anlamıyorlar. Yapay zeka ne diyorsa onu doğru olarak alıyorlar. İşte buna özne olma krizi, eğleyicilik diye getirdim sizin önünüze. Yani biz tek doğru cevabı bizim için yapay zeka karar veremez. Ben bunu buradan söylemiş olayım. Yani burada aslında yapay zeka bir şeye karar vermiyor. Yapay zeka size bunu sunuyor. Siz de bunu hemen tamamdır deyip alıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Sizi artık özne olmaktan çıkartıyor. Dediğim gibi nesne yapıyor sizi. Dolaylı tümleç yapıyor. Yüklemde bile yoksunuz artık. O yüzden de işte başka bir şeylere sizin kafanızın yorulması lazım. Yok ya böyle iyi ya ben tamam aldım bu bana yeter diyen insanlar da yapay zekada yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak diyen insanlar onlar işte. İlk gördüğüne inanan insanlar. Efendim yapay zeka bir şeyleri geliştiriyor falan diyoruz ya, yapay zekanın şimdi size geliştirdiği en büyük pazarı söyleyeceğim. Yapay zeka dünya üstünde bir büyük pazarı çok büyük geliştirdi. Çok para kazandırdı. Oradan DJ Feston bana dedi ki müzik değil, değil enerji pazarı. Enerji pazarını büyüttü yapay zeka. Yani şöyle veri merkezleri büyüdükçe o elektrik teknoloji şirketleri için artık sıradan bir maliyet şeyi olmaktan çıkıyor. Eskiden derlerdi ki hani biz paramızın bu kadarıyla bilgisayar alacağız, bu kadarıyla çip alacağız, şu kadar memori alacağız filan falan. Şimdi hayır diyorlar ki abi buna bu kadar elektrik gerekir, geri kalan parayla da çip alırız artık diyorlar. Oradaki en büyük kalem elektrik haline geldi. Yani işte mesela enerji depolamak bunun için bir şey. Jeotermal girişimler açıldı bunun için. Veri merkezleri, ekipmanları vesaireler için yapay zeka elektriği üretmek diye bir kavram çıkmış. Yani mesela insanlar diyorlar ki biz burada yeni bir enerji şeyi açacağız. Ne yapacak bu enerji? Yapay zekayı üretecek diyorlar. Evet şu anda televizyonda da yenilebilir enerji yatırımları konuşuluyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar konuşuyor. İşte tam da denk geldi gerçekten de. Buradan masadaki takipçi arkadaşlarıma da saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten de böyle bir şey var. Yapay zeka kendi elektriğiyle gelmedi. Hani gelip de böyle bizim elektriğimize katkı yapar falan diye düşünüyorduk. Hayır, elde avuçta ne varsa aldı. Şu anda mesela birçok Amerika'da veri merkezlerinin kurulduğu yerlerde insanlar elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalmış durumdalar. Yani bu alan büyük bir fırsat değil, sadece büyük riskler de taşıyor tabii. Yani veri merkezlerine Amerika'da üretilen veri merkezinin olduğu yerde halkın acayip tepkisi varmış. Su kullanımı, hava kirliliği, gürültü, altyapı baskısı vesaireler filan falan. Bayağı bir şey var, halktan tepki var ve bu arada geçen sene Amerika'da 40 milyar dolarlık veri merkezinin kurulması halktan gelen tepkilerle iptal edilmiş. Düşünün bakın, 40 milyar dolarlık veri merkezinin kurulması bizim elektriğimizi alıyor, havamızı kirletiyor, suyumuzu kirletiyor diyerek iptal edilmiş. Türkiye buraya gelir mi? Zaten onlar da veri merkezi kurmak için Türkiye'ye gelmiyorlar. Boş verin ya. Aman. Neyse. Şimdi efendim Amerika'da bir üniversiteden bahsetmiştim size. Üniversitede böyle hani yapay zekayla çok acayip şeyler yapıyorlar diye. Bir de Amerika'dan bir liseye bakalım isterseniz. Yapay zeka lisesi diye bir kavram yapmışlar. Çok enteresan notlar var içinde. Onları size okumak istiyorum. Georgia'da, Amerika'da Sackinger High School diye bir merkez varmış. Amerika'nın ilk yapay zeka temalı lisesi olmuş. Böyle pazarlanmış. Dışarıdan bakınca çocuklar ekran başında yapay zekanın önüne koyuyorlar, gidiyorlar diye bir korku doğuyor ama okul iyi görünüyorsa bunun nedeni yapay zekanın mucize yaratması değil, öğretmenlerin hala merkezde olması, okulun güçlü kaynaklara sahip olması, derslerin disiplinler arasında kurulabilmesi, öğrencilerin teknolojiye karşı daha bilinçli ve eleştirel yetiştirmeyle çalışması olarak gösterilmiş. Yani adamlar hani biz yapay zekayı koyduk buraya, bakın akşam da gidersiniz filan, böyle demiyorlar. Hayır. Öğretmenler yine o yapay zekanın başını duruyorlar. Bizim hep söylediğimiz şey işte. Hani diyoruz ya, insansanız yapay zekayla kullanın, insanlığınızı kaybetmeyin, her şeyinizi yapay zekaya teslim etmeyin filan diyoruz ya. İşte burada da Amerika'da bu lisede böyle yapmışlar. Öğretmenler yine başlarında duruyor çocukların. Çocukları kitaptan okutmak yerine yapay zekayla yetiştiriyorlar mesela. Ve çocukların başında dururken mesela hadi biz yapalım buna pazar karar.

0: Yapay zekayı çocukların öğrenme sürecinin yerine koymayın diyorlar. Bunları şöyle kullanın diyorlar. Bir öğrenme araçlarından biri olsun diyorlar. Mesela deney tüpleri var. Çocuklar kimya öğreniyor. Ya da mesela Amerika'daki okullarda var, bizde yok. Kurbağa kesiyorlar mesela, bu var. Bir de mesela yapay zeka var. Bu araçlardan bir tanesi bu olursa ve öğretmenler bunları yaparken çocukların başında durursa mükemmel olur diyorlar. İşte aksi halde, yani bunu da yapmak da gerekiyor. Aksi halde yapay zeka okur yazarlığı diye sattığımız şey çocuklara düşünmeyi değil, düşünme gücünü nasıl yapay zekaya devredeceğini öğretir diyorlar. İşte bizim en son ihtiyacımız olan şey de bu. O zaman hadi gelin bir müzik arasına daha gidelim isterseniz. Bir yine güzel müzik seçsin kardeşlerimiz bize. O müziğin ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Babalar Günü'ne böyle sayılı haftalar kala bir baba şarkısıyla sizlerle birlikte olduk. Bu baba şarkılarının sayısını arttıracağız efendim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir liseden bahsetmiştim size Amerika'da. Bunun adılan ilk adımlarını. Şimdi biraz Amerika'da liselere karşı, liselerdeki yapay zekaya karşı duyulan tepkileri vermek istiyorum. Enteresan bir çalışma var. O çalışmayı sizler için bayağı cımbızladım, buldum, getirdim. Şimdi okullarda yapay zeka içinde, yani tartışmaların içinde tepkiler yükseliyor bayağı. İşte okullar, veliler ve bazı eğitimciler artık daha çok teknoloji fikrine eskisi kadar kolay ikna olmamaya başlamışlar. Şimdi pandemi dönemi yaşadık hep birlikte. Herkesin önünde bilgisayar, tabletler, okul cihazları. İşte eğitim sisteminin zorunlu bir parçası haline geldi. Evet, pandemide zorunluydu. Fakat yüz yüze eğitime döndükten sonra birçok sınıfta bu cihazlar aynı yoğunlukta kullanılmaya devam etmiş. Şimdi işte bugünlerde bunun öğrenme, dikkat ve davranış ve özellikle de sosyal gelişim üstündeki etkileri daha sert biçimde sorgulanmaya başlamış. Haberde şuna dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki eskiden mesele daha çok okulda cep telefonu yasağıydı. Şimdi tartışma aldı başını gitti. Mesela yalnızca öğrencinin cebindeki telefonu değil, okulun verdiği o Chromebook dediğimiz o laptop tarzı ders bilgisayarları filan, ders sırasında kullanılan o dijital platformlar, ekran üzerinden yapılan ödevler, yapay zeka araçlarının sınıfa girişi de mercek altına alınmaya başladı diyor. Yani eğitim teknolojisine karşı yeni dalga romantik bir eskiden her şey çok güzeldi nostaljisi değil. Daha çok hangi teknoloji, hangi yaşta, hangi amaçla ve ne kadar ve kimin denetiminde kullanılmalı sorusu ortada.

Bakın tekrar ediyorum, çocuklarınıza verdiğiniz teknolojiye bunu bakın. Hangi teknolojiyi hangi yaştaki çocuklara hangi amaçla ne kadar ve kimin denetiminde vereceksiniz? Bu soruların cevabını bir nefeste çıkartabiliyorsanız siz iyi ebeveynlersiniz. Değilseniz kendinizi bir daha bir düşünün bakalım. Amerika'da 16 eyalette sınıf içi teknoloji kullanımları yasaklanmış, böyle bir yasa tasarısı gündeme gelmiş. Mevzuat izlemelerine göre bu tasarılar farklı modeller içeriyormuş. Mesela bazıları erken yaşlardaki çocuklara sert yasaklar getiriyormuş. Bazıları günlük süre sınırlamaları getiriyormuş. Bazı eyaletler düzeyinde mesela politika hazırlanmaları isteniyormuş. Bazıları da eğitim yazılımlarının güvenlik, gizlilik ve etkililik açısından denetlenmesine odaklanıyormuş efendim. Mesela School Beyond Screens, yani o ekranların ötesindeki okul hareketi. Bu hareket işte geçen yıl Los Angeles'ta ondan fazla az veliyle başlamış. Bugün ülke çapındaki binlerce veliyi, eğitimciyi kapsayan bir yapıya dönüşmüş. Yani işte örgüt şunu söylüyor. Los Angeles okul yönetimiyle birlikte sınıf ekran süresini sınırlayan ve birinci sınıfta daha küçük yaşlardaki öğrencilere okul cihazı verilmesini sonlandıran bir kararın geçmesine katkı sağlamış. Benzer girişimler de New York'ta başlamış, Washington'da başlamış, bir sürü eyalette almış başını gitmiş. Bakın burada tekraren söylüyorum, ben de bunun karşısında biri olarak söylüyorum. Burada şu yok karşımızda, bilgisayarlar yasaklansın, çocuklara asla teknolojiyle bir şey anlattırmayın, çocuklara yapay zeka vermeyin filan, bu değil. Şimdi çocuğu yapay zekayla yalnız başına bırakırsanız, mesela çocuklara ben baktım ne yapıyorlar diye, ya yapay zekayı insan sanıyorlar ya böyle sen evli misin, güzel bir kadın mısın falan yapıyorlar. Arkadaş hayır. Şimdi mesela kitap da veriyorsunuzdur çocuklara, ama çocuklara kitap verirken mesela karşısında kitap okuyorsunuzdur. Çocuk kitabın nasıl okunacağını görüp sizden öğreniyordur. Mesela şöyle yapan çocuk gördünüz mü hiç? Her okuduğu sayfayı yırtıp atan, sonraki sayfadan devam eden çocuk olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü çocuk kitabın nasıl okunacağını öğreniyor. Peki yapay zeka ile çocuğu karşı karşıya bıraktığınızda çocuk o yapay zekadan bunu öğreniyor mu? Nasıl kullanacağını biliyor mu? Yani örnekler verdik bakın size. Dedik ki çocuklar mesela kendi düşünme yetilerini yapay zekaya devrediyorlar mı, etmiyorlar mı? Buna bakmanız lazım sizin. Çocuk düşünmeli. Çocuk düşünürken yapay zekadan beslenmeli. Ama çocuk şunu dememeli. İşte böyle bir problem var, al bu problemi çöz. Hayır. Mesela öyle bir problemde çocuk o problemi nasıl çözeceğini bilip içindeki hesaplamaları yapay zekaya yaptırmalı mesela. Belli bir yerden sonra. İşte bunları yapamadığımız sürece yapay zeka hayatımızı nasıl bitirecek, of öldürecek bizi yapay zeka diye ağlanıp sızlanırız. Hayır, yapay zekayı siz düzgün kullanırsanız yapay zeka size çok büyük faydalar sağlayacak, çocuklara çok büyük faydalar sağlayacak. Geçtim efendim. Şimdi efendim yapay zeka metinlerini tespit eden bir uygulama varmış, adı Pangram'mış. Yani bu Pangram aracı hızla güç kazanıyormuş. Son dönemlerde işte yayın evlerinden, edebiyat ödüllerinden, gazete yazılarından, Papa'nın konuşmalarından vesairelere kadar birçok yerde bu yapay zeka aracı kullanılmaya başlamış. İnsanlar şuna bakıyorlar. Bu yapay zeka ile mi yapıldı, normal insanlar tarafından mı yapıldı? Pangram size bunu söylüyor. Oysa mesela ben size söyleyeyim, anti Pangram uygulamaları var. Ne yapıyor uygulamalar? Pangram'ın anlayamayacağı şekilde yapay zeka metinleri yazıyor. Ne oldu şimdi? İşte. Yani araç bir metni yapay zeka tarafından üretilmiş diye sınırlandırabiliyor. Ama mesela şunu da söyleyebiliyor. Yapay zeka yardımıyla yazılmış. Yapay zeka yardımıyla yazılmış diye de bakabiliyor. Yapay zeka insan tarafından yazılmış diye de böyle üç kısma getiriyor. Yani çok yapay zeka kullanılmış, orta yapay zeka kullanılmış, hiç yapay zeka kullanılmamış şeklinde bize bunu getiriyor. Ama işte şunu söylemiyor mesela. Nasıl karar veriyor yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını? İnsan tarafından yazılmadığını nasıl karar veriyor? Bunu söyleyemiyor mesela. Yani o aradaki nasıl yapıldığı konusunu söylemeyince bize, arada getirdiği şeyler de bayağı bulanıklaşıyor. Yani ben mesela şunu şöyle yapıyorum, ara ara yapıyorum. Mesela liderlerin konuşmalarını alıyorum. Olduğu gibi bu yapay zeka testlerine sokuyorum. Bayağı yapay zeka çıkıyor.
Şimdi herkesin şeyler açılmıştır, radarlar açılmıştır. Ne, kim, hangi lider filan diye. Ya bütün liderlerin altında, elinin altında bu var. Var. Ama bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Bakın bunu da net bir şekilde söylüyorum. Yapay zeka zaten liderlerin konuşmalarıyla beslenerek ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani yapay zeka onlardan beslendiği için verdiği metinler ya da çıkarttığı metinler de onlardan. Yani biz yapay zeka bunu yazmış mı diye baktığımız zaman aslında hiç yazılmamışsa da ama kendisi ondan beslendiği için yapay zeka tarafından yapılmış diyebilir liderlerin metinlerine. Ben şimdilik o metinleri kimin ne kadar yüzde kaç yazıldığını size söylemeyeceğim. Çünkü Silivri her ne kadar havalar düzeldiyse de yine de bir serin oluyor biliyorsunuz. Böyle söyleyince de bir sürü şey anlaşılmıştır zaten. Neyse geçelim efendim başka bir tarafa. Yapay zeka işinizi çalmalı mı? Ne saçma soru değil mi? Ha kesinlikle çalmalı, evet ben işsiz kalmalıyım, sürünmeliyim sokaklarda. Böyle değil tabii. Neyse şimdi... Uzmanlar şunu söylüyorlar, yapay zeka ve iş tartışmasının yanlış yerde kurulduğunu söylüyorlar. Yani soru genellikle yapay zeka hangi işleri yapabilir diye soruluyor. Ama asıl soru şu olmalı, yapay zeka hangi işleri yapabilir diye sormamalısınız. Yapay zeka hangi işleri yapmalı diye sormalısınız. Yani burada işte önemli bir nüans var. Aradaki bu nüansı umarım anlamışsınızdır. 1970'lerde böyle uyarılar varmış. Bilgisayarların teknik kapasitesine hayran kalmanın bizi ahlaki ve toplumsal muhakemeden uzaklaştırdığı konuşuluyormuş. Şimdi bugüne baktığımızda hükümetler, danışmanlık şirketleri, üniversiteler, yapay zeka laboratuvarları sürekli bize şey çıkar. Kaç milyon iş risk altında? Böyle tahminler yine. Diyor ki 100 milyon kişi işsiz kalacak. 4 milyon kişi işsiz. Bir de böyle aralarında o kadar acayip farklar var ki. Neyse herkes böyle bir üfürüyor. Kaç milyon risk falan diye. Ya tamam da bu tahminler şimdi teknoloji iş dünyasındaki sonucunu yalnızca teknik kapasiteyle değil, kurumlara, yasalara, şirket politikalarına ve iş yerindeki güç dengeleriyle belirlendiğini unutuyorlar insanlar. Yani mesela bazı iş yerleri var, bakıyorsunuz kenarda 3 kişi duruyor, ne iş yaptığını bilmiyorsunuz. Böyle duruyorlar onlar ama hep maaş alıyorlar filan. Siz çalışırken onlar başka bir şeyler yapıyor filan böyle. Ama işte o şirketin kendi içindeki güç dengelerinden kaynaklanıyor. Yok mu? Var. Şimdi bunu dinleyenler böyle bir gülümsemiştir herkesin, çünkü iş yerinde sağ tarafta kalorifere yakın oturan böyle şeyleri vardır kendi içlerinde. Vardır yani. Şimdi bize hep afet olarak anlatıyorlar bunu. Dalga geliyor, tsunami geliyor, kaçınılmaz dönüşüm falan diye böyle bir şeyler anlatıyorlar. Ama insan iradesini siz sahneden silemezsiniz. Silemezsiniz. Teknoloji kendiliğinden gelip sizin işinizi çalmaz, çalamaz. Şirketler, yöneticiler, devletler, toplumlar onun nerede, nasıl ve kimin çıkarına kullanılacağını zaten karar vereceklerdir. Bu yüzden işte mesele pasifçe bekleme meselesi değil, çalışma hayatının geleceğini siyaset, sendika, iş yeri müzakereleri, İK, meslek etiği, kamusal tartışma falan bunlar şekillendirilecek. Ve iş bir sivil cesaret fikrine dönüşecek. İnsan kendini başkalarının yazdığı bir oyundaki figüran olarak görür gibi geliyor size ama böyle olmuyor efendim. İnsanlar da dönüşüyorlar. Yani sadece yapay zeka gelip de her şeyin üstüne heyula gibi çökmüyor. İnsanların orada dönüşmeden kalacağını mı düşünüyorsunuz? Yani şöyle düşünün, adamlar trilyon doları harcayarak insan zekasına yakın bir yapay zeka üretmeye çalışıyorlar. AGI üretmeye çalışıyorlar. Sürekli biz yaptık diyor, ötekiler yok yapamamışsınız ki diyor. Yani biz hala trilyon doları kullanarak insan zekasını yakalamaya çalışıyoruz. Ha, insan zekası deyince de böyle tabii herkesin zekasını kastetmiyorum. Neyse bu da ayrı bir konu. Son haberimize geçelim. Zaten dönemin sonuna geldik bayağı bir. Yapay zeka ile 90'ların dinozor teknoloji hisseleri yeniden dirilmiş. Vay diyeceksiniz değil mi? 1990'larda dotcom dönemi vardı. Hatırlayanlar bilir. O zaman böyle acayip büyük firmalar vardı. Dell vardı, Nokia vardı, Lenovo vardı, Intel vardı, Texas Instruments vardı, Cisco vardı. Bunlar devasa büyük şirketlerdi. Zibilyon zibilyon dolarlar seviyesine gelmişlerdi. Sonra ne oldu? Bir şekilde düştüler. Sonra yapay zeka geldi, telefon şirketleri geldi. Hepsi lapur lapur döküldüler. Ama şimdi yapay zeka ile birlikte yapay zeka veri merkezleri için işte ağ ekipmanları, bellek depolamalar, optik bağlantılar, güç yönetim sistemi, çip sağlayan kritik altyapı oyuncuları vesaireler devreye girince
bu şirketlere tekrar bir yükseliş de görmeye başlamışız. Ve artık bu şirketler öyle bir yükselmeye başlamışlar ki bu saydığım birkaç şirket 1.7 trilyon dolar büyümüş. Piyasadaki şeyi sadece o eski teknoloji şirketi olarak yapay zekayı ürettikleriyle. Ne acayip dünya değil mi? Efendim, arka planda yavaş yavaş müziği de duyuyorsunuz. Bu şu demek. Hadi artık yavaş yavaş yarınki programa hazırlan demek efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hepinize mutlu günler diyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı başlıyor.
1: 3 Haziran 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09, onu gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, dahası anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ant merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanın. X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan şeklinde yazarsanız söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizim için elbette. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da bunun için not ediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Tabii ki siyaset, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayacağız. Tartışmalar, gerilim devam ediyor. Dün Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı, meclis grup başkanı, artık yeni sıfatı bu biliyorsunuz. Meclisteki o grup toplantısını düzenleyebilecek mi, düzenlemeyecek mi? Bazı iddialar vardı Kılıçdaroğlu'nun bu yönde, yani o grup toplantısının gerçekleştirilmemesi için bir talepte bulunduğu yönünde bazı iddialar vardı. Hatta bir yazı gönderdiği meclis başkanına buna dair iddialar vardı. O iddiaların tamamı boşa çıktı. Özgür Özel üstelik de oldukça geniş bir katılımla o grup toplantısını gerçekleştirdi. Oldukça sert ifadeler vardı. Hem Özgür Özel perspektifinden vardı hem de katılımcılar açısından bakıldığı zaman oldukça sert ifadeler. Özellikle kime karşı? Özellikle tabii ki tahmin edebilirsiniz. Hiç de zor değil bunu tahmin etmek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. Şimdi neler oldu? Biraz ona bakalım. Neler olacak? Biraz da onu konuşacağız elbette. Anlamaya çalışacağız hep beraber, ne oluyor, nereye doğru gidiyor bu iş. Bir kere şunu söyleyeyim, hani mecliste yapılan o tartışmalar, yani Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına yönelik o başvurusu, grup toplantısının gerçekleştirilmemesine yönelik başvurusu nasıl sonuçlanacaktı? Meclis başkanı zaten bunu işaret etmişti. Biz yani yargı makamı değiliz. Bu konu CHP'nin iç sorunudur ve kendileri halletmeleri gerekir şeklinde çekimser, öyle söyleyebiliriz. Ya da ben bu işe karışmak istemiyorum şeklindeki yaklaşımı ortadaydı. Onu söyleyelim. Peki Özgür Özel neler söyledi? Bir kere Özgür Özel'in ne söylediğinden daha çok katılımcıların yoğun bir şekilde kurultay taleplerini bütün grup toplantısı boyunca, yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve neredeyse tamamında o kurultay taleplerini sloganlar eşliğinde gündeme getirmiş olması çok dikkat çekiciydi. Bu arada Özgür Özel de dediğim gibi mutlak butlan, şöyle ifadeler kullandı. Mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı var. Şu an bu ittifakla karşı karşıyayız ifadesi dikkat çekiciydi. Özellikle tabii biliyoruz artık o 38. olağan kurultayla ilgili tartışmalar, ki ona dair de ilginç ifadeler var. Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş yeni ifadeler, onları da az sonra aktaracağım. Orada benim dikkatimi çeken konu ki çok tartışılmıştı daha önceki dönemlerde, yani bütün bu tartışmalar hangi boyuta varırsa varsın Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hiç hedef almamıştı direkt olarak. Dün de aslına bakılırsa hani ismini direkt anarak anmadı ama mesela katılımcıların tırnak içinde aktarıyorum elbette hain Kemal sloganlarına yönelik olarak bir hani frenleme bir durdurma hamlesi de yaptı onu söyleyelim. Bunu yaparken kullandığı ifade dikkat çekiciydi. Benim hani o bütün uzun süren o grup toplantısında en çok dikkatimi çeken ifadelerden bir tanesi. Birkaçına daha değineceğim izniniz olursa. Dedi ki ihanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandırılır dedi ve o yüzden de işte o hain Kemal tırnak içerisinde bu ifadenin kullanılmasını istemediğini söyledi. Bu konuda da zaten o talebi de genel katılımcılar açısından karşılık buldu diyebiliriz. Tabii orada Kılıçdaroğlu'na yönelik doğrudan bir ifadesi yok dedim. Eleştiren böyle çok sert bir ifadesi yok dedim ama şunu söyledi. Yani o 38. kurultayla birlikte kenara çekilmeyi bilseydi tekrar o başkanlık hesaplarını yapmasaydı dedi. Madalyası taktığı madalya boynuna taktığı madalya benim boynuma taktığım başkanlığı kazanarak taktığım madalyadan daha büyük olurdu şeklinde bir yorumu oldu. Kimin? Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in, onu da hatırlatalım. Tabii orada sadece Kılıçdaroğlu kanadına değil, o mutlak mutlanla genel merkezde, genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak da bazı eleştirileri vardı Özgür Özel'in. Örneğin 15 Temmuz hatırlatması yaptı ki bu FETÖ vesaire bu tartışmalar da yine Özgür Özel'in yakın çevresinde Özgür Özel'le ilgili de yapılmaya, paylaşılmaya da devam ediyor. Biliyorsunuz o suçlamalar tırnak içerisinde böyle isim vermeden o suçlamalar da devam ediyor. 15 Temmuz'u hatırlattı Özgür Özel ve biz dedi o dönemde o gece yaşanan o saldırılarda meclis bombalanırken biz her şekilde hükümetin yanında olduğumuzu, rakip olsak da hükümetin yanında olduğumuzu gösterdik dedi. Bu kurultayla ilgili, 38. kurultayla ilgili alınan yargı kararlarının da benzer bir sürece benzetti ve Erdoğan hatırlayınız ne demişti? Biz bu olayın hiçbir tarafında yokuz, bakıyoruz uzaktan demişti, ne oluyor ne bitiyor CHP'de, sadece izliyoruz demişti. Özgür Özel de dedi ki izlemek yetmez, bize destek olmanız gerekirdi şu ana kadar ifadesini kullandı. Bu dikkat çekiciydi. Bir de Trump meselesine dikkat çekti. Trump'ın hatırlayınız bir paylaşımı vardı. O paylaşımı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine teşekkür etmişti Trump. Hatta Başkan Trump dünyanın yüzyıllardır beklediği lider. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün bizzat kendisi şeklinde bir ifade kullandığını belirtmişti o paylaşımında Trump. Daha sonrasında da yaklaşık 4-5 saat bir paylaşım kaldı Trump'ın o Truth Social platformundaki paylaşımı. Daha sonrasında da kaldırılmıştı. İşte Özgür Özel de o paylaşımı işaret etti ve aslına bakılırsa bu anlamda bir tür ortaklık imasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında bu tip bir ortaklık olduğuna dair bir imada bulundu. Karşılıklı bir ortaklığın olduğuna dair bir ima. Dikkat çeken, benim en azından grup toplantısında dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi de buydu. Belli ki bundan sonraki süreçte bu çok konuşulacak. Hele hele Tom Barak'ın Ankara Büyükelçisi, sonra ne oldu? Irak ve Suriye'den sorumlu Trump'ın danışmanı oldu değil mi? Onun da enteresan açıklamaları var. Bu anlamda bakılırsa Trump ya da Tom Barak ikilisinin Türkiye iç siyasetinde, ülke iç siyasetinde bundan sonra çokça konuşulacağının bir ipucuydu Özgür Özel'in dün o grup toplantısında kullandığı ifadeler. O grup toplantısından bir çıkalım şöyle. Ne yapalım biliyor musunuz? Gazetecilerle bir araya geldi Özgür Özel. O grup toplantısından sonra gazetecilerle bir araya geldi. Görüntü alınması istenmedi. Birkaç fotoğraf yansıdı sadece. Aslına bakılırsa o grup toplantısından daha çok orada söyledikleri, yani gazetecilerle bir araya geldiğinde söyledikleri dikkat çekiciydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girme yeterliliğini kaybetme riski gibi bir felaket senaryosu içinde hazır olduklarını ifade etti Özgür Özel gazetecilerle bir araya geldiğinde. Kurultay sonucu doğurması koşuluyla Kılıçdaroğlu'yla da müzakere edebilirim ama tek şartımız var. Kurultayın kapılarını açması gerekiyor. Olağanüstü kurultayın kapılarını açması gerekiyor şeklinde bir açıklaması oldu. Bu delegelerin imzasıyla ilgili olarak da bir rakam verdi. 804 delegenin dün öğleden sonra itibariyle bu rakam böyle 804 delegenin imzasına ulaşıldığını olağanüstü kurultay için, ki bu çoktan yeterli anlamına geliyor. Yanlış bilmiyorsam 554 kişinin, 554 delegenin imzası yeterliydi. Bine doğru gittiği yönünde de bir bilgiyi paylaştı. Görevden uzaklaştırılan biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edilmesi tartışmaları da yine Özgür Özel'in gündemindeydi. Parti meclisi kararı olmadan bunun mümkün olmayacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tutuklandığı dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde oy verdiğini anımsattı Özgür Özel ve dikkat çekici bir iddiada bulundu. Dedi ki Ekrem Bey'e, birebir aktarıyorum, Ekrem Bey'e biz bir olalım, Özgür Bey'i indirelim dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. İddianame yokken suçsuz olan Ekrem, kendi ifadesini aktardığım için böyle söylüyorum, İftiracılar dökülürken, helallik isterken arkadaşlarımızdan, şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu şeklinde bir soruyu da gündeme getirdi Özgür Özel. Tabii burada en çok merak edilen konulardan bir tanesi, özellikle CHP'li seçmen bundan sonra ne olacak, ne yapacağız, parti nasıl bir çizgi izleyecek şeklinde bir soru. Sadece CHP'li seçmen de değil, biz gazeteciler de elbette bunu merak ediyoruz. CHP'lilerle, CHP'li yetkililerle özel yaptığımız konuşmalarda bu konuda çok fazla bir renk verilmiyor. Belli ki genel başkanın bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor. Doğal olarak siyasetin ruhunda da bu var aslında. Bunu da söyledi. Bu konuya da değindi. Yeni bir parti olabilir mi? Eğer olağanüstü kurultay toplanmazsa, ki Temmuz sonuna kadar toplanması gerektiğine yönelik bazı yorumlar var. Hukukçuların yorumları var. Aksi takdirde bir sonraki genel seçimlere giremeyeceği yönünde. Onun nedenlerini anlatmıştık. Tekrar o teknik detaylara girmeyelim. Özgür Özel dedi ki evet, yeni bir partiyle yolumuza devam edebiliriz. Evet, yeni bir parti var dedi. Olacak, olmalı ama felaket senaryosu için biz zaten bunu hep düşündük. Kenarda bu, zaten bu ihtimal hep kenarda duran bir ihtimaldi. Aklımızın bir kenarında duran bir ihtimaldi dedi. Ama niyetimiz partiyi terk etmek değil, parti içinde de mücadele edeceğiz ifadeleri yine dikkat çekiciydi. Şöyle bakıyorum, başka hangi açıklamaları vardı, şu notlarıma da bakıyorum. Devlet Bahçeli. Şimdi Devlet Bahçeli biliyorsunuz o mutlak butlan kararı çıktığı zaman ne demişti? Kemal Kılıçdaroğlu feragat etmeli. Özgür Özel lehine feragat etmeli ve bu iş yoluna girmeli demişti. Dünkü grup toplantısında da Yargıtay'ı işaret etti. Yargıtay bir an önce itirazları, o mutlak butlana dair itirazları görüşmeli ve karara bağlamalı demişti. Oraya geliriz. Orada dikkat çeken konu, umarım dedi Özgür Özel, Devlet Bey rahatsızlığını ifade etmiştir. Kime? Hatırlayınız, dün dikkat, önemli bir görüşme vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem Adalet Bakanı Akın Gürlek Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etmişti. İşte bu soruldu, bu görüşmeyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruldu Özgür Özel'e. Özgür Özel de işte bu ifadeyi kullandı. Eğer gerçekten rahatsızsa bu durumla, ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak, ki ifadesi, hani o feragat ifadesi Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı o feragat ifadesi bunu gösteriyor diye yorumluyor anladığım kadarıyla Özgür Özel. O da dedi ki işte rahatsızlığını umarım her iki bakana, hem Adalet hem İçişleri Bakanı'na iletmiştir şeklinde bir açıklaması oldu. Bunlar Özgür Özel tarafında, Özgür Özel kanadında yaşananlar. Bir de tabii Kılıçdaroğlu tarafına bakmak gerekiyor. Genel merkezde neler oluyor, neler bitiyor. O meşhur ifade, A takımı yani MYK'sını hazırladı Kemal Kılıçdaroğlu. 18 kendisi de dahil, 10 toplamda 19 kişilik bir MYK listesinden bahsedebiliriz. Aslında sürpriz var mı? Hayır, çok da sürpriz yok. İşte Orhan Sarıballar, Bülent Kuşoğlu, ki son dönemde Bülent Kuşoğlu'nu biz nereden hatırlıyoruz? O derin devlet, düzeltiyorum, devlet aklı. derin devlet demedi, devlet aklı ifadesiyle hatırlıyoruz. Mesela Bülent Kuşoğlu idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dediğim gibi Müslüm Sarı yine çok tartışılan, çok eleştirilen, Özgür Özel kanadı tarafından çok eleştirilen bir isim. Yine genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü oldu. Şöyle bir bakıyorum hani ismini burada, Necdet Saraç sosyal, o da enteresan bir isim. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Berhan Şimşek kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Yine Gamze Akkuş il gezdi. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Bunlar hani o MYK'da, CHP'nin yeni MYK'sında öne çıkan isimler. Ama burada tartışılan, konuşulan başka bir tablo var. CHP yönetimi, mevcut CHP yönetimi yani genel merkez o kurultay kararını alacak mı almayacak mı, değil mi? Bu yönde zaten işte imzalar toplanıyor. Milletvekilleri imza, 111 milletvekili imza vermişti. Sadece o değil, işte Özgür Özel'in söylediği gibi 800'ün üzerinde delege de o imzayı verdi. Bu kapıyı, bu kurultay kapısını mevcut yönetim, CHP yönetimi kapattı. Müslüm Sarı parti sözcüsü dün açıklamalarda bulundu MYK listesi belirlendikten sonra. O da dedi ki bu kurultay meselesiyle ilgili olarak CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği bir karar var ve kesinleşmiş bir karar. Daha Yargıtay aşaması var. O Yargıtay aşaması vesaire onlar sona ermeden, tamamlanmadan bir şekilde bu kurultay kararının alınmasına imkan, ihtimal yok ifadesi dikkat çekiciydi. Bu da aslına bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci nasıl okuduğu, bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atacağına dair net bir ifade, en net ifade aslına bakılırsa bu olarak tanımlanabilir. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla olur mu olmaz mı? Galiba bu iş biraz, yani çok emin olmamakla birlikte hani siyasette 24 saat bile çok uzun derdi, değil mi Demirel, Süleyman Demirel? O tecrübelerimizi de hatırlıyoruz tabii, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak siyasette her an her şey olabilir ama benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla yani bu iş yeni bir partiye doğru yani çok sert adımlarla olmasa da yeni bir partiye doğru ilerliyormuş gibi görünüyor. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla aslında ortadaki gerçeklikte bu. Bakalım hani önümüzdeki dönem itibariyle neler gerçekleşecek, ne olacak, ne bitecek. Yani bu arada sessiz kalmak da eleştiriliyordu. DEM Parti örneğin yine DEM Parti grup toplantısı vardı dün. Bu yönde hani bir bütün bu olup bitene dair CHP içerisinde ya da CHP'ye dair bu kadar şey yaşanırken DEM Parti sessiz kalıyor şeklinde eleştiriliyordu. Bu mutlak butlan kararıyla ilgili olarak Tuncer Bakırhan dün DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan konuştu grup toplantısında. Hukuki sürecin ötesinde siyasi bir müdahale olarak tanımladı. Bütün bu yaşananları, CHP içerisinde yaşananları bu dikkat çekiciydi. Benim hani dün yani daha pek çok konuya dair açıklaması oldu elbette ama hani şimdi CHP'yi konuşuyoruz diye bunu söyledim. Siyasi müdahale ki yani o siyasi hareket, demin geldiği siyasi hareket, bunun pek çok örneğini geçmiş dönemde parti kapatmalar, gözaltılar, tutuklamalar, biliyorsunuz işte o süreçleri fazlasıyla yaşamış bir parti. Bakırhan'ın şu ifadesi de bu anlamda önemliydi. Siyasi müdahale bugün bir partiyi, yarın herkesi etkileyebilir ifadesi önemliydi. Aslında Özgür Özel'in dünkü o grup toplantısında da dikkat çektiği konu biraz da buydu. Bütün o toplantı boyunca, yani grup toplantısı boyunca bu meselenin şu an yaşananların, işte son 10 gündür tanıklık ettiğimiz olayların sadece ve sadece CHP'nin iç sorunu olmadığı vurgusu önemliydi. Bu da aslında bir stratejinin karşılığı olarak tanımlanabilir CHP açısından ya da şöyle söyleyelim Özgür Özel kanadı açısından. O da hani cepheyi daha da genişletmek ya da cephede kendisine destek verenlerin bu anlamda sayısının sadece partililerle, CHP'lilerle, hatta şöyle söyleyelim kendisine destek veren yani Özgür Özel ve o kanada özür dilerim destek veren kanadın tarafın kesimin değil, bütün bir şekilde siyasetle ilgilenmek durumunda kalan tüm kesimlerin desteğini almak için bir adım, bir yorum olarak değerlendirilebilir. Benim okuduğum, benim görebildiğim kadarıyla böyle bir durum var. Şimdi enteresan bir açıklama geldi dün. Programa başlarken söylemiştim size. Özgür Özel'le ilgili hani mideden, öyle söyleyebiliriz, FETÖ imaları, özellikle Kılıçdaroğlu'nun o yaptığı bayram konuşmasında, parti önünde yaptığı konuşmada, hani geçmiş dönemde ben bu kişileri göremediğim, fark edemediğim için özür dilerim, helallik anlamında belki de öyle bir yaklaşımı vardı. Bu konu çok tartışılıyor ve belli ki çok tartışılacak. Bu konuyu dün gündeme getiren isim çok dikkat çekici. Eski Cumhuriyet Savcısı, aynı zamanda CHP milletvekili İlhan Caner oldukça tepkiliydi o yaptığı sosyal medya paylaşımında. Biz de bunu sormak istedik Sayın Caner'e. Telefon attığında Sayın Caner, merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Siz dün özellikle Kılıçdaroğlu'nu o ima, söylediğin gibi direkt Özgür Özel'in ismini kullanmadı ama böyle bir imada da bulundu ve siz bu sosyal medya paylaşımında çok sert tepki gösterdiniz Özgür Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tabii şunu unutmamak gerekiyor, siz de geçmiş dönemde FETÖ'nün, terör örgütünün o saldırılarına maruz kalmış bir isim olarak değerlendirmeleriniz son derece önemli. Siz bir de buradan aktarabilir misiniz, neden Kılıçdaroğlu'na bu kadar sert bir tepki gösterdiniz?
2: Ya şöyle, malum artık Türkiye'de bir seçim sattım hali, her ne kadar resmi takvim uzaktaysa da seçim sattım haline girdik diyebiliriz. Ve bu kritik dönemde tartışmanın Cumhuriyet Halk Partisi içerisine bu tarz soyut tespitler üzerinden, iddialar üzerinden taşınmasını ölümcül bir hata olarak görüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de en rahat olduğu alanların başında bu Fethullah meselesi geliyor. İttihat Partisi'yle, hatta giderek bürokrasiyle mukayese edildiği zaman en rahat olduğumuz ve evet, ve seçim sürecinde de herhalde Türkiye'nin geldiği koşullar göz önünde bulundurulduğunda, başta 15 Temmuz olmak üzere Fethullahçıların yargıya, bürokrasiye hakim olduğu dönemdeki yarattıkları yıkım göz önünde bulundurulduğunda, şimdi biz öyle ki bu tarz güçlü olduğumuz bir konumda tartışmayı kendi partimizin içerisine çekmiş olduk. Yani karşımızda işte AKP duruyorken ve ana rakibimiz AKP olacakken, bu her şeyden önce bir o süreç içerisinde bizi tabiri caizse politik anlamda teksiz, yani elimizdeki çok önemli argümanları adeta AKP lehine, kendi aleyhimize kullanmış oluyoruz. Bir de çok oldukça soyut bir tespit var orada. Yani bunlar kimdir? Yani topyekun olarak parti içerisinde adeta sanki işte Fethullahçıların bir egemenliği var. Üstelik de bu egemenlik işte parti içerisinde sonuçlara etkili olmuş ve daha da çarpıcı tarafı bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye hakim olduğu döneme dair söylüyor bunlar. Bir özür beyanında bulunuyor ve inanın bana o konuşmada hatırlarsınız Erdoğan'ın benzer bir vurgusu vardı 15 Temmuz sonrası. Yani bunu bu kadar soyut bir şekilde söyleyerek tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine çekmeyi doğrusu ne politik olarak ne vicdani olarak hiç doğru bulmadım ben. O nedenle de öyle bir açıklama yaptım. Kaldı ki Özgür Özel ile ilgili olarak biliyorsunuz bir çok önceden bir ne diyelim tutarsız bir takım argümanlarla meczubane bir kişinin meczubane yaptığı bir açıklama da tedavüle sokuldu eş zamanlı olarak.
1: Tabii ben de onu söyleyecektim size. Evet, farklı böyle ifadeler var.
2: Dolayısıyla da bu doğrudan doğruya belli kesimler bununla Özgür Özel'in işaret edildiği gibi bir kanıya vardı. Ki o şahsın açıklaması bile hani bunun uydurma olduğunu gösteriyor. İşte Özgür Özel'in eczanesi Manisa'da olduğu halde başka bir ilçeden bahsediyor. Fethullah'ın FETÖ okuluna gittiğini söylüyor ki bunların hiçbiri doğru değil. En önemlisi de yani Özgür Özel bu Fethullahçıların yargıya egemen olduğu dönemdeki kumpas davalarında kumpasın açığa çıkarılması için canla başla mücadele etmiş bir politikacı. İlk baştan itibaren yani 2007'den itibaren bu yönde çabalar olmuş. Siyasete gittikten sonra bu çabalar daha yoğunlaşmış. Yani bir haksızlık bu her şeyden önce. Yani her şeyi söyleyebilirsiniz. Hani parti içerisinde benim eleştirel tutumum da ta 2013'ten beri partinin daha solda konumlanması gerektiğine dair bir tutum belirliyoruz. Bununla ilgili elden geldiğince mücadele vermeye çalışıyoruz. Ama bu kadar da olmaz. Siyaseten eleştirebilirsiniz. Şurada şu yanlış oldu diyebilirsiniz. Şuradaki konumu ya da işte geçmişteki bazı kararlarla ilgili niye daha aktif pozisyon almadı diyebilirsiniz. Ama halkın Fethullahçı demek, bunu ima etmek ya da tam da o bahsettiğimiz açıklamadan sonra böyle bir açıklama yapıp okların oraya yöneleceği bilindiği halde böyle bir açıklama yapmayı her şeyden önce yani partiliğe de doğrusu ben çok yakıştıramadım.
1: Yani FETÖ tartışması özellikle o darbe girişiminde 15 Temmuz'dan sonra elbette hani zaten uzun yıllardır konuşuluyor, sizler bizler de anlattık zaten 30 yıldır anlatmaya çalışıyoruz, anlatamadık herhalde. Ama Kılıçdaroğlu tesadüfen bu ifadeleri kullanmış olabilir mi? Yani tam orada hani işte genel başkanlık koltuğuna oturmuş, bayramlaşmak için bir kitle var karşısında. Partinin tırnak içinde şu beklenir değil mi normal şartlarda? Siz siyasette de ilgilendiniz. Daha derleyici, toparlayıcı bir yaklaşım hem yaşı itibariyle hem konumu itibariyle beklerken. Tam tersi işte bu FETÖ meselesi ki yani Türk ülke siyaset açısından gerçekten bir fay hattıdır bu. Bunu gündeme getirmiş olması tesadüf olabilir mi?
2: Ya eğer öyleyse de yani onun için ben o paylaşımında zaten bir çağrıda da bulundum. Yani eğer kimi kastediyorsa bunu açıkça söylemek zorunda.
1: Tabii.
2: İşaroğlu isim olarak. Yani dediğiniz gibi yakıldıysa ki yani öyle umut ediyorum. Çıkıp demesi gerekir ki ben en azından Özgür Özel'i kastetmedim demesi gerekir. Kaldı ki biliyorsunuz Türkiye'de siyaset ağırlıklı olarak liderler üzerinden yürür. Yani lider demek, lider performansı demek neredeyse bir partinin %60-%70'i demek. Örgütler tabii ki o da çok önemli, o mücadele de çok önemli ama liderlerin konumu, belirleyicileri, işte artıları, eksileri yaban artırmayacak bir ağırlık taşır Türkiye siyasetinde. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi bir Türkiye'de iktidar değişikliğini belki tarihinde olmadığı kadar o alternatifi yakalamış görünüyorken ve toplumsal muhalefeti de bir şekilde bir araya getirme potansiyelini en üst düzeyde yakalıyorken bu açıklamayı yapmak her şeyden önce objektif olarak iktidarın ekmeğine yağ sürmek anlamına geliyor. Bakın yani işte sadece bir iki örnek vereyim size, işte Canan Coşkun'un haberini herhalde siz de duymuşsunuzdur bu skandalıyla ilgili.
1: Tabii.
2: Bunu tartışmıyoruz biz.
1: Milli güvenlik gerekçesiyle engellendi haber.
2: bunu tartışamıyoruz. Ne bileyim işte yurttaşların yaşadığı inanılmaz bir yoksulluk, sorun, işte neredeyse Amerika'nın Türkiye'ye atadığı bir şahıs. Türkiye'nin en önemli en üzerinde kız karışıkla duyduğu bağımsızlığın aleyhine her gün bir saçmalama gerçekleştiriyor. Yanı başımızda savaşlar var. Ya buna benzer yüzlerce olay var. Hadi yolsuzluk üzerinden gidecek olursak her gün AKP ile ilgili, iktidarla ilgili bir kamu zararı, yoksulluk skandalı patlıyor. Ama biz gelmişiz kendi içimizde bir adeta işte hangi delegenin hangi çocuğu işe girmiş, bunun avına girmişiz. Yani bu tarz bir gerilim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne giderek toplumsal muhalefetin tamamını iktidar perspektifinden uzaklaştırıyor. Yani benim tüm partilere, tüm yurttaşlara yani öyle bir önerim var. Yani attığımız her adım, söylediğimiz her söz iktidar perspektifinden bizi koparıyor mu, oraya yaklaştırıyor mu? ona bakarak bunu söylememiz lazım. Herhalde hiçbirimizin derdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu mu başkan olsun, bu mu başkan olsun, şu mu MHK'ya girsin değildir, değil mi? Yani sizlerin, işte gazetecilerin, bakın iki gün sonra işte İsmail Arun'un duruşması var. Yani yurttaşlar böyle bedeller ödüyor. İşte Ali Can daha geçenlerde çıktı. İşte Ercüment baştan itibaren burada suç yok denildiği halde 8 ay cezaevinde kaldı. Bu sadece ilk bakışta akla gelenler. İşte maden işçileri resmen devlet tarafından kandırıldı, tuzağa düşürüldü, arkalarına toplumsal destek almışken. Şimdi böyle sorunlar varken, orta yerdeyken, şimdi kalkıp biz parti içerisinde o mu olacak, bu mu olacak eksenli bir sıkıntıyı yaşıyoruz ve bu sayede enerjimizi bitiriyor. İnsanlar da nasıl diyeyim, mücadele ardını geriletiyor. Bu iktidar perspektifi meselesi çok önemli. Yani buradan kopmamak lazım. Attığımız adımların da buna hizmet edip etmediğine bakmamız gerekir.
1: Son bir soru size, merak ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bu konuyu Mustafa Baba ile konuşurken dedi ki, şöyle bir soru gündeme getirdi. Bir savcı çıkıp bugün, yarın, bir ay sonra, bir sene sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na buyurun bu konudaki bildiklerinizi anlatın derse ne olacak o zaman diye sordu. Böyle bir şey olabilir mi?
2: Tabii ya, mümkündür. Çünkü özellikle o bahsettiğiniz ifadenin yıllar önce verilip doğruluğu yanlışlığı muhtemelen yargı tarafından da test edilmiş olan herhalde. Çünkü bir şahıs ben Fethullahçıyım diyorsa bununla ilgili de bir işlem yapılmış olması lazım. İfadesiyle ilgili de. O da işin ilginç tarafı. Bu şahıs madem ki bu kadar Fethullah'ın içerisinde işte bir takım kişileri destekliyor, onları oraya yerleştiriyor, bu kadar çelik çekildiğinde bu şahıs niye dışarıda ve hala niye bunun üzerine gidilmiyor? Eskiden gidildiyse de bunlar test edilip işte soruşturulup işte doğru olmadığı anlaşılmışsa da tekrar niye servis ediliyor? İşte burada benim işte bu itirazımın temel nedeni de bu zaten. Yani AKP'nin ajandasına uygun bir adım atmaktan ısrarla uzak durmamız lazım bizim. Sayden derdimiz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmak ya da olmamak. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHK'sında yer alıp almamak değilse. Ya bizim derdimiz bu değil herhalde. Biz daha iyi bir Türkiye, hatta giderek daha iyi bir dünya mücadelesi veriyoruz. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok insan o mücadeleyi verdiğini düşünüyoruz. Ya bizim yani yeter ki bu enerjiyi doğru şekilde yönlendirecek, en verimli şekilde yönlendirecek bir yönetim olsun, değil mi? Yani bunun dışında asıl amacın bu olması gerekir. Bu mücadeleyi, işte bu hapisleri, işte baskıları, insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna şu otursun ya da bu otursun diye yapmıyorlar. O da bir iktidar amacı var. İktidarı doğru yerden değiştirmek, doğru noktada ne diyelim, tesis etmek amacıyla yapılıyor. Mümkün müdür? Mümkündür. Bu dediğim gibi bu şekilde arka arkaya geliyor olması bu yönde bir alan açtığını da gösteriyor.
1: Son dedim ama kusura bakmayın.
2: Toplumsal tepki buna engel de olabilir. Yani o yönde birçok insan da hani fikrini söyledi. Yani çok da tutmaz bence böyle bir şey.
1: Son dedim ama şu konudaki düşüncenizi de merak ediyorum, onu da söyleyeyim. Şu Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı açıklaması. Bütün bu yaşananlarda siz böyle bir müdahale görüyor musunuz CHP üzerinde yaşananlarda?
2: Ya vıcık vıcık bir sağ elber stereotipler üzerine inşa edilmiş bir röportajdı doğrusu. Ezel Maçupyan'a akıl feraset akleden, hele hele geldiğimiz noktada devletin dönüşümü, devletin aldığı yeni şekil gözetildiğinde bir devlet aklı kavramını bu şekilde kullanıldığında ben oradan kaçarım. Arkama bakmadan kaçarım, okumam bile. Hele hele bir de bir iddiatçı, yeni iddiatçı kavramları kullanılıyorsa bu sağın en kesbaya defalarca yanlışlanmış argümanlarından birisidir. Yani hala gelmiş Türkiye'de bir iddiatçılıktan, yani 60 yıllık bir karşı devrim sürecin sonrasında bu 60 yılın neredeyse çok partili hayata geçildiğinden bu yana iktidarın tüm aygıtlarına, hem zor aygıtlarda hem cıza aygıtlarda sahip olacaksınız. Hücrelerine kadar toplumun hakim olacaksınız, domine edeceksiniz. ve kalkıp burada hala bir iddiacılık, yeni iddiacılık gibi şeyler söyleyeceksiniz ve gizli bir şekilde de buna bir olumlama getireceksiniz. Yani işte devlet aklı var da bizim aklımızın ermediği şeylere öyle bir yapı hakim oluyor, onlar adımlar atıyor gibi bir yaklaşım herhalde çocukça bile değil. Yani dinlemeye, yorumlamaya bile gerek olmadığı kanaatindeyim böyle şeyleri. Yani burada özellikle devletin, dediğim gibi, yani devlet aklı, rasyon deyata, hani Fransızcası işte değişik Fransızca, İngilizce kavramları var. Bu doğrudur, bir şeydir. Hani yabana atılmayacak bir kavramdır. Ancak bu durumların göreceli özelliklerini taşıdıkları, işte yargısının, yürütmesinin, yasamasının, bürokrasinin, şu anda geldiğimiz noktada bu ganimet sisteminde bunların tamamı zaten tek bir merkeze bağlı durumda. O teknik anlamda da devlet aklı diyebileceğimiz bir mekanizmadan Türkiye'de bahsetmek mümkün değil. Bir esprili yapayım. Hani devletten kastettikleri devlet bahçesi söyleselerdi yani.
1: Evet, bu da ilginç. Peki, çok çok teşekkür ediyorum İlhan Caner. Değerli zamanınızı ayırdınız. Çok kıymetli. Çok kıymetliydi fikirleriniz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde durup dururken de değil üstelik. Yani genel başkanlık koltuğuna oturduktan bir gün sonra, neredeyse ya birkaç gün sonra daha doğrusu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar üzerinden o FETÖ iması benim çevremde de varmış, ben de bunun farkında değildim, bunun için özür dilerim şeklindeki bir açıklaması vardı. Söylediğim gibi durup dururken ortaya çıkmış bir açıklamadan bahsediyoruz. Bunu okumuştu.

dünkü özellikle o sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşım ve Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir şekilde eleştirdi. O paylaşım sonrası ben de bu fikirlerini öğrenmek istedim. Daha da derinleştirme adına, oradaki paylaşımlarının nedenlerini anlayabilmek adına ve tabii ki işte her gün söylüyorum programın başında da, olası sonuçları üzerine de neler olabilir, bunu konuştuk. Evet, zaten hani bu tip tartışmaların, bugüne kadar yaşanan bu tip tartışmalarında hani çok da fazla hani bir siyasi partiye, bırakın CHP'si, AK Partisi, MHP'si fark etmez, bir siyasi partiye bu tip havada kalan iddialar. İşte burada önemli olan şu: Sayın Kılıçdaroğlu diyebilirdi ki işte şu isimler, ben fark etmedim böyle bir durum varmış ama fark ettiğim zaman zaten gerekli temizliği de yaptım, üzerime düşeni yaptım deseydi başka bir şey olurdu. Ama bunu tercih etmedi, havada kaldı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri. İşte şimdi biz de siyasilerimizin, genel olarak bütün bu olaydan sıyrılarak söylüyorum, ne anlatmaya çalıştıklarını anlamlandırmaya çalışıyoruz bir şekilde. İşte bu bizi de yavaş yavaş öyle profesyonelleşmeye doğru götüren, profesyonelleşmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma yolundaki adımlarımızdan bir tanesi. Devam edeceğiz. CHP'ye dair birkaç detay daha var anlatacağım. Özellikle Devlet Bahçeli'nin dünkü temasları dikkat çekiciydi ve söyledikleri, ama şu bilgiyi vereyim. Reha Muhtar'ı kaybettik. Az önce gelen haber. Yani son derece tecrübeli bir televizyon programcısı. Özellikle Show Haber'deki, Show TV'deki haberleriyle hatırladığımız, bir kuşağı aslına bakılırsa etkileyen bir gazeteci, haber sunucusuydu Reha Muhtar. Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında, çok da genç bir yaşta maalesef hayatını kaybetti. Geçen hafta Bodrum'da evinde rahatsızlanmıştı. Bir özel hastaneye kaldırılmıştı Reha Muhtar. Şu dakika itibariyle gelen bilgi, kendisinin hayatını kaybettiği yönünde. Elbette rahmet diliyoruz. Işıklar içerisinde uyusun. Ailesine de başsağlığı, sevenlerine ve ailesine de başsağlığı dileklerimi buradan gönderiyorum. Şimdi devam edelim. Söylediğim gibi Reha Muhtar da olsaydı şu an devam edin derdi. Onu da söyleyeyim. Onu da biliniz siz de. Şöyle bir durum var. Haber vermeye, haber anlatmaya devam edelim. Paylaşmaya, beraber düşünmeye devam edelim. Devlet Bahçeli'den bir mutlak butlan çıkışı geldi dünkü grup toplantısında. Tabii şu önemli. Türkiye'yi dedi ki, Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli ve dedi ve Yargıtay bir an önce bu mutlak butlanla ilgili kararını vermeli. Zaten mevcut CHP yönetimi de, hatırlayınız, Sarı, yani CHP'nin yeni sözcüsü, parti sözcüsü de, Yargıtay kararını vermeden biz kurultay, olağanüstü kurultay kararını alamayız demişti. Ben de hani bir şekilde şu anki yönetimin gündeminde böyle bir şey yok şeklinde yorumlamıştım bunu. Devlet Bahçeli de bunu söyledi, Yargıtay'ı da. Ya şöyle bir durum var, şöyle bir gerçeklik var. Hani bunu hatırlatmadan da hani geçmek istemiyorum. Evet, yüksek yargının bir an önce karar vermesi önemli. Ama biz biliyoruz ki bu kararlar 6-7 aydan önce alınmıyor. Peki kararlar alınsa uygulanıyor mu? Mesela o kararların resmi gazetede yayınlanması için de belli bir süre bekleniyor, değil mi? Mesela Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez ihlal kararı verdiği Tayfun Kahraman, 2 aydır, 3 Nisan'da bu kararı vermişti mesela Anayasa Mahkemesi, 2 aydır bekliyor. Ki dahası var, AYM'den önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de benzer kararları almıştı. Bu kararlarda bir şekilde beklemek durumunda kalıyorlar. O yüzden hani evet, tamam, güzel. Tabii ki Yargıtay kararını bir an önce versin Sayın Devlet Bahçeli'nin de. Tabii her şeyin normale dönmesi hepimiz açısından iyi. Biz de burada çok meraklı değiliz. Hani şu parti karıştı, şöyle oldu, böyle oldu. Partilerden bağımsız olarak söylüyorum. Hani bunları konuşmaya çok da meraklı değiliz. Daha perspektifimizi genişletecek ve işte bugünden yarına unutulacak gelişmeleri aktarmak yerine daha doyurucu bilgilerle hem kendimizi hem sizi de hem kendimle paylaşmak niye isterim, hem sizle paylaşmak isterim, ama yani izin verilmiyor buna. İşte Yargıtay'da bir an önce kararını versin, ama işte örnekler, Tayfun Kahraman örneğini verdim. 2 ay oldu, işte 3 Nisan, bugün Nisan, Mayıs, Haziran. Yani 2 ay geçti üzerinden, hala bir uygulanan bir karar var mı? Hala yok. Yargıtay CHP ile ilgili bu kararı ne zaman alır, ne zaman gündemine getirir, gündemine alsa ne zaman sonuçlandırır, sonuçlandırdı, resmi gazetede ne zaman yayınlanır, bunların hepsi kafa karıştıran süreç.

0: süreçler ne olacak ne bitecek. O yüzden öngöremiyoruz. Sıkıntı bu. Öngöremediğimiz için zaten hep burada beraber sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan da. Hepimiz ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu öngörülemez durum ne ülke açısından ne de bizler açısından çok da parlak bir durum vaat ediyor. Bunu görmek, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Dün bu açıklamayı yaptı Sayın Bahçeli grup toplantısında. Yargıtay'ı işaret etti ve arkasından iki ziyaretçisi vardı. Bir tanesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir diğeri de Adalet Bakanı Akın Gürlek bu toplantının, bu grup toplantısından hemen sonra kendisini ziyaret etti. O dikkat çekiciydi ve şöyle açıklamalara bakıyorum. Mesela Gürlek, hani tabii ne konuşuldu, ne oldu, ne bitti, buna dair net bir bilgi yok ama Akın Gürlek'in şu paylaşımı dikkat çekiciydi. Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü mimarlarından Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum gibi çok da fazla bir şey, bize bir şey anlatan, bir şey söyleyen bir açıklama değildi. Ama dediğim gibi bu Yargıtay kararı açıklamasından, Devlet Bahçeli'nin Yargıtay açıklamasından hemen sonra bunun bu ziyaretin gerçekleşmiş olması çok dikkat çekici. Yargı boyutuna bakalım, hazır Yargıtay demişken. Mesela Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talebi teslimi iddiaları ile ilgili bir soruşturma yürütülüyordu, biliyorsunuz. Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenebilecek nitelikte iddialar bulunduğunu belirtti. Dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Şimdi bu konuya dair yeni adımlar gündemde olabilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve diğer 5 isimle ilgili olarak nasıl bir süreç ilerletecek, onu göreceğiz. O ifadeler tabii dikkat çekiciydi. Mustafa Böceğin, Muhittin Böceğin, düzeltiyorum, belediye başkanı, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böceğin o iddialarıyla özellikle ön plana çıkmıştı. Babasının adaylık sürecinde 1 milyon babasından 1 milyon euro, doğru söyleyeyim dolar diyecektim az daha, euro talep edildiği yönünde. Hatta bunu Ankara'da CHP Genel Merkezi'de talep edenlerin CHP Genel Merkezi ile ilişkili olduğuna dair iddiaları vardı. İşte bu iddialar şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önüne gidiyor ve bakalım oradan nasıl bir karar, daha doğrusu nasıl bir süreç ilerleyecek. Bu arada dün söylemiştim, 38. kurultayla ilgili enteresan bir süreç ilerliyor. Yine yargı süreci ilerliyor. Şimdi parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının, tedbiren görevden uzaklaştırılmasının nedeni zaten bu 38. kurultaydı, değil mi? 23 Mayıs'ta 13 kişiden gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklanmıştı. İstanbul Başsavcılığı delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği yönünde bir soruşturma başlatılmıştı. O süreçte ilgili ilginç bir süreç, ilginç bir gelişme. Nedir o? Onu söyleyeyim. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı. Dün söylemiştim, bir son dakika bilgisi olarak sizle paylaşmıştım. Özkan Yalım'ın bu 38. kurultayla ilgili tekrar ifade vereceği bilgisi tam da yayın sırasında elime ulaşmıştı. Ben de sizlerle paylaşmıştım. Ne söyledi? O dikkat çekici. Tabii ki nereden öğreniyoruz? Sabah gazetesinden öğreniyoruz bunları. Diyor ki Özkan Yalım, sonradan diyor hatırladığım kadarıyla, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yaklaşık 700 civarı delegeyi arayarak Özgür Özel için oy istediğini söylüyor ve iddiaları, enteresan iddiaları var. Tabii bu iddialar şimdi yani nasıl delillendirilecek, ne olacak, ne bitecek, onu takip edeceğiz hep beraber. Ama mesela diyor ki Kahramanmaraş delegesi olan ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi. Çocuklardan biri telefondan bana CV'lerini gönderdi. Ben de bu CV'leri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim gibi bir iddiası var, onu söyleyelim. Yine yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım diyor. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak o 38. olağan kurultayda Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayek Böke'ye teslim ettim diyor. Yine Yalım'ın telefonunda Özgür Özel yeni numarası kendi ve veya danışman olarak kayıtlı bir telefonla 13 Ekim 2023'teki mesajlaşmasında Özkan tamam doğru aktarmaya çalışıyorum. Yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver şeklindeki bir mesaj soruluyor. Bu mesaj nedir diye soruluyor. O da diyor ki bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel ile yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon lirayla ilişkilidir şeklinde bir iddiası oluyor. Dediğim gibi daha doğrusu bunlar Özkan Yalım'ın tutuklu bulunan şu an Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün savcılığa verdiği ifade. Dediğim gibi onu baştan bir kere daha söyleyeyim. Sabah gazetesinde bu ifadelerde yer aldı. Bu açıdan bakıldığı zaman hani aklınızın bir kenarında bulunsun. Onu da sizle paylaşmış olayım. Tabii biz belli ki CHP'yi sadece işte her ne kadar Özgür Özel bu mesele CHP içerisinde bir mesele değil aslına bakılırsa ülke demokrasisi, ülke siyaseti açısından, ülkenin geleceği açısından da önemli bir süreç, dikkat çeken bir süreç ilerliyor burada dese de yine de biz CHP içerisinde olup biteni benim anlayabildiğim kadarıyla bu son anlattığımız iddialar, anlattığım bu son yine verdiğim örnekler üzerinden konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Siyasetten çok yargı mekanizmasının bundan sonraki süreçte benim okuyabildiğim kadarıyla konuşulacağı bir sürece, bir döneme, bir tünele giriyoruz daha doğrusu benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bakalım hani CHP yeni bir parti, yani mevcut Özgür Özel yönetimi ya da ekibi yeni bir parti diye mi devam edecekler? Erken seçim ne zaman olacak? Ya şu söylenmiyor muydu bize? Son bir dakikam biliyorum, arkadaşlarım da uyarıyorlar da. Ya başkanlık sistemi bize istikrar getirecek denmemiş miydi? Bütün bu tartışmalardan azade söylüyorum. Biz daha genel seçimlerin ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bugün mü yapılacak? Kasım'da mı yapılacak? 2027 Kasım'ında mı yapılacak? Olması gerektiği gibi 2028'de mi yapılacak? Daha bunu bilmiyoruz. Hani istikrardan bahsediliyordu ya. Benim görebildiğim kadarıyla hangi biz bu durumla mutlulukla, keyifle karşılıyoruz? Bütün partilerden azade söylüyorum bunu. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun. Şöyle bir gerçeklik yok mu? İstikrar diye bizim önümüze konulan sistem içerisinde bugün seçimler ne zaman yapılacak bilmiyoruz. Garip bir tablo, garip bir gerçeklikle karşı karşıyayız. İşte aslında bütün bu konuşmalarımızın, bütün bu anlattıklarımızın nedeni de, bütün bu tartışmaların nedeni de tam olarak bu belirsizlikten kaynaklanıyor. Diyelim ve ilk bölümü bitirelim, nefes nefese kaldım ben de. İkinci bölümde yine sizlerleyim.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Biz geçtiğimiz aylar itibariyle neyi konuştuk? Okullardaki şiddeti, o saldırıların nasıl engellenebileceğini konuştuk. Buna dair çözüm önerileri uzmanların, yetkililerin bunları aktarmaya çalıştık. Buna dair adımlar geliyor mu? Yani çok böyle yüzeysel adımların geldiğini söyleyebiliriz. O uygulamaları daha somut uygulamalar görmek istiyoruz. Kimlerle konuşmuştuk örneğin? Kadem Özbay, Eğitim İş Genel Başkanı ile konuşmuştuk. Bugün bambaşka bir boyutunu konuşacağız bu meselenin. Yine okullarla ilgili sorunlarımız maşallah bitmiyor. Eğitim sisteminin yenilenmesi gündemde örneğin. Okullara, öğretmen odalarına kamera konulması, yerleştirilmesi. Eğitim işinde buna bir tepkisi var. Kadem Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Hiç olumlu ya da daha iyiye nasıl gideriz konuşması yapamıyoruz sizinle maalesef. Ama gerçeklikler de bunlar. Birkaç başlık var sizle konuşmak istediğim. Bunlardan ilki merkezi sınav gerekçesiyle öğretmen odalarına kamera yerleştirilmesi kararı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı bu karar. Neden böyle bir karar alma gereği duyuldu ve eğitim işin buna bir tepkisi var. O tepkiyi anlatabilir misiniz nedenlerini?
2: Yani evet, burada gerekli olarak sınav güvenliğini ifade ediyorlar. Yani biliyorsunuz yapılan sınavların neredeyse son yıllarda tamamı bir şekilde kamuoyuna yansıyan bilgiler olsa şaibeli olduğunu görüyoruz. Bu şaibelerin üzerine asıl sorunları ortaya çıkarmak anlamının üzerine gitmek yerine yine maalesef öğretmeni hedefe koyan, aslında öğrenciyi hedefe koyan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani öğretmeni izleyerek okullarda güvenlik sağlamaya çalışan, öğrenciyi izleyerek güvenlik sağlamaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Aslında biz şunu söylüyoruz. Hani okul dediğimiz yer toplumda en güven duyulan yer olması gerekiyor ya. Yani okulda bir güven sorunu varsa toplumda da var diyorduk. Ama burada şunu görmek lazım. Yani suçlu ve suçluyu ortadan kaldırmanın asıl yolu sebepleri ortadan kaldırmaktır. Yani onları kamerayla izleyerek ya da herkese bir suçlu muamelesi yaparak toplumun bütün bileşenlerini bir nevi suçlu göstererek çözüm sağlayamazsınız. O suça sebep olan etkenleri ortadan kaldırmanız lazım. Burada sınav güvenliğini bahane ediyorlar ama şimdi kameralar ve aynı zamanda da ses kaydı alan kameralar, görüntü ve ses kaydı alanlar bayramdan önce okullara yerleştirilmeye başlandı. Nereye yerleştirildi bunlar? Öğretmenler odasına yerleştirildi ve fişe takıldı. Yani elektriği de, bağlantısı da sağlandı. Öğretmenler
1: geçici değil yani. Geçici değil onu anlıyorum ben söylediğimi.
2: Evet evet, işte biz de bu soruyu soruyoruz ve bakanlığın bu konuda açıklama yapması gerektiğini söylüyoruz. Yani diyoruz ki eğer sınav güvenliği esnasında, sınav esnasında bir görüntü almaya ihtiyaç duyulmuşsa bu evet onun sistemi kurulur ama kamera dediğimiz şey o an sınav esnasında oraya takılır ve sonrasında çıkarılır. Eğer derdiniz sınav güvenliği ise ama bayramdan önce oraya tak, öğretmenlerin kendi aralarında paylaşım yaptığı odalarda sürekli düşünebiliyor musunuz? Karşınızda bir kamera var ve elektrik akımı da açık. Acaba şu anda bizi gözetliyorlar mı, izliyorlar mı diye ne kadar kötü bir psikoloji olduğunu herkes sanırım anlayabiliyordur. Bu çok, anlamda çok kabul edilebilir bir şey değil yani. Öğretmeni de itibarsızlaştıran, direkt suçlu haline getiren bir şey. Ve bir de biz şunu biliyoruz. Bugün sınavlardaki şaibelerin hiçbir okullardan kaynaklanmamıştır. Bugün sınav sorularına kimlere hazırlatıldı? Orada o sınav soruları hazırladıktan sonra orada görevli hangi yayın evlerinin uzantıları vardı? Biz bunu FETÖ döneminde de yaşadık. En iyi de kendileri tabii, biliyor. Tabii. Bugün öğretmeni suçlu gibi, öğrenciyi suçlu gibi göstererek bu gerçek uzantıları, asıl gerçek sorunun kaynaklarını örtmeye çalışıyorlar.
1: Gerçekten bu hani tırnak içinde güvenlikçi yaklaşım, tamam öyle bir yaklaşım olduğunu görebiliyoruz ama işin insani boyutunda atlandığını görüyorum. Siz çok güzel bir ifadeniz var basın açıklamanızda. Öğretmenler odası okulun beynidir diyorsunuz. Gerçekten çok doğru bir ifade. Bir yandan da o öğretmenler odası hani Öğrenciler hakkında sohbet edilen ya da belki sistemin eleştirildiği, ya böyle olmaz, çalışma saatlerimiz çok yüksek vesaire, ya da iki öğretmenin dertleştiği çok insani bir nokta, çok insani bir yer. Bana böyle 1984 romanını George Orwell'ı yine hatırlattı. Pek çok haberde ben bunu hatırlatıyorum. Yine öyle bir tabloyla karşı karşıyayız galiba.
2: Tam da öyle. Yani biri bizi gözetliyor mantığı. Yani siyasi iktidarın toplumdaki huzur ve güven duygusu anladığı şey şu: sendika alana çıkmasın, eylem yapmasın, basın açıklaması yapmasın. İnsanlar toplumsal olaylarda herhangi bir şekilde tepki gösterdiğinde barikatlar, gözaltılar, direkt güvenlikçi bir müdahalelerle sorunu çözelim. Yani o nedenle söylüyorum. Suçun oluşmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak yerine insanları gözetleyerek orada suçluyu sonradan yakalamayı ya da herhangi bir demokratik eylemi suç gibi göstermeyi ve ülkeyi bu üzerinden yönetmeyi bir anlayış haline getirmiş siyasetle karşı karşıyayız. O nedenle ben birçok eylemde şunu söylemiştim: ülke artık açık cezaevine çevrildi. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda açıklama yapmak istediğimizde hala bakanlığın önü barikatlarla kapalı. Oraya girip normal demokratik bir yolla basın açıklamanı bile yapamıyorsun. Zaten bakanın kendisini yönetemiyorsun. Orada da anlatamıyorsun. Bakın, bugün öğretmene karşı şiddetin bu kadar çok artması, okulda şiddetin bu kadar çok artmasının en önemli etkenlerinden biri, biz hep şunu söylüyoruz: öğretmeni itibarsızlaştırdınız. Öğretmeni hedef haline getirdiniz. Yani okulu adeta bir şirkete dönüştürdünüz. Öğretmeni hedefe koydunuz. Öğrenciyi yalnızlaştırdınız. Okulu geleceksizleştirdiniz. Bunun sonucunda da okulda şiddet arttı. Az önce sizin söylediğiniz gibi öğretmenlerin görevlerini yaparken ders dışında meslektaşlarıyla birlikte, yani tabii, paylaşım yaptıkları, öğrencinin durumunu konuştukları, derslerini konuştukları, belki de özel bir şeyler konuştukları bir ortam var ve orası okulun beyni diyoruz biz, öğretmenler odası. Ya orası özgür olmadıkça eğitim öğretimle ilgili herhangi bir sorun çözülebilir mi? Yani sürekli herkese bir suç işleme ihtimali bulunan şüpheli gibi davrandığınızda burada bir özgürlükten bahsedilebilir mi? Öğretmenin, öğrencinin, yani güvenlikçi yaklaşımlarla sorun çözmek değil, tekrar altını, suçu ve suçluyu oluşturan etkenleri, sebepleri ortadan kaldıracak politikalar üretilmek zorunda. Yoksa sonradan kamerayla bir kişiyi tespit ettin, onu yakalamakla aslında toplumdaki güven duygusu oluşturmuş olmuyorsun. Ve öğretmeni de şüpheli gibi göstermek, suç işleyebilecek biri gibi göstermek de aslında öğretmenin itibarına büyük bir saldırı daha anlamına geliyor.
1: Evet, maalesef böyle bir durum. Bir rapor açıkladınız siz. Sadece tabii bu güvenlik meselesi, güvenlik sorunu değil, hem öğrenciler hem öğretmenler açısından böyle bir sorun yok sadece. Başka sorunlar da var. Sonuçta ülkenin genel ekonomik gidişatından da azade değil ne öğrenciler ne de öğretmenler. İlginç bir rapor, ilginç bir detay. Mayıs ayında beslenme çantası, çocuklarımızın, okula giden çocuklarımızın beslenme çantası maliyetinin ne kadar arttığını gösteren bir rapor. Bu raporun da bir detay, detaylarını aktarabilir misiniz bana?
2: Yani her ay bu ekonomik krizle birlikte, artan enflasyonla birlikte en çok etkileyen alanlardan birinin de eğitim olduğunu görüyoruz. Yani eğitim gerçekten büyük bir maliyet haline geldi. Eğitim hakkı tamamen velinin cüzdanına bağlı hale geldi. En temel çocukların eğitimle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasının bile her geçen gün, her geçen ay daha fazla artışla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Biz de burada aylık olarak da hesaplıyoruz. Her yıl sene başında da hesaplıyoruz. Yalnızca çocuğun eğitim anlamında çantasında olması gereken temel ihtiyaçlardan. Biliyorsunuz biz uzun zamandır şunu söylüyoruz. Yani okul yemeği temel bir haktır. Eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani eşit nitelikte eğitim dediğin şey ulaşımla, beslenmeyle ve o okuldaki eğitim ortamıyla birlikte sağlanır. Şimdi okul yemeğini sağlamayan bir anlayış ki, seçimlerden önce vaat eden ama yerine getirmeyen tabii anlayış. Bugün çocukların okullarda açlığına ve susuzluğuna şahit geliyorum. Peki ne olması gerekiyor? Bu sefer velinin çocuğun çantasına beslenmeyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlaması gerekiyor. Onda da bakıyoruz ki her ay ciddi artışlarla karşı karşıyayız. Maalesef bir çocuklarımız öğün atlayarak günlerine devam ediyorlar ve tam da gelişim çağlarındalar. Mayıs ayı beslenme çantası maliyetine de baktığımızda yaklaşık %2 bir artış görüyoruz. Ama biz bu oranları TÜİK'in açıkladığı her ay verilerde görmüyoruz. Yani geçen ay 2000 lira olan bir çanta hazırlandığında çocuğun bu ay onun 2230 liraya kadar çıktığını görmekteyiz. Biz de burada okullarda bir öğün ücretsiz yemeğin hak olduğuna, okulun eşitlik üreten yer olması gerekirken eşitsizliği derinleştirdiğini bir kez daha altını çiziyoruz. Aslında gerçek verilerde kamuoyuyla eğitim hakkının bile nasıl ihlal edildiğini, tamamen velinin cüzdanına bağlı hale geldiğini işaret ediyoruz aslında.
1: Tabii gerçek anlamda bir kuşağın o sağlığını kaybettiği, işte TÜİK açıkladı obezite oranlarının ne kadar arttığını, daha dün açıkladı, onu konuşacağım ben programı ilerleyen dakikalarında. Gerçekten bir kuşağı o anlamda kaybediyoruz neredeyse. Bütün bunlar yaşanırken, bu tartışmalar yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması vardı. O konudaki fikrinizi de merak ediyorum, yorumunuzu da. Eğitim süresine dair yeni bir tartışma başladı. 12 yıl olan zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi bakan. Ve gerekçe de enteresan. Çocukların daha erken yaşta yüksek öğretime geçebilmeleri. Bu gerekçe size yeterince güven verdi mi, inandırıcı geldi mi daha doğrusu, ya da bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de kaçıncı bu değişen sistem son 25 yıl içerisinde?
2: Aynı iktidar döneminde 9 bakan değişikliği, 4 defa müfredat dediğimiz eğitim, öğretim içeriğinde köklü değişiklikler. Ama yamalı, parçalı değişiklikleri saymaya kalksak başımız döner. Yani sınav sisteminin şeklini, adını da konuşmaya başlasak inanın başımız döner. Köklü değişikliklerde bile baş döndüren, yani eğitimin bir sistem olmaktan çıktığını görüyoruz. Ben şöyle diyorum Güçlü Bey, diyorum ki ya ortada gerçekten, hani bu arada çok moda ya devlet aklı, orada gerçekten bir devlet aklı olsa öncelikle yatırımı eğitime yapar. Öncelikle çocuklarına yapar. Sağlıklı bir toplum, okullardan, eğitim çağından sağlıklı bir toplum yetiştiremezseniz, sağlıklı çocuklar yetiştiremezseniz, dolayısıyla sağlıklı iyi bir toplum da inşa edemezsiniz. Yani bugün çocukları okullarda açsız bırakan, çocukların eğitim süresini kısaltmayı konuşan, daha erken yaşta işçileştirmeyi konuşan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve ben burada tüm yurttaşlara şunu söylüyorum. Bu vaat edilen düzen, oluşturulan düzen kimin çocukları için? Eğer ki bugün okul süresinin kısaltılması konuşuluyor, övülüyorsa, bugün MESEM'ler övülüyorsa, şu soruyu herkes sorması lazım. MESEM'de kimin çocukları işçileştirilmiş? MESEM'de kimin çocukları yaşamını kaybediyor, yaralanıyor? Bu kararı veren ve bunu anlatan bakanın ve iktidarın temsilcisi çocukları neredeler? Hani kimin hangi okula gittiğiyle ilgili tercihi aslında ülkedeki gerçeği çok net gösteriyor. Şimdi Bakan Yusuf Tekin geldiğinden bu yana, bakın okulların birçok eksiği var, öğretmenin birçok sorunu var, öğrencinin birçok sorunu var, siyasi iktidarın seçimden önce verdiği sözler var. Bunları dert edinmek yerine konuştuğu şey şu: karma eğitim, ya işte kız çocuğunu okula göndermek istemeyenler var, kamuoyu. Kim bu kamuoyu? Yani Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri eğitmiş. Bizimle böyle bir görüşmeniz olmadı. Herhangi bir sendika toplantısında da bu konuşulmadı. Kim kamuoyu? Evet, meclisten övgüler dizisi, tarikat ve cemaatler. Bunu dert ediniyor. Sonra bakıyoruz, neyi dert ediniyor? Diyor ki eğitim süresi uzun, bu zorunlu eğitimi kısaltalım. Bakın TÜİK daha yeni veriler yayınladı Yusuf Bey. Yaklaşık 25 yıldır iktidarda, değil mi? Diyor ki verilerde, bakın bizde 12 yıllık zorunlu eğitim var AKP iktidar döneminde, 2012-2013'te başlayan. Buna rağmen bizim eğitimde kalma süremiz 9.6 yıl. Yani 12 yıllık zorunlu eğitim var ama Türkiye'de 25 yaş ve üzeri insanların eğitimde kalma süreleri 9.6. Bunu iller bazında, bakın bu TÜİK verileri, hatta TÜİK'e kimin ne kadar güvendiğini dinleyiciler zaten yorumluyordur.
1: TÜİK o çalışmada verileri, o çalışmada bölgeler arası farklılık da inanılmaz. Yani ben de detaylarına baktım.
2: Evet.
1: Ben de.
2: Yani özellikle Doğu bölgesine gittiğimizde bakın ortaokulun bitirilmediğini görüyoruz. Yani 7.6 yıl, kız öğrencilerde 6.5 yıla kadar düştüğünü görüyoruz. Yani daha kendi çocuğunu okulda tutamayan, eğitim hakkını sağlayamayan bir siyasi irade anlayışıyla karşı karşıyayız. Ve şimdi buna rağmen hala şunu konuşuyorlar. Okul süresini kısaltmayı. Ya sen üniversite mezununu hiç bulamıyorsun. Yani bir de bunu istihdamla ilişkilendiriyorlar ya. Bugün yine verilere bakın. Her üç gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Yine verilere bakın. Mezun olduğu alanda çalışma oranına bakın. Ya yarısından fazlası mezun olduğu alanda çalışmıyor artık. İnsanlar ne iş olursa yapar haline gelmiş durumda. Maalesef ki siyasi iktidar bu ülkede yaşayan insanlara bir yurttaş olarak bakmıyor. Bir müşteri olarak bakıyor. Bir ara eleman olarak bakıyor. Bir ucuz iş gücü olarak bakıyor. Ama kendi çocuklarına öyle bakıyor. İşte bu eşitliksiz yaklaşım, bu adaletsiz yaklaşım maalesef ki en başta da eğitim ortamında gösteriyor. Çünkü Hüsnü Bey, okul dediğimiz yer toplumda sosyal eşitlik ve güven duygusunun sağlanması gereken ilk yerlerdir. Ama biz burada bir eşitlik duygusu sağlayamıyoruz. Eşitsizliğin derinleştiğini görüyoruz. Çocukların eğitim hakkına ulaşmasının artık bir lüks haline dönüştüğünü, ekonomik durumu iyi olanların ancak kısmen nitelikli eğitimden yararlanabildiği bir ülkeye dönüştük. Hani o cumhuriyetin her çocuğun kulağına fısıldadığı, anasına, babasına, diline, kimliğine bakmaksızın eğitim aracılığıyla her şey olabilirsin umudunun tüketildiğini görüyoruz.
1: Evet, maalesef tablo bu. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız. Eğitimmiş Genel Başkanı Kadem Özbay konuğumuzu. Çok teşekkürler tekrar.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ver, sağ olun.
1: Tablo bu, eğitim sistemine dair söylüyorum. Kadem Özbay'ı daha önce de konuk aldığımızda bu kez okullardaki şiddeti, okullardaki saldırıları, hayatını kaybeden öğrencileri, öğretmenleri konuşmak mecburiyetine kalmıştı. Şimdi de bambaşka bir boyutu var. Yine öğretmenler odasına yerleştirilen kameralar, Kadem Özbay bunu biri bizi gözetliyor yaklaşımı olarak değerlendirdi. Enteresan tartışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim dediğimiz zaman bu ve garip gerçeküstü tartışmaları da gündemimize almak mecburiyette kalıyoruz. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dı konuğumuz. Dilerseniz bir kısa müzik arası verelim. Oradan sonra da devam edeceğiz efendim.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Ne oldudan daha çok bundan sonra ne olabilir? Bu soruya en net yanıt verebilecek isimlerden bir tanesi Sayın Mustafa Balbay, gazeteci büyüğüm, telefon attığımızda. Sayın Balbay, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Birebir yan yana siyaset yapan insanlar şimdi ayrışmaya başladılar. Anadolu illerinde, büyük kentlerde. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu birikimine bir saldırı var şu anda. Hani şöyle bir şey çok mu ileri olur? İnan aklımdan geçen konulardan biri. CHP yönelik soykırım girişimi var. Ben bunu böyle görüyorum sevgili güçlü. Şimdi Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken bu oyunda idam fermanı yoktu. İşte Sinan Meydan açıkladı. Samsun'a çıkarken değildi o. Sonrasında ona da hainlik derim. Şimdi Mustafa Kemal saraya kafa tutarak Kurtuluş Savaşı verdi. Ama Kemal de çanak tutarak bir şey yapmaya çalışıyor. Biri kafa tuttu, biri çanak. Şimdi Kemal de çanak tutuyor. Çanak tutuyor.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. Singapur'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. MSI Bloomberg TV'ye bir röportaj verdi. Merak edilen konulardan bir tanesi tabii Ankara'da bir NATO zirvesi gerçekleşecek. Ne zaman? 7-8 Temmuz tarihleri arasında Trump katılacak mı, katılmayacak mı? Trump'ın NATO'ya bakışı, NATO ile ilgili değerlendirmeleri zaten ortada. Özellikle bu İran'la yaşanan gerilim sürecinde, o çatışma sürecinde NATO ülkelerinin kendisine, Amerika'ya ya da dolaylı yönden İsrail'e de tabii bir yandan da öyle bir gerçekliğimiz var. Destek vermemesini eleştirmişti. Gün gelir bunun karşılığını alırlar o ülkeler demişti. Trump'ın buna benzer, daha doğrusu buna denk gelen, böyle yorumlanabilecek tuhaf açıklamaları da olmuştu. Hakan Fidan dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç kez Trump'la geçtiğimiz ay içerisinde, yani geride bıraktığımız Mayıs ayı içerisinde birkaç kez görüştüğünü, Trump'ın Ankara'da düzenlenecek o NATO zirvesine katılmayı planladığını ifade etti. Kim? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyareti sırasında. Bir parantez sadece açmak istiyorum. Yapılan tartışmaları aktaracağım size. Spekülatif bir başlık ama yine de aklımızın bir kenarında dursun. Hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerin, ki Türkiye'yi de o ülkeler arasında saymıştı Trump, İbrahim anlaşmalarına katılması yönünde, bu ülkelerin, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin İbrahim Anlaşması altına imza atması gerektiğini, bu yönde bir talebi olduğunu dile getirmişti. Ben de demiştim ki burada hani bölgeden çekildikten sonra, ki İran'la şu an müzakereler, işte konuşuruz biraz sonra, ilerletilmeye çalışılıyor. Orada da pek ilerleme kaydedildiği söylenemez ama en azından Amerika güçlerini çektikten sonra, kısmen de olsa elbette üstleri duracak tabii ki, İsrail'in biraz arkasını sağlama almak amacıyla bu yönde bir adım attığını, atmaya çalıştığını söylemiştik. Kimi iddialarda şu yönde, Trump'ın Ankara'ya gelme şartı olarak bu meseleyi de gündeminde tuttuğu, bu yönde iddialar var ama dediğim gibi doğrulanmamış iddialardır. Mantıksız mı? Doğrusunu söylemek gerekirse bana çok da mantıksız gelmedi. Peki, Amerika demişken tabii Tom Barak'tan büyükelçi, Amerika'nın Ankara büyükelçisi Tom Barak'tan, ki işte görevinde birinci yılda tamamladı. Biliyorsunuz artık pek çok karpuz taşıyor. Bunlardan bir tanesi büyükelçilik. Diğeri Suriye özel temsilciliğiydi. Şimdi bir de Irak özel temsilciliği görevi verildi kendisine. Trump'ın özel temsilcisi oldu neredeyse. Bütün Orta Doğu'ya bakıyor. Zaten kendisi de Orta Doğu kökenli bir isim. İlginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Irak, Suriye ve Türkiye'nin ortak olarak, yani eşit olarak anıldığı bir paylaşım bu. Orta Doğu'nun kalıcı istikrarına dönmek zorunda olduğu, stratejik bir konumda oldukları yönünde bu ülkeleri. Hatta bu üç ülkeyi dengelemek, dengelemek için Amerika'nın temas ve kaldıraç noktasındaki tek unsur olabileceğini söyledi. Dini ve mezhepsel farklılıkların ötesine geçmek gerekiyor ifadesini kullandı. Trump tarafından benimsenen bu bir hayati misyon olarak değerlendirildi o sosyal medya paylaşımında. Bölgenin dağınık yapısını düzen ve karşılıklı çıkarların birbiriyle uyumlu bir doku su şeklinde dokuyarak ortak bir refaha doğru hizalanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır Amerika Birleşik Devletleri dedi. Tabii bu çok farklı şekillerde yorumlandı, Barak'ın yaptığı bu açıklamalar. Bir kere zaten hani genel olarak bölgeye bakışı ortada ama ne kastettiği enteresan burada, neyi anlatmaya çalıştığı dikkat çekici. Bir kere genel olarak bakıldığı zaman Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bu anlamda aynı cümle içerisinde kullanılıyor olması akıl alır gibi değil. Neden? Çünkü şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye benzer kırılganlıktaki bir ülke mi ya da benzer süreçlerden geçen bir ülke mi? Daha Tom Baran bu anlattıklarıyla ilgili belli ki çok tartışılacak, çok konuşulacak görev süresi boyunca. Ben bir kısa bir ara vereceğim. O aradan sonra devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Devam ediyoruz Yeri ve Zamanı'na. Nereye gidiyoruz? St. Petersburg'a gidiyoruz. Neden? Çünkü St. Petersburg Ekonomi Forumu bugün itibariyle başlıyor. Karşımda da Ceyda Karan var. Program Radyo Sputnik programcısı. Eksen programını hazırlayıp sunuyor. Sevgili Ceyda, merhabalar.
5: Merhabalar Güçlü. Merhabalar herkese.
0: Kolaylıklar diliyorum sana. Güzel bir şehirdesin. Çok güzel bir şehirdesin. Kıskanmıyor değilim, onu söyleyeyim. Bu bir. İki. Herhalde bu senenin en çok konuşulacak konusu. Bir, tabii Putin Cuma günü konuşacak. Orada neler anlatacak? Buna dair öngörülerini merak ediyorum ama katılımcıların profili herhalde, değil mi? Oradan başlayalım mı?
5: Evet. Güçlü. Gerçekten Kuzey'in başkenti diyorlar biliyorsun Rusya da St. Petersburg'a. Bu sene ilginç bir katılımcı profili var. 3-6 Haziran tarihlerinde. Aslında bu sene tabii bu yıllık en önemli etkinliği diyelim. Ekonomi etkinliği ama jeopolitik de hep öne çıkıyor bir şekilde. Tabii Putin'in konuşmaları forumun kapanışında. Normalde son yıllarda hep küresel güney odaklıydı, hep öne çıkıyor. Da aslında çok farklı değil. Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan, pek çok ülkeden katılımcılar var ama bu sene Batı'dan bir takım sürprizler geldi. O yüzden herkesin dikkati de çevrilmiyor değil mi? Yoksa yani örneğin Çin Devlet Başkanı Yardımcısı, işte Özbekistan Cumhurbaşkanı gibi isimler var tabii. Endonezya, Vietnam, Laos, Brezilya, Suudi Arabistan, işte Kuzey Kore heyeti gelecek. Yani baktığında küresel güney var. Tabii. Ama Batı'nın son tabii Ukrayna özel harekat sonrası tecrit çabaları düşünüldüğü zaman çok dikkat çekici isimler var. Birincisi tabii Donald Trump'ın bu resmi bir kimlik taşıyor. Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı Rodney Mims Cook burada. Ve özellikle tabii 2017'den bu yana ilk defa Amerika'dan böyle bu düzeyde bir katılım var. Onun dışında tabii daha önemlisi belki Amerika'da muhafazakar tabanda milyonlarca tutuşu olan Candace Owens ve yani onun önemi tabii çok akıllıca çünkü bir gazeteci, bir siyasi analist ve aslında Amerika'da bu neoliberal işte değerler, iptal kültürü, okullarda küçük çocuklara LGBTQ propagandası, kontrolsüz göç gibi böyle bir takım şeylere itiraz eden siyahların en önde gelen muhafazakar isimlerinden. Amerikan tipi muhafazakarlıktan bahsediyorum. Tabii ki. Dolayısıyla yani Rusya'nın tecritinden bahsedilirken Amerika'da çok önemli kitlelere hitap eden bir isim burada olacak. Şimdiden bir takım kapışmalar da oldu. Moskova'yı gezdi. Rusya'nın ne kadar güzel olduğunu falan anlatıyor tabii. Amerikan siyasetini biraz karıştı. Onun dışında Scott Ritter bence önemli. Scott Ritter'ı Türk okuyucular tanıyacaklardır. Çünkü hem BM silah müfettişi Irak işgali sırasında itirazlarıyla öne çıkmıştı. Hem tabii aynı zamanda Amerikan subayı bölgeyi yakından biliyor. Hem de bu Amerikan müdahalelerine itiraz eden bir isim. İki sene önce ben yine buradaydım 2024'te. O dönemde Amerikan Dışişleri Bakanlığı pasaportuna el koymuştu ve gelememişti Scott Ritter. 2 yıl sonra nihayet geliyor. Dolayısıyla onun vereceği, yapacağı analizler, bu da paneller olacak pek çok konuda. Merak ediyor herkes. Çünkü hani Amerika için de sıra dışı bir uygulamaydı. Bir önde gelen bir ismin
0: Tamam.
5: pasaportuna el koyup ülke dışına çıkmasına izin vermek,
0: Özgürlükler
5: Biden
0: ülkesine
5: döneminde.
0: hoş geldiniz.
5: Tabii Joe Biden döneminde oldu bütün bunlar. Neyse, o var tabii. Onun dışında Almanya'dan 4 yıl sonra ilk kez iş heyeti var. Gerhard Schröder'in buralarda olduğu söyleniyor. Rusya'da olduğu söyleniyor. Daha önce tabii ki Almanya'nın eski başbakanı,
0: Tabii.
5: 2000'li yılların başlarında. Dolayısıyla böyle Batı'dan dikkat çekici katılımlar var. Alman heyeti ticaret odası CEO'su Matthias Schepp'in bile Frankfurter Allgemeine'de demeçleri var. Tabii Rusya piyasasını kaybetmemek gerektiğine dair herkes tabii onları konuşuyor.
0: Tabii.
5: Dolayısıyla da Batı tecridi bakımından dikkat çekici bir forum olacak. Pragmatik diyalog, istikrarlı bir geleceğe giden yol diye de bir ana tema belirlemişler
0: O
5: tabii.
0: dikkat,
5: Hani
0: o di
5: evet.
0: O dikkat çekici. Şimdi Putin konuşacak Cuma günü. Hatta biz de radyo olarak vereceğiz
5: Evet.
0: elbette onu canlı olarak.
5: Evet.
0: Simultane çeviriyle tabii ki. Bu bahsettiğim profil değişimi Putin'in açıklamalarına da geçmiş yıllardaki açıklamalarına karşılaştırdığın zaman bu yıl farklı bir çizgi izleyebilir mi Putin? Batı'ya dair farklı cümleler, farklı ifadeler, farklı bir yaklaşım ortaya koyabilir mi?
5: Açıkçası çok zannetmiyorum. Naçizane benim kanaatim. Son dönemde tabii bir de Rusya'da Ukrayna'dan
0: Tabii.
5: kaynaklanan ama tabii bu Batı yardımı olmadan mümkün
0: Tabii,
5: de değil.
0: tabii.
5: Sarobes katliamını biliyorsun. 21 çocuk ve genç insan öldürüldü ve Rusya hakikaten bu konuda sert bir tutum takılmış
0: Tabii.
5: durumda. Nihayet hatta içeride de tabii tartışmalar var bu konuda ama ben çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Yine de
0: Anladım.
5: tabii bu bir jeopolitik ekonomik bir forum. Dolayısıyla da dünyaya açık olma bağlamında öyle diyelim. Yani küresel güney, küresel ekonominin dönüşümünün yarattığı yeni fırsatlar, kalkınma metotları
0: Tabii.
5: tartışılacağı gibi Rusya'nın batıya aslında barış içinde bir arada yaşamaya açık olduğu mesajını mutlaka verecektir diye düşünüyorum ben tabii yani
0: Bakalım.
5: bu sene. Cuma günü göreceğiz hep birlikte.
0: Göreceğiz. Takip ederiz hep beraber. Ceyda Karan, çok çok teşekkür ediyorum.
5: Rica ederim. Ne demek?
0: Kolaylıklar.
5: Kolay gelsin.
0: St. Petersburg Ekonomi Forumu söylediğim gibi bugün başladı. 6 Haziran'da devam 6 Haziran'a kadar devam edecek ve elbette bütün ayrıntıları, bütün detayları hem radyomuzda, Radyo Sputnik'te hem de internet sitemizde, Sputnik Türkiye internet sitesinde de bulabilirsiniz. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Trafikte şiddet, yani öyle canınızı sıkan bir hareket, bir size karşı bir tavır olursa sakın muhatap olmayın. Derin bir nefes alın. Bu konuda uzmanlar da söylüyorlar. 3 saniye derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin. Özellikle işte bu arabadan inerek kavga edenler, sadece o mu? Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara yönelik cezalar, böyle 40 bin, 50 bin, 100 bin liralık cezalar, 3 ay, 5 ay, 6 ay boyunca ehliyetine el konulacağını öngören bir yasal düzenlemeden bahsediyorduk biz, değil mi? Ne oldu o yasal düzenleme? Siz de haber bültenlerinde seyrediyorsunuzdur. Bırakın seyretmeyi, birebir şu an trafikte sağınıza solunuza baksanız muhtemelen göreceksinizdir benzer gerilimleri ya da benzer hataları yapanları. Hala trafik kanunu teklifinin bu kadar önemsendiği halde hala yasalaşmış olmaması da çok dikkat çekici. Hani insan gerçekten hayret ediyor diyebiliriz herhalde.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın artık son bölümündeyiz. Yavaş yavaş toparlayalım. St. Petersburg'daki ekonomi zirvesinin ayrıntılarını sevgili Ceyda'dan, Ceyda Karan'dan aldık. Takip edeceğiz elbette. Söylediğim gibi bütün detaylar, bütün ayrıntıları da radyoda, Radyo Sputnik'te bulabilirsiniz. Sadece Radyo Sputnik'te değil, Sputnik Türkiye internet sitesinden de detaylara ulaşabilirsiniz. Bir hatırlatma, Cuma günü konuşacak. Öğleden sonra saatlerinde, 2'den sonra konuşması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ve radyodan da canlı olarak yayınlanacak. Radyo Sputnik'ten simultane çevirisiyle birlikte elbette. İran-Amerika gerilimi üzerinden biraz daha bahsedelim son birkaç dakikam. Onları da size aktarayım, ne oluyor ne bitiyor. Bir kere ateşkes süreci tıkanmış durumda. Şu dakika itibariyle İran biliyorsunuz İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik bitmeyen saldırıları nedeniyle bu müzakere sürecini askıya aldığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra da bölgede gerilim artıyor. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan Hürmüz Boğazı'ndaki o Keşm Adası'na bir saldırı gerçekleştirildiği yönünde bir bilgi var elimizde. Bu saldırı dün itibariyle gerçekleşti. İran'sa misilleme olarak ne yaptı? Amerikan üslerine, Kuveyt'teki Amerikan üslerine, daha doğrusu sadece Kuveyt'teki değil Bahreyn'deki de Amerikan üslerine 2-5 füze, toplamda 5 füze fırlattığını açıkladı. Bu yine bu noktaların hedef alındığını biz biliyoruz. Ortadaki bilgiler, en azından somut bilgiler bu. İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklamalar var. Artık dedi, geçiş için bütün gemiler İran'dan izin almak mecburiyetinde. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi açıklama. Hürmüz Boğazı'nı kullanacak tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının yeni kurulan, şu dikkat çekici isim de verildi, Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi bu sisteme başvurarak geçiş izni alması gerektiğini açıkladı. Yine açıklamada enteresan ayrıntılar var. Sistem üzerinden incelenen talepler doğrultusunda yalnızca başvurusu onaylanan gemiler boğazdan geçebilecek. Yani başvurdum, işte parasını verdim, vermedim, her neyse, o da ayrı bir tartışma konusu. Hani bunu yaptım ve geçerim değil. İran'dan bu yönde bir Tahran yönetiminden de o gemilerin, geçecek gemilerin de izin alması gerektiğini biliyoruz. Tabii ücretlendirme meselesi de ayrıca değerlendirilecek, ayrıca konuşulacak açıklaması yine devrim muhafızlarından yapıldı. Bu arada İran basınından bir açıklama var. Onu da hatırlatarak programı bitireyim izninizle. Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden sorumlu isim bir açıklama yaptı. Ne ile ilgili? Biliyorsunuz İran'ın yine İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamenei, İsrail ve Amerikan saldırısında hayatını kaybeden dini lideri, bir önceki dini liderinin cenaze töreninin programı açıklandı. Hamenei için 3 kentte 3 farklı cenaze töreni programlandığını yine belirtildi. Tam olarak tarih verilmedi, onu söyleyelim, ama mesela şu detaylar var. Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesi bekleniyor. Yine naaşın ardından Ayetullah Ali Hamenei'nin naaşı Kum kentine, daha sonra da benzer bir tören için Meşet kentine nakledilecek. Buralarda da, yine bu iki kentte de, Tahran'ın dışındaki Kum ve Meşet kentlerinde de cenaze töreni Hamenei için düzenlenecek. Nereye defnedilecek Hamenei? Meşet'teki İmam Rıza Türbesi olması planlanıyor. Şimdilik gelen haberlerde Bu yönde bunu da hatırlatarak programı bitirelim. Yavaş yavaş ne yaptık? 3 Haziran 2026 çarşambanın gündemini aktarmaya çalıştık. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce programın hazırlanması

Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım. Ekip arkadaşlarımın durumu çok komik yalnız şu an. Sevgili Öznur'u arka tarafta editör masasında dünyanın bir numaralı, dünyanın en güzel editörü sevgili Öznur. Hanımlar beyler takdim etmek isterim. Diğerleri Mikail bir şımardı ki arkanda böyle duruyor. Şöyle. Ya bir havaya girdi, anlatamam sana Özgür. Ya koruma da değil o, değişik bir şey. Böyle beni anons edecek bir şey birazdan söyle. Tabii bir vücut geliştirmeye başladığından beri böyle bir havaya mı girdi? Şöyle durdu ha Kemal. Şöyle durdu ya. Hani adını söyleyeceğimi falan düşünüp birazdan beni takdim edecek. Hazırlanayım şu kas. Şunları. Öğrendi mi bunların adını falan? Hani vücut geliştirme falan yapıyorsan ne bileyim, vücutta bir yerlerin adları var ya böyle. Var mı? Ya abi Allah aşkına falan diye böyle. Teknik masada sevgili kardeşim Özgür, Kemal. Kemal bugün değişik bir şeylerle uğraşıyor. Teknik bir şeylerle uğraşıyor. Bir şey çözmeye çalışıyorlar. Ama hiç merak etmeyin, her şey kontrolümüz altında. Eskiden böyle bir şey vardı. Lütfen alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Bütün kabahat bizde. Sizlik bir durum yok. Bizim beceriksizliğimizden dolayı ne olur kurcalamayın, kaybetmeyin. Orada kalın siz. Biz size döneceğiz. Durumu vardı önceden. Efendim sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolundadır umarım. Keyifler yerindedir inşallah. Yerinde mi keyifler? Öznur, iyi miyiz? Güzel, iyiymişiz. Özgür, her şey yolunda. Kemal'im nasılsın? Yani işte. Tatil bu arada yaz biliyorsunuz geliyor. Yavaş yavaş arkadaşlarım böyle peyderpey ne yapacağız? Ara ara böyle birbirimizin boşluklarını tamamlayarak izinlerimizi yapacağız. Önümüzdeki hafta mesela ben 3 gün olmayacağım. Değerli dinleyiciler, çarşambadan itibaren çarşamba, perşembe ve cuma günleri sizlerle birlikte olamayacağım kıymetli dinleyiciler. Şimdi sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde karasal yayındayız hanımlar beyler, sizlerle birlikteyiz. Önce bunu bir duyuralım. Twitter'da Radyo Sputnik yazarsanız lütfen bizi takip edin, oradan son dakika gelişmelerini, yayınlarımızdan önemli bölümleri orada bulabilirsiniz. Telegram üzerinden bizi takip edin lütfen. Telegram'da Sputnik Türkiye canlı yayınları hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz aynı zamanda kıymetli dinleyiciler. Bir de WhatsApp hattımız var. WhatsApp'tan mesajlarınızı arzu ederseniz gönderebilirsiniz. WhatsApp Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın.
0: Nasılsınız hanımlar beyler ekonomik olarak? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Anne biz okuma bilmiyordun.
3: Ama param biliyorum.
0: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yap bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şey zaten. Birincisi paradır.
5: İkincisi
4: de paradır.
0: Parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de radyo.

0: hanımlar beyler.
1: Hani oturmaya mı geldik diyesim geldi de. Maxim Bey'i görüyorum sanki oralarda böyle. Bir kısmını gördüm daha doğrusu. Selamlar, sevgiler gönderelim ona. O da el sallıyor da. Eli salladı, selamı verdi ve çekti gitti kendisi hanımlar beyler. Seviyoruz. The best of Maxim. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Okan Bey hoş geldiniz. Bir dakika ya, gözlüğümü takayım. Özgür, ben iyice yaşlandım ha. Okan Bey hoş geldiniz. Hava 28 derece, güneşli bir gün. Herkese mutluluklar dilerim. Dün biraz hararetli geçti program demiş. Canımızsınız sevgili dinleyicimiz Ramazan Bey. Sevgiler gönderiyorum. Dün biraz hararetliydi çünkü dediğiniz gibi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için imza vermeyen bir milletvekiliyle canlı yayında görüştük. Kurumun gereği budur. Olması gereken şey budur değerli dinleyiciler. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz. Dinleyicilerimizin içerisinde tabii zaten çok sinirli oldukları için, gergin oldukları için bu durumlara tepki gösteren insanlar oluyor. Haliyle sıkıntı yaşıyoruz. Hiç önemli değil. Hepsi geride kaldı. Tam bu cümleleri kurarken kırmızı mı o üzerindekisinin, turuncu mu? Ne? Kırmızı. Kırmızı. Önümüzdeki günlerde stüdyoda sevgili Serhat Ayan'la bir yayın gerçekleştireceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgili Serhat Ayan da şu anda burada. Sevgiler gönderiyorum. Senden bir isteğim olacak. Bak ne biliyor musun? Dur canlı yayında söyleyeyim, dinleyicilerimize duysun. Hanımlar beyler, kimse söylemeyin yalnız, duymasın, bilmesin. Sevgili Melis Elmen cuma günü yayında konuğum olacak. Sevgili Serhat Ayan, Melis Elmen'in söyleyemediği bir kelime var. Sevgili kardeşim Kemal biliyor, herkes biliyor. Sevgili Serhat Ayan'ın da inanılmaz güzel şarkılara imza attığını biliyoruz. O kelimeyle, anladın değil mi? Mesaj sende. Serhat Ayan'ın o şarkısını sürpriz olarak o gün yayınlayalım istiyorum. Canımızsın, iyi ki varsın, seviyoruz seni. Pekala, kıymetli dinleyiciler hemen başlayalım. 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız. Melis Elmen cuma günü canlı yayında konuğum olacak değerli dinleyiciler. Geçen haftaki yayınında benim buradaki sarı müzisyenler için, oyuncular için, konuklarım için kura topları çektiriyorum. Onların içine sorular koyuyoruz. Öyle böyle sorular yazmayacağız. Sevgili Melis Elmen için sen misin o yumurcakları merak edip açmaya çalışan diyerek perişan etmek üzere bildiğim bir ekip olarak çalışacağız. Melis Elmen'e değerli dinleyiciler o gün açması üzerine, hatta doldur boşalt şeklinde olacak. Yani soruların bir kısmını da kenara ayıracağız. Çektiklerini böyle yayın boyunca ona soru çektirmeyi de planlıyorum. Şimdi tatsız bir haber. Reha Muhtar hayatını kaybetti değerli dinleyiciler. Muğla'nın Bodrum ilçesinde fenalaştı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Gazeteci ve haber sunucusu Reha Muhtar kalp yetmezliği sebebiyle 66 yaşında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. TRT kökenli biliyorsunuz, Atina muhabirliği yapmıştı. Çok donanımlı bir dış haberler gazetecisiydi kendisi değerli dinleyiciler. Acı var mı acı? Biliyor, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet Kemal, bizim jenerasyonun ve önemli isimlerinden bir tanesiydi. Evet evet, önemli isimlerinden bir tanesiydi, popüler isimlerinden biriydi. Hatırla bak, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa gibi cümlesi, Ateş Hattı programı vardı. Allah'tan rahmet diliyorum değerli dinleyiciler. Sevdiklerimizi maalesef böyle yani doğmak var. Ölmek de bir gerçek, ölüm de bir gerçek. Kimse bu dünyaya kazık çakmıyor. Kimse bu dünyada kalmıyor. Önemli olan güzel yaşamak, iyi yaşamak, huzurlu yaşamak. Ondan sonra güzel işler yapmak, insanlığa, dünyaya faydalı işler yapmak ve o şekilde bu hayattan göçüp gitmek kıymetli dinleyiciler. Bir kayıp haberi de Mustafa Destici. Mustafa Destici'nin acı günüydü. Abisi Halil Nural Destici hayatını kaybetti. Evinde aniden fenalaşıyor Mustafa Destici'nin abisi ve orada Eskişehir'de şehir hastanesine kaldırılıyor. Hastanede doktorlar tarafından tüm müdahalelere rağmen Geri döndürme müdahalelerine rağmen 63 yaşındaki Destici kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Destici de değerli dinleyiciler cenaze için bütün programlarını iptal etti. Biz abisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsın diyelim. Mustafa Destici'ye ve ailesine sevenlerine de sabırlar dileyelim kıymetli dinleyiciler. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Düne gidelim. Dünden. Özgür Özel'in seslerinden sevgili kardeşim Kemal bir kontrol ediyor şimdi. Eğer varsa Özgür Özel'in seslerinden duyururuz kıymetli dinleyiciler. Onun grup toplantısındaki açıklamalarından. Tamam, varmış, sesler varmış. Kemal sen bak kaç tane ses verelim. Bir iki tane ses yayınlayabiliriz. Özgür Özel'in dünkü grup toplantısından değerli dinleyiciler. Bu arada şunu dedi, bir soruşturma haberi daha dedi, delegelere yöneltilen yeni soruşturmaya ilişkin dün grup toplantısında Özgür Özel, bir soruşturma haberi daha, akıllarınca korkutacaklar, ondan sonra diyor ki delegelerin ve yakınlarının hesaplarına bakacağım. Bakın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Zaten kurultayı iptal ettiyseniz bir şeyleri biliyor, ispat ediyor olmanız lazımdı. Anlaşılıyor ki daha yeni bakıyorsunuz. Buradan söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi dönem seçilmiş olursa olsun hiçbir delegesi kendi iradesini satmaz. Sizin tek adayla kongrelerinizde dağıttığınız o kol saatleri var ya, kesin bunları da yapıyordur diyorsunuz ya, delegelerin bunlar da yapıyordur diyorsunuz ya, delegelerin hesapları ortada, yakınların hesapları ortada, bütün hesap ortada dedi Özgür Özel. Kemal sen fark etmez, dünkü grup toplantısından kaç ses vereceğiz? İki tane ses verelim canım kardeşim, ondan sonra yolumuza devam edelim. Özgür Özel dünkü grup toplantısından iki sesi arka arkaya, iki açıklamasını arka arkaya veriyoruz, buyurunuz.
0: İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Diğer tarafta bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve bir haksız hukuksuz mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında bulunanlar var. Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Bizim görevimiz bugün öfke seslerini bu yüce çatının altına, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e Özgür Özel şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı TGRT'ci, bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkartmış. Kamuoyu tepki gösterince bir inceleyeceğim diyor. Gün gelecek o binaya o berduşları sokanları, TGRT aparatlarını, İftiracı avukatları ben çok güzel şekilde inceleyeceğim dedi Özgür Özel. Değerli dinleyiciler, yol arkadaşı Ferdi Zeyrek elektrik, bu ses var mı? Kemal sana zahmet kardeşim, Ferdi Zeyrek'le ilgili olarak bir kontrol et bakalım, sana zahmet. Ferdi Zeyrek'le ilgili elektrik kazasıyla ölüm kalım savaşı verirken tamam, ölüm kalım savaşı verirken buna sevinenlerin ve iktidar medyasında bu kazayla dalga geçenlerin bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, baba evinde baş köşeye kurulup ev sahibi bir çikolata ikram etmesini büyük bir omurgasızlık olarak nitelendirdi, söyledi Özgür Özel. Bu arada burada iddia ettiği isim Cumhuriyet Halk Partili bir kadın değerli dinleyiciler. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yani böyle bir şeyin olmadığını, hakkında özgür hatta Özgür Özel'le ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Barış Arkadaş değerli dinleyiciler, eski milletvekili gazeteci, onun da yine Özgür Özel'in bu iddialarına karşı o hanımefendiyle görüştüğü, Gülşah Durbay bu arada. Kanserle mücadele eden parti evladı, yani iddiaların odağındaki isim değil. Kanserle mücadele eden parti evladı Gülşah Durbay ölüm döşeğindeyken ona en ağır namus iftiralarını atan, haysiyet cillatlığı yapan kişilerin bugün hiçbir şey olmamış gibi parti binasında kutlama yapıp eğlenmesini, göbek atmasını asla affedilemeyecek bir haysiyetsizlik olarak nitelendirdi Özgür Özel. Ve Erdoğan'a seslendi değerli dinleyiciler. Bize en büyük rakibimize darbe yapıldığında olmaz demiştik. Burada duramayız demiştik. Ben hiçbir tarafında yokum diyen Erdoğan'a soruyorum. Yokum, bir yerde oturup susuyorum demek olmaz. Darbeye karşı olunur. Hani hiçbir yerinde yokum diyorsun ya, o yağmurda üstüne çıktığın toma var ya, sen o tomanın şoförüsün dedi. Bana bize haksız yere kendilerince bir FETÖ yakıştırması yapmaya kalktıklarında bize sahip çıkan Ahmet Tatar burada. Kumpas der çok iyi bilir. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Mehmet Habire Haberal çok iyi bilir. O kumpaslarında, o kumpaslarda nerede duruyorsan şimdi de orada, tam orada duruyorsun dedi. Erdoğan'a seslendi değerli dinleyiciler. Bu yaşananların gelecek olan partiye, iktidara gelecek olan partiye darbe olduğunu söyledi değerli dinleyiciler. Milleti adaysız, milleti partisiz, kurumsuz, partiyi lidersiz ve seçimi alternatifsiz. Yani kendileri açısından rakipsiz ya da rakibini kendilerinin belirlediği seçimlerin şeklen olduğu, değiştirme ümidi olanların, kararlılığı olanların takatsiz kaldığı, sandığa küstüğü, değiştirmek istemeyenlerin düşük katılımlı, onların da birileriyle iktidarlarını sürdükleri şekli bir demokrasiye dönmek istiyorlar dedi Özgür Özel hanımlar beyler. Ve son sözleri de neydi? O salonu ayağa kaldıran sözler. Saflar nettir. Otokratlara demokratlar mücadele etmektedir. Otokratlarla demokratlar mücadele etmektedir. Bu meclise bir yazı yazılmış, grubumuz yoktur diye. Grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır. Bu grup bir siyasi parti grubudur. Adı Cumhuriyet Halk Partisi grubudur. Bu grup bir yürüyüş grubudur. İktidara yürüyüş grubudur. O zaman yürüyelim arkadaşlar dedi hanımlar beyler. 0505 171 66 56 telefon numaramız. Tünaydın Okan Bey, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun demiş sevgili Elveda Hanım göndermiş. Okan Bey merhaba. Dün Sayın Milletvekilimizi şaşkınlıkla dinledim. Genel merkez binasında olanları anlattı. Muhtemelen her iki tarafında tepkisel davranışlar olabilir ama olayın buraya hangi kararlarla geldiğinden söz etmedi. YSK kararlarının kesin olduğunu, hatta atı alanın Üsküdar'dan geri döndürülemediğini bile unuttu. Hayatında iki adaylı seçim yapmayan bir yapının delege iradesine halel getirdiğini öne sürmesi de tarihin bir cilvesi olsa gerek. İyi yayınlar, esenlikler dilerim demiş. Sevgili dinleyicimiz Atilla Bey göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderiyorum kendisine. Okan Bey merhaba. Motosiklet hız limitlerinin otomobille aynı olması lazım. Tehlike yaşıyoruz yollarda demiş kıymetli dinleyicimiz. Bunu da buradan duyurmuş olalım kıymetli dinleyiciler. Pekala. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, çok enteresan ya gerçekten, yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ve Özgür Özel tarafı diyoruz. Şu anda genel başkanlık koltuğunda mahkemenin kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu var değerli dinleyiciler. Grup Başkanı Özgür Özel. Her şey ortada görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun bu arada listesi yayınlandı. Dün resmen açıklandı. MYK listesi. Kimler var orada? Genel sekreter mesela Rıfat Turantay Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan, Bülent Kuşoğlu, Müslüm Sarı parti sözcüsü, Semra Dinçer, Deniz Demir, Ali Rıza Erbay, Cemal Canpolat, Necdet Saraç. Necdet Saraç çok enteresan. Çok özür dilerim. Birazdan geleceğim ona. Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Berhan Şimşek, Devrim Barış Çelik, Ahmet Hakan Uyanık, Nevat Binek, Adnan Demirci, Tahsin Taran, Gamze Akkuş İlgezdi. Şimdi listeye baktığımız zaman mesela Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal ve Yıldırım Kaya gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na uzun süredir yakın siyaset yürüten eski dönemin güçlü figürlerinin, değerli dinleyiciler, olduğunu görüyoruz. Kritik ekonomik ve örgütsel mekanizmaların başına getirildiğini görüyoruz burada. Yeni MYK'nın akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk değerlendirme toplantısı yaptığını biliyoruz. Bu liste mahkeme kararıyla tedbiren geldik, kurultaya kadar idare edeceğiz listesi mi derseniz galiba değil. Tam tersine bakanlık kabinesi gibi her alana, sağlık, gençlik, ticaret, bilgi teknolojileri görevlendirme yapılmış ve partinin meşru ve yürütme yönetimi tamamen biziz mesajı verilmiş gibi duruyor burada. Hanımlar beyler, onu söyleyelim. Özgür Özel'in yalan haber köpürten genel merkezdeki danışanlar eleştirisine kurumsal bir MYK ilan edilerek kurumsal bir yanıt verilmiş gibi görünüyor baktığımız zaman. Mesela bak, Necdet Saraç çok enteresan. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sında sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu Necdet Saraç. Daha yeni dün açıklanan listede Kemal. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Açıklamaları da var, yani bunu bir canlı yayında açıklıyor da söylüyor da. Almadım ben o şeyleri, söylemleri. Necdet Saraç ne diyor biliyor musun? Gürsel Tekin'e sesleniyor. Gürsel Tekin'e ne söylüyor? Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e bir an önce o göreminizden istifa edin diyor. Daha şurada kısa süre öncesinde söylemişti bu sözleri. Bugün mahkeme kararıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin içerisinde Necdet Saraç, değerli dinleyiciler, MYK'da sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Şimdi sevgili Öznur birkaç isme ulaşmaya çalıştı tabii de. Canlı yayına ulaşamıyoruz kendilerine. Hanımlar beyler, devam edelim. Hangi şarkı? Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Serhat Ayan şarkıyı yapmış. Vallahi çok merak ediyorum. O zaman hanımlar beyler, sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Yalnız umarım Melis dinlemiyordur ha. Ona sürpriz olsun diye şey yapıyorum. Ya Melis'cim bak, yayını dinliyorsan lütfen kapat. Sürpriz olsun diye kıvranıyoruz şurada. Allah'ını seversen sevgili Melis Elmen. Bak çok kötü küserim ha. Dinliyorsan lütfen radyoyu kapatır mısın? Bu şarkı, gelecek olan şarkı sana özel bir şarkı, duymanı istemiyoruz. Hadi ver bakalım. Aslında bunu cuma günü verecektik de merak ediyorum ya, dinleyicilerimiz de bir duysun. Ver, ne yapmışız bakalım. Sevgili Serhat Ayan. Serhat Ayan yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Hem de hemen 2 dakikada. Buyurunuz.
2: Bugün dersimiz biraz komik, biraz da ciddi. Dil dolanırsa sorun değil, ritim bizi bildi. Hazır mısın? Söyle bakalım.

0: Ay hanımlar beyler, sevgiler selamlar tekrar. Cuma günü Melis Elmen canlı yayında konuğum olacak. Güzel abim Okan abim, iyi günler. Bu memleketimizin ahvali, iyi ki sizler varsınız güzel abim. Sayenizde nefes alabiliyoruz bir nebze demiş. Konkordato güzel şarkı yapmış Serhat Ayan abimiz, resmen dilimize dolandı demiş. Canım benim ya, çok teşekkür ediyorum sevgili Aykut Bulut. Bu arada Mikail, çok teşekkür ediyorum canım kardeşim, sağ ol. Arada bir beni böyle hanımlar beyler çaysız bırakmıyor. Dur şunu da şöyle şuradan alayım, şöyle yanıma koyayım. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi Antalya adaylığı için Muhittin Böcek'ten 1 milyon euro rüşvet istediği iddiaları üzerine Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın da aralarında olduğu vekiller hakkında fezleke dosyası hazırlandı. Para teslimi tarihlerindeki HTS kayıtlarının uyuşması üzerine dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Değerli dinleyiciler, bunu da duyurmuş olalım sizlere. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu ve kayyum şark kurnazlığıdır. Demokrasiyi sakatlar dedi. Seçmen iradesini ipotek dedi. Terör örgütleriyle mücadele etmek devletin asli görevidir. Buna kimsenin itirazı olamaz, ancak terör bahanesiyle milli iradeyi yok saymak, halkın sandıkta verdiği oya ipotek koymak kabul edilemez. Biz bir çadır devleti değiliz, kayyum cumhuriyeti de istemiyoruz dedi. Suç varsa yargı devreye girer açıklamasında bulundu. İktidara çifte standart eleştirisi vardı değerli dinleyiciler. İYİ Parti Genel Başkanı'nın ve İYİ Parti'nin merkez arayışı ve denge politikası üzerine de yeni dönemdeki siyasi konumlandırılması açısından kritik mesajlar aktardığını söyleyelim değerli dinleyiciler. İYİ Parti bir yandan terör odaklarına ve DEM Parti'nin bazı politikalarına mesafeli duruşunu koruyor. Diğer taraftan da iktidarın antidemokratik olarak yorumlanan idari uygulamalarını, kayyum gibi, ona da karşı çıkıyor ve hukukun üstünlüğünü savunan merkez sağ imajını güçlendirmeye çalışıyor değerli dinleyiciler. Şimdi Özkan Yalım ek ifade verdi. Sonradan hatırladığım üzere Kahramanmaraş delegesi olan ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi dedi. İkinci ifadede, ek ifadede. Çocuklarından biri telefonda bana CV'lerini gönderdi. Gönderilen CV'yi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim. Bu mesajlaşma telefon incelememde ortaya çıkmıştır dedi. Kurultay döneminde çok sayıda partili görev aldı. Özgür Özel'e destek olmaları için talebi bulunan delegelerin taleplerinin karşılanması halinde destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında ne zaman belediyeye işe alındıkları tespit edilebilir. Yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayek Böke'ye teslim ettim dedi değerli dinleyiciler. Özkan Yalım, Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultay öncesinde değişim hareketini yürüten Özgür Özel'e bizzat maddi destek sağladığını öne sürüyor. İfadede Özgür Özel'in kendilerinden nakit para talebinde bulunduğunu iddia ediyor. Bu süreçte Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para teslim ettiğini, bu miktarın 200 bin TL'sini evin duvarının kenarına bıraktığını. Çok enteresan değil mi bu ya? Evin duvarının kenarına. Hangi evin? Kimin evinin? Özgür Özel'in evinin mi? Nasıl yani? Özgür Özel'in evinin duvarının kenarına, yani o eve o kadar yaklaşıp ne bileyim yani, hani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı, protokolde yanlış bilmiyorsam 3. ya da 4. sıra, bilemiyorum tam olarak, hatırlamıyorum, ne olur özür diliyorum o sıralamada, skalada. Ondan sonra yani o kadar rahat yaklaşılabiliyor mu? Gelinebiliyor mu? Gerçi hani partide görevli olan bir isim de, yani oraya nerenin duvarı bu bir de? Duvara götürüp bırakmış. Ne kadar? 200 bin TL. Geriye kalan 1 milyon TL'yi Denizli'de Özgür Özel'in aracındaki mavi valizin içine koydum demiş. Hatta WhatsApp yazışmaları olayı var. İddia edilen yazışmalarda Özel'in Yalım'a, Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver dediği, Yalım'ınsa tamam yanıtını verdiği öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında bu paraların kurultay öncesinde Anadolu delegelerinin ikna edilmesi, masraflarının karşılanması ve blok delege oylarının bahsi geçen 115 delege iddiası gibi konsilide edilmesi amacıyla kullanıldığı tezi var. Mutlak butlan davasını yürüten mahkemenin dosyasına yeni delil olarak eklendi. Çok enteresan değil mi ya? Değerli dinleyiciler.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bunu anlatırım birazdan. Bak bunu yayında anlatırım birazdan. Çok acayip bir manzara yakaladım çünkü. Anlatılmayanları anlatıyoruz ya, anlatırım. Sevgili ya Özgür, enteresan değil mi? Özkan Yalım diyor ki, ben diyor 1 milyon 200 bin TL civarında bir parayı Özgür Özel'e verdim diyor. Bu paranın 200 bin lirasını götürdüm. Nereye koydum 200 bin lirasını diyor. Bir evin duvarının kenarına bıraktım. Ha, bir evin duvarının kenarı. Herhangi bir evde olan, hangi ev olduğunu herhalde kendi söyler. Oraya kenara 200 bin TL'yi bırakmış. Sonra Özgür Özel demiş ki, benim arabanın bagajında mavi valiz var, onun içine de kalan 1 milyonu koy demiş. Değerli dinleyiciler, dosyaya girmiş bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'in avukatları sızdırılan bu ifadelerle ilgili CHP cephesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmen başvurdu. Özgür Özel'le Özkan Yalım arasındaki silinenler dahil tüm WhatsApp yazışmalarının görsellerinin, log kayıtlarının eksiksiz olarak tam çağrılmasını ve dosyaya eklenmesini talep ettiler. Bunu özür dilerim. Bunu kim istiyor? Bunu değerli dinleyiciler, Özgür Özel tarafı diyor. Yazışmaları çıkartın o zaman diyor ve eksiksiz olsun, her şeyi çıkartın. Görseller sahte ve değiştirilmiş iddiası. Gökhan Günaydın, kamuoyuna servis edilen mesajların dijital müdahale ile değiştirildiğini, söylenmemiş sözler üzerinden bir kumpas ve algı operasyonu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu WhatsApp yazışmasını var ya, bak hepimiz yapabiliriz ha. Ben şimdi gireyim, bana bir yarım saat müsaade edin. Ben mesela Simge ile ne bileyim, kim olsun, var mı sevdiğim bir sanatçı, bir müzisyen, ne bileyim bir isim, Simge, söylesene, çabuk söyle ya, Allah Allah, ne bekliyorsun orada? Kim? Ha, Mert Demir. Türkçe gibi anlamadım onu, Maximus gibi anladım ben onu ya. Mert Demir'le bir yazışma yapabiliriz mesela. Yani Simge, ben sizin çok hayranınızım, ne bileyim Mert Demir sen kimsin deyip, sonra engelledi deyip falan, böyle bir şey yapabiliriz, böyle bir görsel hazırlayabiliriz, böyle bir şey.

Arınmak böyle mi olacak demiş Ayşe Celep. Özkan Yalım kahkahalarla gülüyorum demiş dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler gönderiyorum size de efendim. Hanımlar beyler, devam edelim. Şimdi biz bugün tüketici masası bölümünde saat 13.10 itibariyle konuğumuzla konuşacağız ama bugünkü konu çok önemli. Vize konusu. Bu bot hesaplar, değerli dinleyiciler, vizeleri alıyorlar. Daha sonrasında 300-500 bin dolarlara kadar, bin eurolara kadar falan satıyorlar. Yurt dışına çıkmak istiyorsunuz, vize almakta zorlanıyorsunuz, zorluk çekiyorsunuz. Giriyorsunuz sayfalara, başvuru formlarını dolduruyorsunuz. Vize randevuları açıldığında sistem hata veriyor. Tabii burada bunun önüne geçebilmek için yetkililerin bir şey yapması lazımdı. O haberi vereceğim şimdi size. Ayrıca bu vize başvurularını yaptığımız yerler, işte BLS, VFS falan böyle şirketler var, global o başvuruların yapıldığı siteler, onların da burada güvenlik açıklarını kapatmaları gerekiyor. Biz mağdur oluyoruz yani bu ülkede. Niye mağdur olalım? Bugün şimdi değerli dinleyiciler bu konuları konuşacağız. Ama ben şu haberi vereyim size. Schengen vizesi için randevuların bot yazılımlarla kapatılıp satıldığı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reklam kurulunun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını, kayıt dışı para ve faturasız işlem iddialarının Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarına iletildiğini ifade etti. 7 tane şirkete bir inceleme başlamış hanımlar beyler. Vallahi bilemiyorum. Bu sorunu çok rica ediyorum. Lütfen bir an önce, ama bir an önce çözünüz diyelim kıymetli dinleyiciler. Vizeyle ilgili bu arada neredeydi ya? Dur. Vizeyle ilgili bazı veriler de vardı. O kadar çok haber var ki ben bu haberlerin hepsini nasıl yetiştireceğim hiç bilemiyorum. Mesela bak, Türk vatandaşları için 2025 yılında Schengen'le 114 milyon euro harcanmış. Red nedeniyle yanan para miktarı 17 milyon euroyu aşmış. Bunun iadesi yok biliyorsunuz, kurallar gereği. Ne yapıyorsunuz? Siz vize başvurusu yapıyorsunuz, paraları ödüyorsunuz. Vize çıkmazsa o paracıklar yanıyor hanımlar beyler. Peki bu tablo bize ne anlatıyor derseniz, bu harcamalara ve red olanlara baktığımızda mesele sadece belge eksikliği olarak düşünmemek lazım. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye karşı örtülü bir vize ambargosu uyguluyor. İş insanları fuarlara gidemiyor, akademisyenler kongreleri kaçırıyor, çocuklarını ziyaret edemeyen aileler var. Gerçi oralardan yapılan açıklamalar vardı. Vizelerini, pasaportlarını doğru düzgün kullananlara gayet güzel, normal o kuralları uygulayacağız, hak ettikleri vizeyi vereceğiz demişlerdi ama nasıl bilmiyorum. Bir de bu paranın bugüne kadar büyümesinin bir diğer nedeni de sistemdeki randevu yokluğu. Bot yazılımlarla randevu kapatan kara borsacılara ve vize danışmanlık şirketlerine ücretin, normal ücretin 3-4 katını ödemek zorunda kalıyor. Vallahi bunu bir an önce çözün. Bir an önce çözün. Biz konuğumuzla, sevgili Mehmet Gem'le, değerli dinleyiciler, yayınımızın ikinci bölümünde bu konuyu konuşacağız. Özgür beni minik bir soluklandır, ondan sonra yolumuza devam ederim. Hadi bakalım. Kısacık bir ara, sonra buradayız.

0: Kıymetli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. 8 kişi hayatını kaybetmişti katliam gibi kazayla ilgili. Firmadan bir açıklama geldi. Denizli'de geçen pazar yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firması Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada şoförün deneyimli, aracınsa denetimlerin eksik olmadığını belirtiyor. 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu iddia ediliyor. Kardeşim, şoför, deneyimli şoför dediğiniz 36 tane mene şeyi var. Cezası var, kaydı var, kuydu var. Anlattık buradan bunu. Ya, inanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Söyleyecek söz bulamıyorum kıymetli dinleyiciler, inanın bana. Bu olayla bu olayda böyle insanların ölümüne neden olanlar varsa her kimse en ağır cezaları çekmeliler. O kadar söyleyeyim. Okan Bey, selamlar, iyi yayınlar. 40 yıllık yalancıyım, bu kadar duvar kenarına para bıraktım yalanını duyduktan sonra yalan söylemeyi bırakıyorum. Ayrıca bu duvarın kenarına o kadar parayı bırakan da pek akıllı değildir herhalde, demiş dinleyicimiz. Murat Bey göndermiş, selamlar sevgiler gönderelim kendisine. Devam edelim hanımlar beyler, hızlı hızlı geçiyorum, Özgür oyalama beni. Aksaray'da alkol metreye üflemeyi reddeden şahsa 352 bin lira para cezası, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Yok öyle bir dünya. Bak bir şey söyleyeyim mi, bu trafik cezalarına yani trafik teki hatalara, yanlışlara, şunlara bunlara getirilen cezalar var ya, o çok güzel oldu. Çok güzel oldu, ben söyleyeyim. Kayseri'de metruk bir binada yangın çıkıyor. Bu yangını merak edip oraya izlemeye geliyor biri, otomobiliyle beraber geliyor, tamam mı? Yangını izlemeye başlıyor. Daha sonrasında polis de yanına geliyor, diyor ki kontrol ediyor, ver bakalım şu ehliyetini. Alkol testi yapıyorlar, 1.69 promil alkollü çıkıyor. Merakına yenik düşüyor ve 65 bin lira idari para cezası uygulanıyor hanımlar beyler. Muğla'da 91 yaşındaki bir vatandaş piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan bir binayı ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamış. Canım İrkem. YSK Cumhuriyet Halk Partisi'nin reddin gerekçesini açıkladı. İddiaların tespitine yönelik, değerli dinleyiciler, mahkeme kararını Yargıtay inceler, YSK temyiz mercii değil dedi. Reddin gerekçesini açıkladı. YSK biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimin bir başvurusu vardır. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur dedi. Özür dilerim. YSK reddetmişti, Yüksek Seçim Kurulu bildiğiniz üzere. Selçuk Sports adlı sitenin yöneticisi tutuklandı. Hanımlar beyler, gözaltına alınmıştı. Yıllardır sadece sanal bir isimden ibaret olduğu sanılıyordu. Arkasında devasa bir teknik altyapı var. Selçuk Sports sitesinin kurucusu ve yöneticisi Selçuk Yılmaz olduğu tespit edildi. Denizli'de yakalandı kıskıvrak. Siber polislerin uzun süreli dijital ve fiziksel takibi sonucunda Denizli Pamukkale ilçesinde yakalandı. Gözaltına alındı ve değerli dinleyiciler, tutuklandı. Yasa dışı bahis ve kumar ağı Selçuk Sports ve türevi kaçak yayın siteleri aslında masum bir maç izleme platformu değil. Bu sitelerin ana gelir kaynağı, ekranın her yerini kaplayan yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamları, değerli dinleyiciler. Onu da belirtmiş olalım. Tutuklandı. Burada IPTV ve kaçak yayınlara tabii bir gözdağı olduğunu da söyleyebiliriz. Onu da aktaralım sizlere. 27 ilde yapılan operasyon, 89 kişi gözaltına alındı. 4 şirkete ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı. Küba ve Arjantinli bilim insanları, değerli dinleyiciler, küçük hücreli akciğer kanserine karşı aşı üretmişler. Küba'da zaten biliyorsunuz bu tedbiri, yani Küba'da benim bildiğim kadarıyla sağlığa zararlı, çok fazla tütün tüketiyorlar. Ve insanları bundan vazgeçiremedikleri için ve çok sayıda da kanser vakası olduğu için ne yapalım ne edelim, insanları tütünden vazgeçiremiyoruz, bari iyileştirelim yoluna gidip böyle çalışmalar yaptığı hep söylenirdi. Kansere işte çare bulduklarından bahsedilirdi. Böyle bir haber de var. Küçük hücreli akciğer kanserine aşı üretmişler. Akıllı füze mantığı var. Bu aşı klasik kemoterapiler gibi vücutta sağlam hücrelere zarar vermiyor. Sadece kanser hücrelerinin üzerinde bulunan özel bir proteini hedefliyor ve bağışıklık sistemini bir ordu gibi sadece zararlı hücrelerin üzerine saldırtıyor. Değerli dinleyiciler, valla bulunmuş olabilir, biliyor musunuz? Hep sizler de söylüyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur bu rahatsızlıkların çareleri bulunmuştur diye ama özür dilerim. Ama işte o kadar büyük bir para dönüyor ki. Ne kadar var? Kaç dakika var Özgür? Saat başına 5 dakika. 5 dakikada bu Travis Scott haberini verebilir miyim? Verebilirim. Travis Scott, değerli dinleyiciler, İstanbul'da ilk konseri büyük bir heyecanla beklendi. Çok enteresan. Seyirci onca para döküp, müziği biraz alsana Özgür. Seyirci onca para döktü, 20 dakika sahnede durdu. Olaylı bir konser, krizden çıktı. Değerli dinleyiciler, bakın, müzik ve organizasyon sektöründen sızan bilgilere göre Travis Scott'ın bu İstanbul konseri için anlaştığı kaşe ücretinin yaklaşık 2,5 milyon dolar, bugünkü kurla neredeyse 80 milyon TL üzerinde olduğu söyleniyor. Dakika başı servet, yani adam sahnede sadece 20 dakika kaldı. Bu sahne üzerinde kaldığı her bir dakika için yaklaşık 125 bin dolar para almış, her bir dakika için. Bu kadar bir para kazandığı anlamına geliyor. Türk konser tarihinde dakika başına kazanılan en yüksek ücretlerden biri olarak aslına bakarsanız kayıtlara geçiyor. Playback bile yapmaya üşenmiş, biliyor musunuz? Konserin en çok eleştirilen ve enteresan olan taraflarından biri bir müzikal kalite. Dünyanın en iyi canlı performans sanatçılarından bir tanesi olarak gösteriliyor bu vatandaş. Travis Scott İstanbul'da şarkı söylemeyi geçtik, düzgün bir playback bile yapmamış. 20 dakika kalıyor, tası tarağı toparlıyor, gidiyor. İddiaya göre sahne arkasında kaprisler var. Bunun menajeri falan herhalde demiş ki bak uçak kalkacak, bir an önce gitmemiz lazım falan. 20 dakikaya tası tarağı toplayıp bunlar çekmiş gitmiş. Travis Scott kalacağı kulis duvarlarının tamamen siyah kumaşlarla kaplanmasını, içerideki ışıkların loş ve belirli bir Kelvin değerinde olmasını, çoğunlukla kırmızı ve loş sarı şart koşmuş. Kendisi, devasa ekibi ve korumaları için özel jet transferin yanı sıra İstanbul'un en yüksek otellerinden birinin kral dairesini kapattırmış. Yani sadece otel lüks transfer harcamaları, değerli dinleyiciler, bile milyonlarca lirayı bulmuş. Jet çalışıyor. Acelem var, tavrı var değerli dinleyiciler. İddiaya göre sahneye çıkmadan bile önce isteksizmiş. Daha sonrasında da menajer uçak kalkış saati yaklaşıyor, gitmemiz lazım uyarısında bulunmuş. 20 dakikaya gitmişler. Gel gelelim şimdi değerli dinleyiciler, bu Travis Scott kimdir? Ne kadar var Mikail? 2 dakika, hızlanalım. 2021 yılına gidelim. Astro World katliamı, 10 ölüm, binlerce yaralı. Travis Scott isminin yanına yapışan en büyük trajedi bu. Kasım 2021'de kendi memleketi Houston'da düzenlediği bir festival. Sahneye çıkıyor. Arkadaki binlerce kişi sahneye öne doğru kontrolsüzce bastırınca yaşanan izdihamda yaşları 9 ile 27 arasında değişen 10 kişi eziliyor, nefessiz kalıyor, hayatını kaybediyor. Travis Scott seyircilerin ezildiğini, ambulansların alana gelmeye çalıştığını görüyor. Hayranları konseri durdurun, insanlar ölüyor diye çığlık atıyor ama ona rağmen konseri durdurmuyor. Konserine 40 dakika boyunca devam ediyor. Koyduk kenara. Yine İstanbul konserinde seyirciyi mağdur edip kaçıyor Travis, değerli dinleyiciler. Skandalları bitmiyor. Arkansas'taki bir konserinde yine insanları sahneye çağırdığında güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle halkı isyana teşvik, düzensiz davranış ve küçükleri tehlikeye atma suçlarından gözaltına alınıyor. Başka ne var? New York'ta ses teknisyeniyle tartışıyor. 2023 yılında ona saldırıyor. Lüks bir gece kulübünde bir ses teknisyeniyle tartışıyor. Fiziksel saldırıda bulunuyor. 12 bin dolarlık ses ekipmanlarına zarar veriyor, değerli dinleyiciler. Başka ne var? Paris Olimpiyatlarında otelde tutuklanması var. 2024 Ağustos. Miami'de lüks yatta alkollü mala zarar verme var. Haziran 2024, değerli dinleyiciler. Yine konserinde hayranını sakat bırakma davası var. Yıl 2017. 2017'de New York'ta Terminal 5 salonundaki konserinde büyük bir skandala imza atıyor. Üçüncü kat balkonundaki hayranlarıyla hayranlarını aşağıya kalabalığın arasına atlamaları için kışkırtıyor. Bu sırada Kylie Green isimli bir genç kalabalığın itmesiyle balkondan aşağı düşüyor. Aşağı düşen genç felç kalıyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Travis Scott'ın insanları tehlikeye teşvik ettiği belirtiliyor. Dava açılıyor ve büyük bir tazminat ödemek zorunda kalıyor. Bu kişi değerli dinleyiciler Türkiye'de sadece 20 dakika konser verip dakikası ne demiştik? Ne demiştik ya? Dakikası kaç liraydı? 125 bin dolar mıydı? Mikail. Dakikası 125 bin dolar para kazanıyor. Parayı cebe koyuyor. Hay babam tası tarağı toplayıp gidiyor. Haber bu kadar.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Evet, vakit kaybetmeden devam edelim. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çalış plajında şezlong kiralama alanlarının çevresine kuma oturmak ve havlu sermek yasaktır. Tek kişilik şezlong 250, set fiyatı 750 liraymış bu plajda. Kuma havlu sermek yasaktır. Yok öyle bir dünya. Kendini ne zannediyorsun? Öyle bir şey olur mu ya? Denizler bizimdir, halkındır yani. Kıyılar bizimdir ama her yeri işgal ettiğiniz için daha sonra açıklama yapmışlar bunlar. Yanlış anlaşıldı, kaldırıyoruz diye. Ya gerçekten bu işe bir çözüm bulun be kardeşim ya. Ya istemiyoruz, şezlong da istemiyoruz, havlu da şemsiye de istemiyoruz. Bu nedir ya? Ben niye para vereyim ya? Ya gidin her yerde insanlar rahat rahat sahilde geliyor, havlusunu seriyor, denizine giriyor. Kaldırın bu işletmeleri ya. Buradan yetkililere sesleniyorum. Kaldırın bu işletmeleri ya. Ya kardeşim bir sorun, halka bir sorun. Gidin sorun kardeşim, deniz kenarında 750 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya şezlong istiyor musun, şemsiye istiyor musun diye bir sorun bakalım. Ya biz kendi işimizi kendimiz çözeriz ya. İstemiyoruz ya. Allah Allah. Şu hale bak ya. Bak bir tanesi neymiş? Zıvana'dan çıktı bu iş ya. Antalya'da Alanya ilçesinde bir işletme kasaya koyduğu bilgilendirme panosunu sosyal medyadan paylaşmış. İçeceğini buzsuz tercih eden müşterilerden ek 20 TL alıyormuş. Alınıyormuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bununla ilgili inceleme başlatmışlar. Hanımlar beyler, konut ve kira harcamaları artmış. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımız zaman Türkiye genelinde hane halkının yaptığı tüketim harcamalarında en yüksek payı açık ara 29.3'le konut ve kira harcamaları almış. Değerli dinleyiciler, barınmak için gezmekten ve ulaşımdan kısılmış, ulaştırma azalmış, harcama grupları içinde en büyük düşüş 1.1'lik 1 puanlık gerileme ile ulaştırma harcamalarında yaşanmış. Bütçede ulaştırmaya pay %20,5, gelir gruplarına göre baktığımızda en fakir %20'lik kesim Türkiye'nin en düşük gelir grubunda yer alan, birazcık alsana Mikail sesi sana zahmet. Türkiye'nin en düşük gelir grubunda yer alan asgari ücretli ve dar gelirli kesim gelirin tamamının %38,7'sini sadece konut ve kiraya yatırıyor. Bu grupta gıdaya ayrılan pay %29,2. Tek başına yaşayanlar, hane halkı büyüklüğüne göre bakıldığında en dramatik tablo tek başına yaşayanlarda görülüyor. Tek kişilik haneler kazandıklarının %41'ini doğrudan kiraya ve konuta vermek zorunda kalıyor. En zengin %20'lik kesime baktığımızda da en yüksek gelir grubundakilerse bütçenin %25,7'sini konut ve kiraya, %25'ini ulaştırmaya ayırıyor. Zenginlerin ulaşıma ayırdığı pay yoksulların tam 3 katı ama kazanılan para ne kadar? Ya işte bir de böyle bir şey var. Türkiye'de her 5 kişiden biri obezmiş değerli dinleyiciler. Nedenlerine baktığımızda ekonomik kriz ve beslenme paradoksu var. Enflasyon ve hayat pahalılığı artıyor. Taze sebze, meyve ve kaliteli protein, et, balık gibi şeylere ulaşmak zor. Halkı doyurucu ama besleyici değeri düşük olan ekmek, makarna ve hamur işi gibi ucuz karbonhidratlara yönelmek zorunda kalıyor insanlar. İşlenmiş paketli ve glukoz şurubu olan yüksek ucuz gıdaların tüketimi de artmış. Obezite bundan dolayı artıyor. Sağlık sistemine de bir ağır fatura var. Nüfusun %20'sinin obez olması Sağlık Bakanlığı ve SGK bütçesi üzerinde de devasa bir yük oluşturuyor. Çünkü obezite tek başına bir kilo problemi değil, peşinden getirdiği ağır kronik hastalıklar var. Tip 2 diyabet, şeker hastalığı, kalp ve damar tıkanıklıkları, yüksek tansiyon, eklem rahatsızlıkları ve belirli kanser türleri. Hanımlar, beyler, onu da aktarmış olalım. Bak mesela Diyarbakır'da 9 günlük bayram tatilinde tam 72 ton ciğer tüketilmiş, biliyor musunuz? 72 ton. Vay arkadaş. Evet, birazdan bir 5 dakikamız falan var değerli dinleyiciler. Ay evet, Okan Bey, sahil durumu çok vahim demiş değerli dinleyicimiz. Vallahi öyle ya. Menekşe Hanım, ben de aynı fikirdeyim. Kaldırın kardeşim ya. Allah Allah. Kaldırın yani. Otobüs şoförünün kalp krizi nedeniyle yaptığı kazaları önlemek için şoförlerden kardiyolog raporu istensin demiş. İstenmeli demiş. Kurallar uygulanacak değerli dinleyiciler, yeni kurallar. Hakem kale vuruşu ve elini kaldıracak. 5 saniye içinde top oyuna girmezse rakip takım endirekt serbest vuruş kazanacak. 1. Hakemle veya rakiple tartışırken oyuncuların ağızlarını eliyle kapatması kırmızı kart sebebi sayılacak. Böyle konuşuyorlar ya, ağızlarını kapatıyorlar ya. Kim bilir ne diyorlar orada. Takımlar toplu halde sahayı terk ederse cezalandırılacak. VAR duran toplarda topu oyna VAR duran toplarda top oyuna girmeden önceki faulleri inceleyip müdahale edebilecek. Yanlış verilen ikinci sarı kartlar ve korner vuruşları VAR müdahalesiyle düzeltilebilecek. Bu zaten böyleydi. Saha içinde tedavi gören bir futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika oyuna dahil olamayacak kıymetli dinleyiciler. Güzel. Bodrum'da iki top dondurma 700 liraya satılmış. Bununla ilgili olarak sevgili dinleyiciler nedir o? İnceleme başlatılmış. İki top dondurma 700 TL. Bence ceza verilsin. Ondan sonracığıma. Ama insanlar da almasın. Tabii insanlar almasın diye de böyle rakamlar koyulmaması lazım. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Şimdi biyometrik bu haberi de verelim. Ondan sonra artık yavaş yavaş tüketici masasına gidelim. Biyometrik kimlik doğrulama sistemi kapsamında 1 Mayıs itibarıyla zorunlu olarak başlattığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz tanıma uygulaması hem özel eğitim alan çocukların psikolojisini hem de velileri isyan ettirmiş noktaya getiriyor. Özel çocuklar için işkenceye dönüşmüş bu durum değerli dinleyiciler. Şimdi bakın, yüz tanıma sistemi fiyakalı bir ismi var. Biyometrik kimlik doğrulama sistemi, kısacası BKDS. Milli Eğitim Bakanlığı düşündü, taşındı, rehabilitasyon merkezlerindeki hayali öğrencileri engelleyeceğiz dedi. Devletin parasını koruyacağız dedi. Niyet şahane, eyvallah. Peki yöntem, tam bir Türkiye klasiği. Otizmli çocuk var, Down sendromlu çocuk var, ağır zihinsel engelli ve spastik çocuk var. Bu çocukların dünyası başka değerli dinleyiciler. Sabit bir noktaya bakamıyorlar. Yüksek sesten, parlak ışıktan, mekanik dayatmalardan korkuyorlar, krize giriyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bizim sistem ne diyor? Geç kameranın karşısına, milimetrik dur, yüzünü tanıyacağım, taratacağım, yoksa dersini onaylamam diyor. Aileler uğraşıyor denk getirmek için değerli dinleyiciler. Anneler babalar perişan, çocuğun kafasını zorla kameraya yerleştirmeye çevirmeye çalışıyor. Çocuk çığlık çığlığa, gözyaşları, veliler gözyaşları içinde, çocuk gözyaşları içinde, kapıda her gün aynı dram, her gün aynı işkence, bakanlık usulsüzlüğü önleyecek diye faturayı masum çocukların psikolojisi ne yapıyor, çekiyor. Tabi burası Türkiye. Bakın, madalyonun arkasına şöyle bir çevirip baktığımızda hop bazı kokular yükselmeye başlıyor. Nedir onlar? Değerli dinleyiciler, bakanlık bu sistemi zorunlu tutuyor ama altına ufak bir not ediyor. Diyor ki cihazı sadece şu şirketten alacaksınız diyor. Tek bir adresi gösteriyor. Piyasada 50-60 bin liraya halledilebilecek bu cihaz o adreste kaç lira biliyor musunuz? Tamı tamamına 189 bin lira. Üstüne bir de her yıl 450 dolarlık ne? Bakım parası. Türkiye genelinde 3500 rehabilitasyon merkezi var. Çarp, böl, topla. Değerli dinleyiciler, orada ortaya çıkan zorunlu pazarın büyüklüğü ne kadar? Tamı tamamına 750 milyon lira. Yani çocuk kapıda ağlarken birilerinin kasasına milyonlar akacak. Çocuğun yüzü kameraya sığmıyor ama rantın boyutu akla hayale sığmıyor. Üstelik işin içinde bir de KVKK dediğimiz olay var, kişisel veri. Bu ülkenin yarım milyon engelli evladının biyometrik yüz haritası, sağlık raporları ve en mahrem verileri devletin korunaklı sunucularından değil, özel bir şirketin altyapısında depolanıyor. Yarın bir gün bir siber korsanların eline geçse hesabını kim verecek bilen yok. Devlet kasasındaki parayı tabii ki korumak lazım. Yolsuzluk yapan işletmenin canını okumak lazım. Ama bunu yaparken de parmağını bile oynatamayan özel çocukları kalkan yapmamamız gerekiyor. Hırsızı yakalamak için polis var, müfettiş var, denetim var. Gidip hırsızın gırtlağına çöküleceğine, otizmli çocuğun yakasına yapışmamak gerekiyor. Yargı bu durumu değerli dinleyiciler durdurmak için masada, mahkeme yürütecek mi, durduracak mı hep birlikte göreceğiz. Fakat bir tarihi not düşülsün, o da şu: biz bu topraklarda usulsüzlüğü engelleme bahanesiyle özel çocukların yüzünü ranta alet edenleri de gördük değerli dinleyiciler. Hadi bakalım tüketici masası.
1: Güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde.
0: Aslında kıymetli konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu Başkanı, Seyahat Ajantaları Yöneticileri Derneği Başkanı değerli dinleyiciler sevgili Mehmet Gel. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Okan Bey. İyi günler diliyorum size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Hatta bununla ilgili olarak bir gelişme de yaşandı. Takip ediyorsunuzdur siz. İki haber vardı. Ben az aktardım. Bir tanesi 7 tane şirkete inceleme başlatıldığına dair. Bir diğeri de bu vize başvurularında bizim ülkemizdeki harcanan paralar, giden paralar ne oldu? İşte vizeler iptal oldu. O paraların iadesi olmuyor. Bununla ilgili de olarak haber vardı. Şimdi Sayın Gem, 2022 yılından önce Schengen vize randevuları bu kadar büyük sorun yaşamıyordu. Bugün yazılımlardan bahsediliyor. Hızlıca isterseniz bir toparlayalım. Vize alamıyor insanlar. Randevu açılıyor. Takip ediyorlar. Sosyal medyada bir yerleri takip ediyorlar. İspanya randevuları açtı. Fransa açtı. Hollanda açtı. Bu hemen hızlıca insanlar giriyor. Başvuru formlarını doldurmuş oluyorlar. Ama bir türlü randevu bulamıyorlar. Özellikle sistem böyle dönüyor. Bir türlü sayfaya girilemiyor. Neden böyle bir şey geliyor başımıza? Buyurunuz.
7: Okan Bey, şimdi 2022 yılından önce konsolosluklarını açtıkları kontenjanlarla 2022 yılından sonra konsolosluklarını açtıkları kontenjanlarda ciddi bir düşüş var. Hı hı. Dolayısıyla sorunun en büyüğü buradan kaynaklanıyor. Bir artan bir kapasite talebi var, vize talebi var.
0: Evet.
7: Buna karşılık da kısıtlanan kapasite var. Dolayısıyla da aslında sorun botlar değil, yetersiz kontenjan ve artan talep. Öncelikle bunu ortaya koymamız lazım. İkinci aşamada da şöyle bir durum var. Maalesef bu süreç içerisinde bu vize aracı kurumlar veya konsolosluklar sistemlerinde herhangi bir geliştirme veya düzenleme yapmadılar. Eski sistem aynı düzen devam etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Oysa ki birçok ülke, birkaç tane ülke daha doğrusu, hı hı, örnek veriyorum, ön kayıt veya atama sistemiyle aslında, hı hı, bunu bu randevuların botların eline geçmesini engelleyecek şekilde düzenlemeler yaptılar. Ama bu genele yansıdı mı? Hayır, maalesef yansımadı.
0: Almanya mesela herhalde, değil mi? Yani önceden kayıt oluşturuyorsunuz. Evet. Aradan bir zaman geçtikten sonra bütün işlemleri siz hallediyorsunuz. Size randevuyu gönderiyorlar bildiğim kadarıyla.
7: Aynen öyle. Onun gibi İngiltere var, Amerika var, Danimarka var. Hı hı. Giriyorsunuz, kayıtı yapıyorsunuz, ödemeyi de alıyorlar. Daha sonra size randevu ekranına yönlendiriyorlar. Bunun gibi.
0: Evet.
7: Dolayısıyla hani burada bota gitmesinin yegane sebeplerinden bir tanesi işte bu daralmış kapasite. Bir de örnek veriyorum, şöyle de bir durum var aslına bakarsanız Okan Bey. Yani sistem aynı sistem, tüketicinin kullandığı sistem aynı, kurumsal şirketin kullandığı sistem aynı, hı hı, akredite ajantanın kullandığı sistem ayrı. Dolayısıyla orada son tüketici, nihai tüketiciye ayrılan kontenjanla akredite ajantaya ayrılan kontenjan, kurumsal işletmeye ayrılan kontenjan veyahut da bakanlıklara ayrılan kontenjanın tamamı aynı havuzun içerisinde. Dolayısıyla bu aslında en büyük sorun. Bunu uzun yıllardan beri aslında hepimiz de dile getiriyoruz. Ben bir akredite seyahat ajantası olarak da, konsolosluklardaki akredite seyahat ajantası olarak da bu eksikliği dilimiz döndüğünce dile getirmeye çalışıyoruz. Ama maalesef orada hiçbir şekilde bir gelişme sağlayamadık şu ana kadar.
0: Şimdi bunun sevgili Mehmet Bey, bununla ilgili ne yapmak lazım? Şöyle ki, yani dediğiniz gibi ben de bu konudan şikayetçiyim. Sistem o kadar fena ki önce başvuru formu dolduruyorsunuz, sonra bir şekilde sağdan soldan sosyal medyada bazı hesapları takip ediyorsunuz. Randevular açıldı mı açılmadı mı falan, onu takip edebileceğiniz bir şey de yok. Açıldığı anda ilk yakalamaya çalışıyorsunuz, sonra bir web sitesine giriyorsunuz, acele ediyorsunuz falan, çözmeye çalışıyorsunuz. O kadar zor ki, nasıl çözülür peki bu? Yani Türkiye burada ne yapmalı? Avrupa Birliği tarafında atılması gereken adımlar olmalı mı olmamalı mı? Ne söylersiniz?
7: Şimdi bu konuyu çözümleyecek yegane şey Dışişleri Bakanlığımızla muhakkak Sütlü Kültür Turizm Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın ortak bir iş koordinasyon yürütmesi lazım Okan Bey, maalesef. Şimdi daha önce 400-500 günlük kontenjanları eğer siz 100-150'ye düşürürseniz bota bir altyapı hazırlarsınız. Hı hı. Ha, bu bot mazılım, örnek veriyorum, ben şimdi şöyle bir örnek vereyim, çok basit, herkesin anlayabileceği. Ben Sputnik radyoda veya Sputnik kurumunda çalışan bir kişiyim.
0: Evet.
7: Web sitesiyle ilgili, bilmem neyle ilgili benim elimde de admin kodlar, bilmem neler var. Atıyorum, yani bunu tamamen atıyorum.
0: Evet.
7: Şimdi sizin normalde girdiğiniz bir program yaptık, ben girdim veya da siz bir yazı yazdınız, o yazıları sizin hiç haberiniz olmadan değiştirdim mesela.
0: Hmm,
7: Yani mesela şimdi hani bununla ilgili bir yaptırımım olur mu benim? Yaptırımım olur, değil mi? Bu bot yazılımında, bunlar teknoloji şirketi, bu bot yazılımlarının da bu şirketlerin, yani aracı kurumlarının içerisinde olan insanlar tarafından üretildiğini biz düşünüyoruz. Çok net olarak, çünkü sonuçta yapıya müdahale edemezsin. Başka dışarıdan gelen birisinin bu yapıya girip böyle kontenjan ayırması, kontenjan alması, bunların kontrol edilmesi lazım.
0: Bir saniye, yani siz aslında vize başvurularını yaptığımız şirketlerin içerisinden bunların yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Öyle mi? Doğru mu anlıyorsunuz?
7: Okan Bey, böyle olması lazım. Sonuçta şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu botlar neredeler? Botlara ağırlıklı olarak baktığımız zaman Dubai'den, Rusya'dan, Avrupa'da, Fransa'da var, Hollanda'da var, Almanya'da var, ama ağırlıklı olarak Dubai ve Rusya'dan kaynaklı, tamam mı? Rusya çıkışlı.
0: Evet.
7: Yani botçular bir de üstelik telegramlar, meregramlar kurmuşlar. Oradan gidiyorsunuz, işte onlarla irtibat kuruyorsunuz, onların hesabına randevuyu alıyorsunuz para. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Yani bunu biz mesela ilgili kurumlara da söylüyoruz. Diyoruz ki bakın, siz çok son derece bunu çok kolay kontrol edebilirsiniz. Sizin yapınızın içerisinde bir noktada Türkiye'den çıkışlı çok vize alan neresi var mesela? Atıyorum, Türkiye'den çıkışlı. Mesela bunun yeri Dubai'de. Bu kişi Dubai'de.
0: Evet.
7: Ama bakıyorsunuz bu adam hesabıyla, bir hesabı olması lazım değil mi bu kadar çok vizeyi alabilmesi, randevuyu alabilmesi için? Bunların kontrol edilmesi lazım. Bunlar zaten kontrol edilse çok kolaylıkla kimin ne yaptığı, şirket içerisinde bir işin yapılıp yapılmadığı çok kolay olacak. Dubai'deki adamın Türkiye'den çıkışlı bu kadar çok vize randevusu alabilmesi sizce mantıklı bir şey mi?
0: Mehmet Bey, ben dediklerinizi gayet net, güzel bir şekilde anlıyorum ama bizim kafamızı bu botlar, yazılımlar, şunlar bunlar çok karıştırıyor. Ben çok net bir ifadeyle hap gibi bir bilgi rica ediyorum sizden. O da şu: biz yurt dışına çıkmak istiyoruz ve vize alabilmemiz için ne tür kolaylıkların, kimin ne yapması lazım? Hükümet ne yapmalı? Dışişleri Bakanlığı ne yapmalı? Avrupa Birliği tarafı ne yapmalı? İşte bunun dışında bu aracı kurumlar, yani ben gideceğim işte İspanya randevusu alacağım, bunun için başvuru yapacağım, BLS'ye gideceğim, ama onun sayfasında bir güvenlik açığı mı var? Ne yapması lazım? Bana böyle kısaca birkaç maddeyle özet geçerseniz çok mutlu olurum.
7: Şimdi öncelikle Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili yurt dışındaki muhataplarla diplomatik girişimlerde bulunup büyükelçilik ve konsoloslukların Türkiye'ye ayırdığı vize işlem kapasitelerinin artırılmasını talep edecekler Okan Bey. Çünkü neden? Artan seyahat talebi var. Bu artan seyahat talebine göre 2022 yılından önceki kontenjanlardan çok daha düşük. Düşünebiliyor musunuz? 2022 yılında 400-500 günlük kapasite, şu anda 100-150.
0: Evet.
7: Şimdi bu kime yetecek? Kurumsal şirkete mi yetecek? Bu işi yapan aracı kurum olarak seyahat acentalarının elindeki müşterilere mi yetecek? Münferit yolcuya mı yetecek? Bir de düzenli olarak yurt dışına tur organize eden seyahat acentalarına mı yetecek? Kime yetecek bu kapasite? Şimdi dolayısıyla bunun muhakkak surette bir kapasite artırılması en önemli olaylardan bir tanesi. Bunun için muhakkak surette girişimde bulunulması gerekiyor. İki, turizm sektöründeki seyahat acentaları ki akredite olarak da bütün konsoloslukların zaten akredite listelerinde de seyahat acentaları olarak isimleri belirtiliyor zaten. Tüketicinin doğru düzgün bilgi alabilmesi ve müracaatlarını oraya sağlıklı yapabilmesi, işlemlerini yürütebilmesi için de konsolosluklar açıklamış olduğu akredite acenta listeleri var.
0: Evet.
7: Akredite acenta listeleri yani oraya bakarsa eğer şeyler, biz de şu anda mesela kontenjan alamıyoruz ama bu sayılar artarsa eğer, bu sayılar artarsa belirli bir rahatlama olacak. Biz şunu öneriyoruz, kalıcı çözüm olarak daha fazla kontenjan, daha güçlü denetim, daha şeffaf aracı kurumlar ve sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan sürdürülebilir bir randevu sisteminin oluşması gerekiyor. Burada da seyahat acentaları, şimdi zaten düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de yurt dışı tur yapan büyük marka seyahat acentaları var. Ya bunların ayda 50 tane vize alması falan, vize almayla 50 tane vizeyle bir operasyonlarını, tüm maliyetlerini bilmem nelerini çıkartabileceğini düşünebiliyor muyuz?
0: Evet.
7: Yani hani böyle de bir durum var şimdi. Kurumsalı var bunun, bürokrasinin müracaatı var. Seyahat acentalarının var, münferit tüketicinin var. Dolayısıyla bu kapasiteler asla ve kata şu an Türkiye ölçeğinde yetmiyor. Yani bu birikmiş olan vize prosedürünün azaltılabilmesi için öncelikle çok geniş bir kontenjan açılması lazım.
0: Evet.
7: Ondan sonra da günlük her konsolosluk 500-900 bin arasında kontenjan açarsa, ki bu sayılar zaten yıllık olarak verecekleri vize sayıları belli, bu sorun bota gitmekten kurtulur Okan Bey.
0: Evet. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun.
7: Rica ediyorum efendim. İyi çalışmalar.
0: Hoşçakalın, sağ olun. Hanımlar, beyler, Mehmet Gem canlı yayında tüketici masasında konuğumuzdu. Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu Başkanı, Site Başkanı aynı zamanda. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, yarın aynı saatte radyonuz Radyo Sputnik'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir bekim hakkıyla bütün maliklere karşı sorumlu bir
8: trafik polisi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
9: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
2: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Fethi Yılmaz.
2: Efendim bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
3: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim senin. Biz okurken değil mi bu tarihi araştırırken
2: çok şaşırdım.
3: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
2: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
3: Tabii ki.
2: Yabancı
3: tabii ki.
2: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
3: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
2: çok.
3: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
2: gideceğiz
3: buna
2: inşallah.
3: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
2: başlayalım.
3: Vaktimiz de dar.
2: O
3: FIFA'nın
2: zaman
3: tarihiyle istersen.
2: Başlayalım.
3: Biraz
2: o
3: başlayalım.
2: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyorum. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
3: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında yani FIFA anlamında FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğinde 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
2: Burada
3: var.
2: Bir şey söyleyeceğim ben.
3: Tabii
2: şimdi
3: ki.
2: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
3: Kesinlikle.
2: Ve bu
3: yani
2: 7 ülke arasında yok.
3: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
2: Evet.
3: Fransız bir gazeteci.
2: Robert Guérin.
3: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü evet, burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
2: Yok.
3: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
2: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz
3: tabii
2: aslında.
3: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle
2: evet.
3: Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
2: Olur.
3: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor, değil mi?
2: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
3: Evet.
2: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
3: Evet.
2: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim,
3: gerçekten temelleri
2: var.
3: Temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
2: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var. Evet. Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
3: Tabii ki.
2: Yani.
3: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki. Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, hı-hı, o zaman bir Dünya Kupası, hı-hı, yok. Uruguay şampiyon oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
2: Başına gelenler.
3: Çok
2: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
3: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
2: zenginlikler gerçekten.
3: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor.
2: Evet.
3: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
2: Olur.
3: Konuş. Şimdi

0: biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
1: o
0: lütfen
1: seninle. O zaman Uruguay'la başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez az önce sizin de söylediğiniz gibi olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. De ne diyor? Ben paraları karşılarım diyor. Bizim ülkemizde evet. olsun diyor.
0: Evet.
1: Çok acayip bir şey.
0: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. Yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
1: Futbolcuların birçoğu onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için nereden baksanız bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
0: Davet usulünde katıl eleme falan da yok.
1: Yok.
0: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
1: Çok uzak. Nasıl gideceğiz?
0: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
1: Şimdi o halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
0: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet
1: tabii ki.
0: Gibi görülüyor. Hı-hı. Yani çünkü çok ciddi. Yani hı-hı. şöyle düşünün 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
1: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
0: Aynı anda iki maç yapılmış
1: aynen,
0: çünkü.
1: Evet.
0: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
1: gerçekten
0: bu.
1: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
0: Niye gelemiyor sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
0: Gemiyi kaçırıyor
1: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
0: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye
1: aynen
0: olan ülke.
1: Öyle.
0: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
1: Evet.
0: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var. Top krizi.
1: Ay, o çok acayip bir şey.
0: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
1: Mahalle maçı gibi.
0: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla

0: kendi topunuzu diyor. Sizi topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
1: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
0: Tabii. Böyle bir işte durum Uruguay var. Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
1: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
0: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
0: Ya da takım eksik olacak.
1: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
0: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
1: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
0: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor, tabii. Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler yani bir nevi bir savaş da var orada.
1: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya olsa şöyle mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
0: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten. Yok. Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani şahane. Kolu kırık oynuyor adam yani. Şimdi şahane. Şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
1: Tamam.
0: Senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
1: Tamam.
0: İstersen ilk bilgiyi ben vereyim. Olur. Sonra sen gel.
1: Siz başlayın o zaman.
0: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
0: Ama
1: haliyle.
0: Kral da kralmış ha yani bakıldığında işte. Değil mi yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
1: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
0: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
1: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
0: Maç o anlamda da tehlikeli yani. Böyle o anlamda tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan hiç bir goldü bilmiyorduk diyor.
1: Değil mi?
0: Yani tablo böyle.
1: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
0: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
1: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
0: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
1: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
0: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
1: için tabii doğru.
0: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
1: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
0: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
1: doğru.
0: Bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
1: İlk Dünya Kupası'na
0: ilk Dünya
1: bu kadar
0: Kupası'na.
1: Da önemli bir şeye katılamamak.
0: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
1: Evet, bu irade de çok başarılı.
0: Ama ona rağmen olmuyor.
1: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
0: evet.
1: Cezayı da sen çekiyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Aslında burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
0: Tabii zaten
1: olursan.
0: Bu bilerek yapılıyor
1: yani bilerek
0: zaten yani. Bayağı bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
1: Vazgeçtim ben, gelmesin bu.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Acaba
0: yani,
1: mı demiştim
0: hani
1: ama
0: hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
1: Götürür. Hem de ne götürür.
0: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
1: Yani onun ıslak gibi ıslak. Bir şey oluyor yani. Ben duşa girmiştim.
0: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
1: Yani. Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya evet. Kupası halen de. Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
0: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet. Eleme oynayan da tek takım yani evet. Turnuvaya katılmak için. Eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması hı-hı. daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
1: Uruguay küsüyor ya.
0: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
1: Öyle de anlatacağım ama dur.
0: Ya Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım. Değil mi? Başvuruya evet. katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor yani hani
1: evet,
0: yani
1: bize gelmediniz de
0: tabii bayağı
1: geldiniz,
0: şey yani bize niye gel bize gelmiyorsunuz oraya halbuki tam bir mahallet oraya niye gittiniz diye ve bu da tarihe geçiyor bu arada evet, değil mi evet. Tarihte ilk yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
1: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
0: Küsüp
1: yani.
0: Gelmedi.
1: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
0: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir evet. sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri evet, denebilir.
1: Peki yani, siyasi olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
0: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani güç gösterisi haline de gösterisi. Getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur tabii. üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
1: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
0: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
1: öyle.
0: Çalıştık.
1: Az önce aktardınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor çok şükür Mısır.
0: Çok şükür.
1: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı evet, evet turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde hı-hı. Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
0: Aynen.
1: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyicilerimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadığı sayıyor seni.
0: Evet.
1: Tekrar yenene kadar. Hani şey falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda baştan bir 90 dakika oynuyoruz. Yazık çok yorulmuşlardır.
0: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet çok doğru.
0: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
1: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki. Biz
0: tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde falan. Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye tabii. Geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Hı hı. Ve bunda da bu Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
1: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşürmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
0: Hep varmış ama işte.
1: Ama bunun sebebi belli.
0: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala bak kaç yıl geçmiş arada. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
1: Siyasi yapı var.
0: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o 2. Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri... Geçelim mi? Daha geçelim. Eklemek istediğin var mı senin?
1: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
0: O zaman sende.
1: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
0: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu... Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu. Final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
1: Tabii
0: yani.
1: Ki.
0: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
1: Kaleci kombi. Korkunç.
0: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
1: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
0: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
1: sayılsa,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Olimpiyat
0: biraz o Fenerbahçe'nin
1: sayılsa,
0: yıldız
1: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru yaramı deşti Nusreti Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
0: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
1: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemiştim.
0: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var, o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
1: Ceplerine
0: ya
1: para
0: gel
1: koymuş.
0: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
1: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
0: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında, bürokrasisinde evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz çok yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir %'ye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
0: tarihi rekor var,
1: rekor,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi. Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti.
1: Yok.
0: Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de
1: kurtarmış gerçekten. Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani bu arada hani ölümle ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii ya.
0: Yani hem ya, orada şey yani final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani.
0: Tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
0: söyleniyor
1: bir şey.
0: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani hep söylenen
0: öyle.
1: Bir
0: maalesef
1: şey bu.
0: Maalesef öyle.
1: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var ve hani mesela maçı bir maç oynuyorsun kaybediyorsun doğrudan gidiyorsun grup evet. Falan yok. Çok yazık ya bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar o kadar yolu gelmişler tek maç oynamışlar yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar tabii, ya. Tabii, o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan o zaman uçak yok tabii otel masraflarını
1: tabii,
0: falan
1: tabii.
0: İtalya'ya şey yapmışlar. Hani onlar kalmış onların yerine hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki ve Giuseppe Meazza İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp. Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
1: ya,
0: falan da var.
1: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında.
0: Tabii
1: bir
0: ki
1: başarı.
0: O irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
0: tabii,
1: İtalya.
0: Biz tek başına hani
1: biz de
0: hakemlerle
1: söyledik
0: değil.
1: Ya hani bakın diyor biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Ard arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
0: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alır. kazanırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22-26-30 yani.
1: Siz oradasınız.
0: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. Öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
0: Fransa'nın
1: da.
0: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
0: Tabii ayak izleri de var mesela işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. O zaman Hint Adaları evet. Diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle bir durum var.
0: 38'de bu kural artık
1: evet.
0: Belirlenmiş.
1: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
0: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
0: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
0: yani
1: dönüyor.
0: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. Rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol goller geliyor.
0: Şöyle
1: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
0: Bisiklet Leonidas. Vuruşunu sen anlat, ben anlatayım. Diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
0: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki Dünya Kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
0: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla
0: şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. Tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Haydi. Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
0: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor. Yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani
1: ayakkabını
0: giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik. Erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı Brezilya-Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında ama. Şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Of. Meydan savaşı olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Evet. Yani evet. 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın bir böyle bir tartışması var. Evet. Var. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır, ben...
0: Brezilya'da aynen Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken tam çıkamıyor.
1: Çıkacakken çıkamıyor.
0: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek,
1: bu?
0: Bir
1: yani,
0: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için Hı-hı. artık koşullar biraz iyileşsin evet. be ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz, İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
0: Ekstra bilgilere geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: Tarihe geçiyor. Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil mi? Sarı, yeşil, klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı-hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani ya, şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Hmm. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse, sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Vedayı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyledi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
0: 1950'ye
1: bitmedi.
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: diyelim.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun. Böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde TFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz. Daha oraya gelemedik biz. Daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3 yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın bari.
0: Evet, yani hani, o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani o döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım
0: Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden Kocis var. O da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3 yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyonada olan ve kazanan.
0: Belki
1: Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı işte klasiklik usulü değildi evet. diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanmıştı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern Savaşı, Bern Muharebesi.
1: Evet böyle ya bu tip böyle maçlarda daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle. Hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii tabii bayağı hastanelik hepsi.

0: Gitmiyoruz ya, tercih
1: gidemedik
0: bize.
1: Ama paramız yok.
0: Yani gidemedik deyince sanki yeni mi?
1: Yok, gidemedik. Hani.
0: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
1: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada tabii da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim, Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan. Evet. Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
0: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
1: Çok acayip.
0: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026 evet olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli, evet, sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla...
1: Gerçekten ben bu araç...
0: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil. İspanya'yı yenmişiz yani, var, az buz bir şey değil ama...
1: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
0: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan... Geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
1: Tabii.
0: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0
1: yani. 7'lik nereye atacağız zaten?
0: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Hı-hı. Dünya Kupası'nda evet olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Hani mesafe Hı-hı uzak yani. Hı-hı. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark evet ettiysen. Evet, Brezilya evet böyle hani... Önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
1: O anlatacağız şimdi.
0: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
1: Ve bu... Kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
0: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
1: Az önce bahsettiğimiz.
0: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan-Brezilya maçı.
1: Böl maç muharebesi. İçinde,
0: aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir... olay olmuştu değil mi? Koştur o şeyde.
1: Yakala.
0: İsviçre Türkiye aha maçında sonrasında. Tabii o dönemki
1: koridorda
0: tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık iddia ediliyor artık yani. Böyle bir durum var.
1: Nasıl bir... Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
0: Evet.
1: O markanın kurucusu, zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
0: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu, biz markayı söylemiyoruz.
1: Biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir, yani aslında tabii, bu da haksızlık.
0: Evet, bakıldığında
1: yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisine

0: şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp
0: gol atan da vardı. Gol atan da vardı. Doğru söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse. Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönük baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından, çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar, evet, anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle, futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Ya bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar, işte berabere kalıyorlar, playoff şey oynatıyorlar, uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam, beraber.
1: Uzatma niye oynattın be adam? Ya, bu adamlardan zaman, ne istiyorsun yani, o zaman? Yani hani yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun, ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi. Evet. Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor.
0: Hmm.
1: Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar,
0: evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Evet, onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisinde bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58
0: çok heyecanlandırıyor çünkü 1958... Şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve İlerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı yani. Evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan.
0: Garincha'dan.
1: Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de tamam. Ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: İkisi bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Hı hı. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Hı hı. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de.
0: Yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail yani. Yine İsrail.
0: Yine İsrail, gene İsrail ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani.
1: Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış. Hı hı. Ve elenmiş. Bugün baksana yani.
0: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki canım yani. Kupayı neredeyse Trump'a verecekler. Yani.
0: Aynen öyle bir durum
1: böyle
0: var.
1: Böyle bir tablo.
0: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garinçadan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Heh. Fransa'da Fontaine var. Fontaine gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu, hı hı, evet, dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar
0: hala
1: bugün hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var. Mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana o başka.
1: Kıran kırana yani hani yani düşünsene yani şimdi çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
0: Tabii tabii her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte geçen anlattık onu da yani.
1: Ölen de oldu
0: bu,
1: öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani.
0: Ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani iyi.
0: Bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolun akrobasisi, hı hı, anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa, hmm, ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını batı Almanya'ya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane batı Almanya'ya atmış.
0: Doğru, 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine. kendi
1: hafızada kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş. Evet. Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
1: Yani o ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanlar, ya bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçe için de diyor ki zeka seviyesi düşük. Bu çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçe'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı
0: kaldı.
1: Kralları doğru denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamışsın?
1: Daha, çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da evet. Duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
1: ben
0: bile
1: sana
0: yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında kramponu
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
0: Paramı almazsam
1: istemeyin.
0: İdmana çıkmam.
1: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur.
0: Bence
1: hiç olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim, diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te, Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
0: Kendime yakın
1: onları
0: hissettim.
1: Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben de olsam aynen. Ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
0: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi diye kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yaşin.
1: Yaşin hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanıldığı, kullanılmaya başladığı isim. Evet. Oraları anlatıyoruz efendim ya, ta oralardayız daha yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da, ülkeyi de yani çok şaşırtıyor. İsveç özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum, görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9,5 büyük, 9,5 büyüklüğünde bir deprem.
0: Evet.
1: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9,5
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire, bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Yani 1960 Şili depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak
1: Şili İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi, yani bu arada bu maç 1966'da, birazdan anlatacağız, sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebep oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de, hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet, bu yaşananlar ve Şili ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor. Çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman hani az önce bahsettik. Yaşinli Sovyetler Birliği'ni yenmek de onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyonluğu. Üçüncüye geçeceğiz evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor. Bu maçta Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti geliyor? Bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine
1: yerine
0: sizin mazlumların...
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garinçia. Ya gerçekten hani ben hakkı tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak belki de hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor kakalıyor ama Pele sakatlandıktan sonra Garinçia inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de galibiyetlerde de
0: büyük
1: çok
0: rol
1: büyük
0: oynuyor.
1: Rol oynuyor. Çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinçia hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinçia hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinçia üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinçia kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Garinçia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın hakkı bunun diye devlet başkanı dahi kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa en iyi oyuncuları sakat. Aa şahane çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa en iyi oyuncusu sakat diye oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
0: bir de.
1: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya. Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve
0: evet.
1: Keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da yapsa, işte hatalı da olsa ya ben İzlemek seni izleyince istiyorum. Keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Hani harika şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
0: Evet, onlar
1: FIFA
0: da
1: bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
0: Peki.
1: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
0: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim. Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
1: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
0: Güzel bugün bir
1: de,
0: şey o.
1: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasına işiyor.
0: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
1: İşte Garicia bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
0: Ya köpek kaderini değiştirmiş ya. Ya köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane güzel bir
1: şey. Bir şekilde
0: şey
1: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Hani evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış.
0: Peki.
1: İlginç bir olay.
0: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
1: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
0: Söyleyelim.
1: Bahsedelim mi?
0: Bahsedelim.
1: Program açılışında bir şarkıyla
0: şu anda
1: yapmıştık.
0: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
1: Bir ara tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock Dem Mundial.
0: Evet. Az önce de dinledik.
1: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de evet. İlk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
0: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
1: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Ya fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
0: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
1: yani,
0: bir
1: şu anda olmasına imkan var mı?
0: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
1: Evet.
0: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
1: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
0: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim, şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu. Nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya, hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama kupanın çalınması çok acayip değil mi?
1: Kupa çalınıyor. Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
0: Yani tamamen.
1: Ne olmuştu peki?
0: Şimdi efendim, meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor. Evet. Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor. Aynen. Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet, gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
1: Bulunuyor. Hala da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
0: Evet, meraklıları için.
1: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela, şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
0: Evet canım.
1: Kuzey Kore, çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ediyor. Yani. Aynen öyle. Çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
0: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
1: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
0: Haydi hızlanalım.
1: Dakikamız kısalıyor.
0: Nasıl geçelim?
1: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst, bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
0: geçti
1: değil mi diye, geçti mi geçmedi mi diye tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
0: Peki o halde haydi kısa kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
1: Tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
1: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
0: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2 iken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
0: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu, Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
0: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3. Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
1: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
0: Nihayet. En sonunda birileri düşünmüş.
1: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
0: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle. Televizyonlara gelince birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
1: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
0: Evet.
1: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
0: sözü geçmiyor aslında.
1: Senin işin o. Yapacaksın.
0: Evet. Onun sözü
1: öğlen
0: geçmiyor.
1: Öğlen sıcağın.
0: Ben.
1: Şimdi ama...
0: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Hani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
1: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin, gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
0: özellikle
1: bilgi yoksa...
0: Özellikle ben bir notu aktarmak
1: tabii ki,
0: istiyorum.
1: Ondan sonra ekstra bilgi yok.
0: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem, Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
1: Öyle mi?
0: Evet, herkes tek tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
1: Öğretmen, asker, o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
0: Aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
1: Geçelim ekstra bilgilere.
0: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
1: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
0: Diyor.
1: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme
0: aynen
1: gelme.
0: Öyle.
1: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare,
0: evet,
1: toplar. Herkesin olmuştur herhalde, değil mi böyle bir topu?
0: Olmuştur.
1: Yani plastik toplar dahi o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Aynen öyle. Ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
1: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı, hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
0: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
1: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
0: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
1: Tabii ki.
0: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP'de hedefse 1000 sayısını aşan bir rakamda olağanüstü kurultay için imzaları toplamak. Samsun'da elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, CHP'ye gündemlerinde sadece koltuk kavgası var sözleriyle yüklendi.
2: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz.
1: CHP'de Özgür Özel dün mecliste Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Emre, hedefimiz 1000 sayısını aşan bir rakamda olağanüstü kurultay için imzaları toplamak dedi.
3: İktidara yürüyen bir partiyken Adalet ve Kalkınma Partisi eline geçirdiği yargı kollarıyla yargıyı kullanarak partimize karşı büyük bir kumpasa girişti. Biz bu durum karşısında partimizi kurultaya götürmek için kurultay delegelerimizden 1134 kurultay delegesi var. Biz ilk gün 600'ün üzerinde bir kurultay delegesine ulaşmıştık. İkinci günün sonunda bu 850'nin üzerine çıktı. Hedefimiz 1000 sayısını aşan bir rakamda olağanüstü kurultay için imzaları toplamak.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşma yapacağını ve parti meclisini 11 Haziran'da toplayacağını açıkladı. İşte Zeynel Emre de Kılıçdaroğlu cephesinden gelen grup toplantısı adımına yanıt verdi. Emre, meclis başkanlığının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz dedi.
3: Meclis Başkanlığı'na bir yazı yazıldı. Salı günkü grup toplantısının yapılmaması için Meclis Başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iç yönetmeliklerinde vardır. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde yönetmeliğe uygun bir seçim yapmıştır. Grup başkanı bellidir, grup başkan vekilleri bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olamaz. Yani yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Dolayısıyla grubun kararı doğrultusunda bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
1: Ve CHP Disiplin Kurulu bugün toplanacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Mutlak butlan kararının ardından partinin genel başkanlığına gelen Kılıçdaroğlu'nun YDK'nın gündemini belirlemesi bekleniyor. Ve sevgili dinleyiciler, bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP uyarısı geldi. Bahçeli, olaylar sokağa taşmamalı dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirtti Bahçeli ve konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda atılan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz diye konuştu. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın müşteki kurumlar olarak yer aldığı 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi mahallesinde bir fabrikanın çelikhane tesisinde dün akşam saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede işçilerin hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçilerin atık suyun toplandığı kuyuya su pompası arızasını gidermek için girdikleri ve burada elektrik akımına kapıldıkları belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki inceleme ve çalışmaları sürerken iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturmanın kilit ismi olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiği bildirildi. Hakkında 21 Nisan'da kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanan firari Umut Altaş'ın iadesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtiliyor. İTÜ'deki dolandırıcılık iddiası ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor salonunda ödeme sisteminde usulsüz yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında bir öğretim görevlisi ve antrenörler de var. Şüphelilerin spor salonuna kapasitenin üzerinde kayıt alarak elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,65 değer kaybederek 13.965 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.676 lira, çeyrek altın 10.890, tam altın 43.407, ata altın ise 44.502 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu dakikalarda %60'a varmış durumda. TEM Dudullu Ataşehir yönünde sol şeritte bir araç arızası gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmış durumda. D100'de ise Küçükyalı Maltepe yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 4 Haziran 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayan anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle her sabah yaptığım gibi hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterli, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen şeklinde. Elbette görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Alışkın olduğunuz üzere her sabah yaptığımız gibi yine siyasete dair başlıkları aktaracağım size. CHP'de farklı kanatlar, genel merkez ve Özgür Özel kanatlarından farklı açıklamalar var. Özellikle bu kurultay meselesine dair. Sadece kurultay mı? Bakınız, önümüzdeki günlerin hatta haftaların, meclis kapanana kadar öyle söyleyebiliriz, her haftanın gündemi ne olacak biliyor musunuz? Grup toplantısında kim konuşacak? Her salı günü saat 1.30'da o kürsüye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grubunun toplandığı o kürsüde kim olacak tartışmasını yapacağız biz. Oraya gelmeden önce ama enteresan bir gelişme dikkatimi çekti dün itibariyle. Bana kalırsa bütün bu tartıştığımız, bütün bu yaşadıklarımızla ilgili en dikkat çekici gelişme bu. Üstelik de hani çok da fazla böyle o detayları sizlerle paylaşmam. Neden bahsediyorum? Hani gazetecilerin yer aldığı sosyal medya gruplarında, işte yazışmalarda ilginç ayrıntılar hep olur ama bu kez bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Sizin dikkatinizi çekmek istiyorum daha doğrusu. Nedir o gelişme? Şimdi 38. kurultay, biliyorsunuz mutlak butlan. Her seferinde zorlanıyorum bunu söylemekte. Mutlak butlan kararının da alınmasına neden olan o 38. kurultayla ilgili şaibe iddiaları. Bu bir. Bir de neydi? Bir dava daha var. O da Muhittin Böceğin belediye başkanı adayı olabilmek için, Antalya'da belediye başkanı adayı olabilmek için bazı CHP'li isimlere rüşvet verdiği iddia ediliyor. İki soruşturma devam ediyor. Burada dikkat çeken konu ne? Dikkat çeken gelişme ne? Dün yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve aynı zamanda tabii Manisa Milletvekili

0: O an itibariyle de grup başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkanı ve bir de Malatya milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki suçlamaları içeren iki ayrı dosyayı da yetkisizlik gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptı bunu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptı. Şimdi tabii Özgür Özel ya da Veli Ağbaba'nın milletvekili olmaları nedeniyle, tabii dokunulmazlıkları olması nedeniyle, aynı zamanda bu gerekçeyle dosyalar tırnak içinde usulen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor. Onu söyleyelim, bunu aktaralım size. Tabii Özgür Özel Antalya dosyasından rüşvet, kurultay dosyasında ise siyasi partiler kanununa muhalefet iddiasıyla suçlanıyor. Şimdi ilginç bir gelişmeye önümüzdeki dönem itibariyle bu tabloya da bakılırsa tanıklık edebiliriz, şahitlik edebiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü inceledim hem o Cumhuriyet Başsavcılıklarının Ankara'ya yetkisizlik gerekçesiyle Ankara'ya gönderdikleri o yazıdaki detaylar dikkat çekici. Mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işte Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen o soruşturma dosyasındaki yetkisizlik kararında, ki çok böyle kısa metinler bunlar, hep elimizde işte gazeteciler olarak bunlara ulaşabiliyoruz. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı kararın son bölümündeki tespit, daha doğrusu son bölümündeki ibare çok dikkat çekici. Deniyor ki orada biliyorsunuz Turgut Koç ifade vermişti yine bu 38. kurultayla ilgili olarak, bir iş adamı. Aynı zaman bir de Özkan Yalım. Özkan Yalım kimdi? Şu an tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı. Her iki isim de ifadelerini vermişlerdi. Ve bu ifadelerde de ek ifadeler vermişlerdi. Geçtiğimiz günlerde size aktarmıştım bunu. Her iki isim de bu konudaki ifadelerinde yine tahmin edebileceğiniz gibi Özgür Özel'i de hedef alan açıklamalarında ya da Özgür Özel'le ilgili iddiaları gündeme getirmişlerdi. Biz nereden öğrenmiştik ilk olarak daha bu açıklamalar yapılmadan önce? Çünkü Cumhuriyet Başsavcılıkları bir basın açıklaması yapıyorlar. Bunu da kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Orada dikkat çeken konu, benim dikkatimi çeken konu, bu kişilere, yani Turgut Koç, Özkan Yalım gibi kişilere, bu kişiler aracılığıyla 38. kurultayda delegelere ulaşıp bu isimlerin vaatleri ilettikleri, talepleri karşılamaya çalıştıkları görülmüştür deniyor savcılığın yazısında. Bu haliyle şu dikkat çekici: Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın CHP'nin 38. kurultayında oy kullanacak delegelerin iradelerini fesada uğrattıkları, genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları tespit edilmiştir. Buradaki tespit sözcüğüne dikkat çekmek istiyorum. Burada şunu anlıyoruz biz de, hani makul, kabul edilebilir, delillerin de savcılığın elinde olduğu yönünde bir fikre kapılabiliriz bu tespit sözcüğüyle birlikte. Ama burada enteresan bir tablo, işte az önce size söyledim, hani biz bunları böyle çok fazla konuşmayız, çok fazla aktarmayız, o gazeteciler arasındaki o WhatsApp gruplarında dolaşan metinler, ama enteresan bir metin, bir basın açıklaması, daha doğrusu şöyle basın bilgilendirme notuyla bir metin bir şekilde dolaşıma girdi. O metnin ayrıntılarında aslına bakılırsa şunu söyleyebiliriz: bu Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptıkları açıklamalar, yani görevsizlik açıklamalarının ayrıntıları var. Ama sanki daha kolay tüketilsin, daha kolay anlaşılsın, teknik detaylara fazla boğulmadan, özellikle bu isimlerin, az önce zikrettiğim isimlerin ifadelerinin boldlandığı, dikkat çekildiği bir metinden bahsediyorum. Ama mesela metnin altında bir imza yok. Hangi kurumdan geldiğine dair bir imza yok. O dikkat çekici. Tabii burada mesela yine mesela Turgut Koç'un beyanlarında deniyor o metinde. Yine işte şunu şunu şunu şunu anlattığı, parti görevleri konusunda vaatleri o 38. kurultay sürecinde anlattığı belirtilmiştir deniyor. Özkan Yalım'ın beyanlarına yer veriliyor. 40 ilde delegelerle görüştüğü, yaklaşık 700 delegeyi telefonla aradığından bahsediliyor. Ve bunların tamamının kendi beyanları olduğu, hatta Yalım'ın Özgür Özel'e kongre süreci masrafları için 1 milyon lira verdiğini ve bu paranın, işte ismini şimdi söylemeyeyim, bir isme teslim edildiğini beyan ettiği, dikkat, bu sözcükleri bilerek vurgu yapıyorum. Yine deniyor ki işte savcılık değerlendirmelerinde Ağababa'nın delegelerle doğrudan değil kendilerine yakın isimler üzerinden temas kurduğu belirtilmiştir gibi bir ayrıntı var. Yine işte şöyle o iddialar zaten onlar çok konuşulduğu için tekrar etmiyorum ama ağırlıklı olarak bu metinde işte dile getirdiği, beyan ettiği ya da işte farklı kişilerden mesela Gökhan Böceğin ifadelerinden bahsediliyor. Muhittin Böceğin oğlu biliyorsunuz. İşte aynı şekilde bir beyan ifadesi var. İşte şöyle bir bakıyorum detaylara, ayrıntılara, kanaatlere yer verilmiştir gibi ifadeler var bu bahsettiğim metinde. Ama o metne bakınca, o metne bakınca da benim dikkatimi çeken, şimdi tabii şöyle bir durum var. Hani bizim takip ettiğimiz, işte hep söylüyorum bunu. Hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Hani savcılık aleyhte ve lehte delillerin tamamını toplar. Normal şartlarda böyle olması gerekiyor ama mesela bu işte neydi? Tekrar başlığına bakayım. Basın bilgilendirme notu olarak dolaşan o metinde çok da böyle bu suçlanan, şüphe tırnak içerisinde şüpheli olarak görülen, gösterilen kişilerle ilgili onların lehine bir delilin olmadığını, mesela banka işte Masak raporları değil mi, banka hesapları vesaire, bunların olmadığını da görüyoruz. Enteresan, neden bunu söylüyorum? Önümüzdeki dönemde bu bahsettiğimiz kişilerle ilgili olarak, işte Özgür Özel, Veli Ağbaba gibi isimlerle ilgili olarak enteresan gelişmelere tanıklık edebiliriz diye düşünüyorum ben. Bütün bu yaşananlar dikkate alındığında, şöyle kronolojik olarak da baktığımız zaman muhalefet partisi, ana muhalefet partisinin bugün kendi içerisindeki yaşadığı tartışmalar, işte aktarırız biraz sonra bu butlan meselesi, işte kurultay, olağanüstü kurultay meselesi, bunlar tartışılırken biz bambaşka tartışmalara önümüzdeki günler itibariyle bu dikkat çektiğim konu özelinde bambaşka başlıkları tartışıyor olabiliriz. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Hani hep şunu söylüyorum, sadece olan gündemi değil, var olan işte yaşananları değil, aynı zamanda neler olabileceği konusundaki öngörülerimizi de sizlerle paylaşıyoruz ki bu son derece gerçekleşme ihtimali yüksek olan bir görüntü benim görebildiğim kadarıyla. O tartışmalar eğer başlarsa, o gelişmeler yaşanırsa bugünleri hatırlatırız ve tekrar konuşuruz daha detayıyla, daha ayrıntısıyla. Peki devam edelim. Şimdi taraflardan hangi açıklamalar var CHP içerisinde? Kim ne diyor, neyi ön plana çıkartıyor? Şimdi Özgür Özel'in dün bunu tanımlamakta da zorlanıyorum. Şimdi CHP iki ayrı MYK toplantısı gerçekleşiyor. Bir tanesi genel merkezde, bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Neyse, biz birbirimizi anlıyoruz değil mi? Şöyle söyleyebiliriz. Özgür Özel'in MYK'sından, dün toplanan o MYK'dan enteresan bir karar, enteresan kritik bir uyarı daha doğrusu var. O yine olağanüstü kurultayla ilgili olarak 25 Temmuz'a kadar kurultay yapmak deniyor. Yapılan açıklamada ZNL Emre yaptı bu açıklamayı. Kurultay yapmak varlık ve yokluk meselesidir artık ifadesi kullanıldı. Bizzat Zeynel Emre tarafından MYK'da bu meselenin tartışıldığını biz öğreniyoruz. AK Parti yargısı olarak tanımlıyor Özgür Özel kanadı. Baba ocağımızı kapatma planı yapıyor şeklinde de bir açıklama yine parti sözcüsü, daha doğrusu Özgür Özel yönetimindeki bölümün, o partinin o kesiminin sözcüsü, böyle tanımlamak zorundayız, başka yapacak bir şey de yok. Zeynel Emre'nin açıklamaları üzerinden bunları aktarabiliriz. Tabii yine Zeynel Emre o imzalardan toplanan bine yakın delege imzasına vurgu yaptı. Artık genel merkezinde, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun da olağanüstü kurultay kararı alması gerekiyor ifadesi dikkat çekiciydi ama ne söylüyoruz biz burada? Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP şimdilik benim görebildiğim kadarıyla şu an itibariyle bu yönde bir karar almayacak gibi görünüyor. Ortadaki gerçeklik bu, tam olarak bu aslına bakılırsa. Bunun üzerinden okumak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Tabii bir adım daha var yine Özgür Özel kanadından, böyle tanımlayabiliriz. Bir çağrı heyeti hamlesi. Neden bahsediyorum? Şunu söyleyebiliriz. Özgür Özel ekibinin kurultayın toplanmasını istemek için kayyum ataması yönünde bir beklentisi, bir hamlesi de var, ya daha doğrusu bu yönde bir hamlede atacaklar. Biz bu meseleyi nereden hatırlıyoruz, nereden konuşuyoruz? Evet, hatırlayacaksınız, o olaylı MHP kurultayından Değil mi? Orada da tartışmalar yaşanmıştı. Orada da bir çağrı heyeti atanması partinin başına, buna dair başlıklar gündeme gelmişti. Şimdi biz öğreniyoruz ki Bülent Tezcan bu konuda açıklamalarda bulundu. Bülent Tezcan Aydın milletvekili, CHP Aydın milletvekili, bir yandan dedi kurultay kararı alınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten bunun için imzalar toplanıyor. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde bir mahkemeye başvuru hamlesi yapacağız dedi ve çağrı heyeti talep edeceğiz. Zaten hani kayyum atanacak mı atanmayacak mı tartışmaları, değil mi, aylardır yapılıyor CHP içerisinde. Son yaşanan gelişmelerle birlikte yani Özgür Özel kanadının da bu konuda bir hamle yapacak olması ayrı bir tartışma konusu. Bir kesimde diyor ki hani zaten yargıya müdahale tartışmaları, siyasi müdahale tartışmaları var iken böyle bir adım atmanın bir anlamı var mı diye de soranlar var. Ya da bir tarafta diyor ki, CHP içerisindeki yapılan tartışmaları aktarıyorum, kayyum atanması talep etmesi son derece doğal. Çünkü sözü edilen kayyum ya da adı geçen kayyum parti yönetmek üzere değil, Butlan yönetiminin atmadığı ya da atmaya niyeti olmadığı, ondan bahsediyoruz. Hukuki adımların atılması amacıyla Yargıtay içtihatları tarafından yapılabiliyor, atanabiliyor şeklinde de bir yorum var. Bilmiyorum siz hangi taraftasınız, nereden bakıyorsunuz. Tabii bu şu ana kadar anlattıklarım Özgür Özel kanadında neler oluyor, neler bitiyor. Bir de tabii Kılıçdaroğlu kanadı var. Orada neler yaşanacak? Programa hemen başlarken demiştim ki programın başlangıcında önümüzdeki günlerin tartışması ne olacak? Grup toplantısında o kürsüde kim konuşacak? İşte parti sözcüsü Kılıçdaroğlu tarafından atanan parti sözcüsünden bahsediyorum, Müslüm Sarı. Şimdi isimleri de tabii birkaç sözcü CHP içerisinde, birkaç MYK vesaire, bunlar olunca biz de bazen isimleri karıştırıyoruz, kusura bakmayın. O yüzden bir duraksadım bir anda. Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü bir basın açıklaması yaptı dün itibariyle. Dün söylediğim gibi CHP'de de genel merkezde bir MYK toplantısı vardı. O MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Orada flash başlık şu, oradan çıkan flash başlıkta salı günü grup toplantısını yapacağız ve o grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak açıklaması. Genel başkanın oluşturduğu genel başkan konuşacak o grup toplantısındaki toplantısında şeklindeki ifadesi oldu. Biz işte önümüzdeki günlerde, işte bugün Perşembe, hafta sonu itibariyle yavaş yavaş bu tartışmaya doğru da gideceğiz gibi görünüyor benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bugün bir gelişme daha var, onu da aktarayım size. CHP'de hatırlayınız hani bazı, özellikle Kılıçdaroğlu'nun şahsına yönelik eleştiriler, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu, işte o hain eleştirileri vesaire, bunlar çokça konuşuldu, o sloganlar. Hatta grup toplantısında da bunlar, bu sloganlar atılmıştı. Özgür Özel de hani bunları yapmayalım meclis çatısı altında ifadesini kullanmıştı. Şimdi bugün CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Yanlış bilmiyorsam saat 13'te gerçekleşecek bu toplantı ve bu toplantıda işte Kılıçdaroğlu aleyhine bu ve benzeri, az önce hatırlattığım bu ve benzeri ifadeleri kullananlarla ilgili bir disiplin sürecinin başlayacağı belirtiliyor. Onu aktaralım. Bakalım bugün saat 13'teki toplantıda, CHP'nin o Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığındaki toplantıda bir başkan seçilecek vesaire, o rutin toplantılarda. Buradan o yönde bir adım ya da bir irade beyanı, en azından böyle tanımlayabiliriz, böyle bir irade beyanı çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz, hep beraber bunun ayrıntılarına da bakacağız. Tabii ki beklediğimiz konulardan bir tanesi de bu. Bu arada dün hani bu işte 38. kurultayla ilgili tartışmalar yapılıyor. 38. kurultayda işte kim kimi etkiledi, hemen programın başında anlattım size. Veli Ağbaba'yla Özgür Özel'le ilgili iddialar, işte bazı delegelere iş vaat edildiği, delegelerin çocukları için iş vaat edildiği iddiaları, bunlar konuşuluyor. Bu iddiadır son tahlilde, biz de burada elbette aktarmak mecburiyetindeyiz. Örsan Öğmen CHP, hatırlayınız, yine 38. kurultayda genel başkan adayı olarak ismini ortaya koymuştu. Hatta biz de programda bu programda kendisini konuk almıştık. Nelerin CHP'de değişmesi gerektiği yönündeki sorularımızı da yanıtlamıştı. Ne yapmak istediğine dair yeni CHP'de ya da kendi eğer seçilseydi, seçilecek olursa o dönem itibariyle sorumuz oydu. Neler yapacağını, neler edeceğini anlatmıştı. İlginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı dün itibariyle. Hani bu delegenin ya da adayların iradelerinin etkilenip etkilenmemesi tartışması yapılıyor ya. Bakın Örsan Öğmen'in iddiasını size birebir okuyorum. 4 satırlık bir X paylaşımı yaptı. Gerçekten hani kafaları karıştıran Kılıçdaroğlu aleyhine, bunu söyleyebilirim, kafaları karıştıran bir açıklama. Nedir o? Diyor ki Örsan Öğmen, birebir aktarıyorum. Utanç verici. Ne önemliymiş bu koltuk, makam, mevki. CHP 38. kurultayda, CHP'nin 38. kurultayında ben diyor CHP genel başkanı adayıyken Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi Kılıçdaroğlu'nu desteklemem karşılığında parti meclis üyeliği teklif etti ve ben reddettim diyor. Reddediş gerekçesi olarak da ben bir dava ve ilke insanıyım, bu yüzden de bu teklifi reddettim diyor. Yani benim görebildiğim kadarıyla şimdi tabii bu da aslına bakılırsa yine bir irade etkileme çabası olarak değerlendirilebilir mi? Yani Örsan Öğmen'in bu konuda doğruyu söylemediğini tırnak içinde aktarıyorum tabii, düşünmek mümkün mü? Yani tanıyoruz, biliyoruz, tanıdığımız, bildiğimiz bir isim bu. Enteresan, dikkat çekici bir iddia. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa da bakalım bu yönde bir... Tabii CHP yönetimi, mevcut CHP yönetimi bu tip konularda şimdilik bir açıklama yapmıyor bu tip iddialarla ilgili. Çokça iddia var, çok konuşuluyor, çok eleştiri var. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönem yaptıkları itibariyle, ama yine de tablo ortada. Bütün bu tartışmalar yaşanırken bir yandan da tabii Yüksek Seçim Kurulu'na bir itirazı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultaydaki o mutlak buttan kararına yapılan bir itiraz başvurusu vardı. 22 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu o itirazı reddetmişti ve gerekçesini açıkladı. Seçim öncesine ilişkin işlemler bakımından adli yargı mercilerince verilen kararların yetki gaspı olmadığını beyan etti Yüksek Seçim Kurulu. Buradan da aslında şu tartışma çıkıyor. Hani şu konuşuluyordu, CHP'nin 38. kurultay ile ilgili kurultayının iptali ya da işte o kurultayla ilgili alınan mutlak buttan kararları, geçmişe yönelik Yüksek Seçim Kurulu tarafından da onaylanan seçimlerle ilgili, parti içi seçimler olabilir, genel seçimler olabilir, yerel seçimler olabilir, bu seçimlere dair alınacak yargı kararları o zaman geçerli olacak. Bu tartışma şimdi mesela bundan sonra başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Siyasiler bu sürece dair neler söylediler? Bahçeli'nin Özgür Özel'e bir eleştirisi var, bir sokak eleştirisi var. Erdoğan'ın dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine CHP'de olup bitenlerle ilgili açıklaması. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun net bir tavrı var Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik olarak ya da karşı olarak, öyle tanımlanabilir. Onları da aktaracağım ama izninizle bir kısa müzik arası verelim. O müzik arasından sonra o başlıkları sizlerle paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Ne oldudan daha çok bundan sonra ne olabilir? Bu soruya en net yanıt verebilecek isimlerden bir tanesi Sayın Mustafa Balbay, gazeteci büyüğüm, telefon attığımızda. Sayın Balbay, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Bir yan yana siyaset yapan insanlar şimdi ayrışmaya başladılar. Anadolu illerinde, büyük kentlerde. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu birikimine bir saldırı var şu anda. Hani şöyle bir şey çok mu ileri olur? İnan aklımdan geçen konulardan biri. CHP yönelik soykırım girişimi var. Ben bunu böyle görüyorum sevgili güçlü. Şimdi Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken bu oyunda idam fermanı yoktu. İşte Sinan Meydan açıkladı. Samsun'a çıkarken değildi o. Sonrasında ona daha inanaklar. Şimdi Mustafa Kemal saraya kafa tutarak bu türlü savaşı verdi. Ama Kemal de çanak tutarak bir şey yapmaya çalışıyor. Biri kafa tuttu, biri çanak. Şimdi Kemal de çanak tutuyor. Çanak tutuyor.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na siyaset konuşmaya devam ediyoruz. Hayatımızın merkezindeki konudan bahsedeceğiz elbette. Tabii ki ekonomiye dair başlıklarımız da olacak programın ilerleyen dakikalarında, ama bunları da ne olup ne bittiğini birbirinden bağımsız değiller. Çünkü ortada olan bir gerçeklik var. Baksanıza, bu süreç içerisinde butlan kararının alınmasından sonra Merkez Bankası'nın rezervlerinin ne kadar düştüğü gerçeği de ortada. Dolayısıyla bunların hepsi birbiriyle ilişkili. O yüzden hani siyasette ne oluyor, ne olabilir bundan sonra, bunu anlamak açısından beraber konuşuyoruz, beraber düşünmeye çalışıyoruz. Mesajlarınız da geliyor bu arada. Onları da programın ilerleyen dakikalarında ortak düşünceye, ortaklaşmaya çok önem verdiğimi biliyorsunuz. Paylaşacağım, konuşacağım. Bütün bu anlattıklarımızla ilgili de söylediğim gibi eğer aklınızda olanları, aklınızdaki fikirleri, yorumları da lütfen gönderin. Dediğim gibi paylaşırız. WhatsApp hattımızda hatırlatayım dilerseniz 0505 171 66 56, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Telefonunuza kaydediniz, aklınızın bir kenarında da bulunsun. Şimdi peki bütün bu olanlara dair iktidar kanadı neler söylüyor, ya da diğer muhalefet partileri bütün bu yaşananları nasıl yorumluyor, biraz da oradan bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Koltuk kavgası olarak tanımlıyor CHP'de yaşanan bütün bu yaşananları. Dün diyor kahraman dediklerine bugün hain damgası vurmak var. Bütün bu tartışmaların ortasında, temelinde böyle bir gerçeklik var diyor Cumhurbaşkanı. Kendisi hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Geçmiş adaylardan bahsediyor. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı gibi bir ifadesi de yine dikkat çekici. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlananlar maruz kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'nin içerisindeki bu tartışmalara dikkat çekiyor. Ve şu önemli, Özgür Özel'in ifadelerinin, iddialarının, biliyorsunuz grup toplantısında, salı günkü grup toplantısının detaylarını konuşmuştuk. CHP Özgür Özel kanadının yorumlarının aksine Erdoğan bunu bir kez daha tekrarladı. Bu ana muhalefet partisinin iç meselesidir ve biz şu dikkat çekici, şu önemli, bu satır ve son satırı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O benim dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi şu: bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani kendisinin kastettiği güvenli takip mesafesinden, daha doğrusu neyi kastediyor, bunu izaha muhtaç bir durum. Burada tabii son cümlesi şu: İnşallah diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çizgimizi, yani bu mesafeli çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız diyerek de bir yandan partililere, parti yönetimine belki, ya da milletvekillerine, ya da işte il ilçe yöneticilerine de, ya da parti üyelerine de buradan bir mesaj veriyor. Siz bu tartışmaların hiçbirinde olmayın şeklinde bir mesaj olarak, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamaları bu yönde bir mesaj olarak değerlendirdim. Dün yine grup toplantısında konuşan isimlerden bir tanesi İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu. Orada net bir tavrı var. Yani diğer partilerden ayrıştığını söyleyebiliriz. Pek çok partiden, daha doğrusu hepsine de bir bütüncül yaklaşım içerisinde olmayayım, hata olur o. Diğer birçok partiden ayrışıyor İyi Parti ve kayyum cumhuriyeti istemiyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. CHP'nin cebren kapılarının kırılmasını, başına kayyum atanmasını yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Biz bir kayyum cumhuriyeti istemiyoruz. Türk milletinin sözü üstün olsun istiyoruz. Siyaseti sandığın belirlediği bir ülke istiyoruz ifadesi dikkat çekiciydi. Buradan da şunu anlayabiliriz, görebiliriz. Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik olarak net bir tavrı var. Ne hangi partinin? İyi Parti'nin. Bunu da zaten Dervişoğlu'nun açıklamalarıyla öğreniyoruz. Ve hatırlayınız, ne demişti Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı, bu mutlak butlan kararı çıktıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi gerekiyor Özgür Özel lehine demişti. Yani bizde böyle dikkat çekici bir açıklama bu, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan bu açıklama demiştik. Hatta İmamoğlu yine avukatları aracılığıyla yaptığı bir açıklamada Devlet Bahçeli için hani daha cesur olması gerekiyor, bu sözlerin ötesinde adımlar atması gerekiyor demiştik. Hatta ben şöyle bir yorum yapmıştım. Grup toplantısında Sayın Bahçeli bir cevap verecektir İmamoğlu'na diye genel geçer ifadeler kullanmıştı Devlet Bahçeli. Ama Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmaya, daha doğrusu oradaki çağrılara bir yanıtı olduğu Devlet Bahçeli'nin kimle konuştu? Emeğe Saygı, Türk Gün Gazetesi başyazarı, aynı zamanda danışmanı Yıldıray Çiçek'e bir röportaj verdi. Burada kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. Özgür Özel'in bir yürüyüş, Anıtkabir biliyorsunuz ve meclis yürüyüşleri, o butlan kararından sonra iki ayrı yürüyüş gerçekleştirmişti. Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir harekete yöneliktir şeklinde bir açıklaması oldu. Yıldıray Çiçek'e verdiği röportajda Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin dedi müşterek değerlerini ifade eden milli hafıza mekanlarında yaptığı politik açıklamalarla, ki işte meclisi ve Anıtkabir kastediyor Devlet Bahçeli, bu açıklamalarda dedi Özel için demokrasinin, hukuk devletinin ve Atatürk mirasının yegane temsilcisi olarak kendisini göstermeyi amaçlamaktadır şeklinde bir eleştirisi oldu. Sadece bu mu? Hayır değil. Aynı zamanda işte şu Özgür Özel'in bir ifadesi vardı, hatırlayınız. O konuşmasında, ya doğrusu o konuşmalarından birinde kullanmıştı. Canımızı ortaya koymaya, fiziki mücadeleye var mısınız diye sormuştu Özgür Özel o yürüyüşe katılanlara. Buna da bir tepkisi vardı. Üstelik de Gezi olaylarından, ki geçtiğimiz gün yıl dönümüydü hatırlayınız Gezi'nin başlangıcının, buna bir gönderme yaptı ve bu açıklamanın Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde yapılması manidardır dedi MHP Genel Başkanı. Fiziki mücadeleyle neyi kastediyor Özgür Özel, bunu anlatması gerekiyor, kimlere ne mesaj verilmeye çalışılıyor dedi ve bir soru sordu. Bu bir hazırlığın işareti midir şeklinde de bir soruyu gündemine getirdi Devlet Bahçeli. Zaten bu, daha önce de Devlet Bahçeli'nin bu ve benzeri konulardaki tavrı ortada. Hani çok şaşırtan, çok böyle Devlet Bahçeli nasıl bunu söyler, nasıl bunu söylemiş şeklinde yorumlanacak bir açıklama da değil aslında bakılırsa, benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bilmem siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Konuşmuştuk burada Özgür Özel'le ilgili, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun o geçtiğimiz hafta bayramlaşma töreni gerçekleştirilmişti. Bir halkla buluşma toplantısı gerçekleştirmişti genel merkez önünde, hatırlayınız. Ve orada bir FETÖ imasında bulunmuştu. Ki biz bunu bu programda çokça konuştuk. Konuklarımızı da aldık. Konuklarla da oturduk. Ki İlhan Cihaner konuğumuzdu hatırlayınız dün. Orada çok detaylı şekilde bu meseleleri konuşmuştuk. Tabi bunun hem ülke siyasetine hem CHP'ye yönelik olarak nasıl riskleri barındırdığını zaten hani İlhan Cihaner çok detaylı şekilde dün bunları anlatmıştı. Bu konu sadece tabii muhalefet medyasında değil, yani daha doğrusu böyle tanımlıyoruz, böyle tanımlamak mecburiyette kalıyoruz biliyorsunuz. Bu kalıpları çok sevmiyorum ama bir şekilde de derdimizi anlatmamız gerekiyor. Sadece muhalefet medyasında değil, aynı zamanda iktidara yakın olan medyada da bu FETÖ meselesinin tartışıldığını görüyoruz. Bakın, Yeni Şafak gazetesi imzasız bir yazı yayınladı. İmzasız bir makale yayınladı. Bu dikkat çekici. Tam da hani Kılıçdaroğlu'nun işte bu FETÖ, partideki FETÖ'cüler, bunun hiç tespit edemediğim için özür dilerim açıklamaları vardı ya, böyle bir muğlak bir ifade kullanmıştı hatta. Yani olması gereken Bu varsa, gerçekten böyle bir durum varsa, çıkarsınız ve isimlerini söylersiniz. Şudur, şudur, şudur, şudur dersiniz ve biz bunları temizledik ya da duruma uyanamadık, temizleyemedik dersiniz. Bunun için özür dilersiniz. Ama böyle kimin neyle suçlandığının anlaşılmadığı o muğlak ifadeler, Kılıçdaroğlu'nun okuduğu metinde olan o ifadeler dikkat çekiciydi. Bu iktidar medyasında da, iktidara yakın medyada da bu meselenin gündemde olduğunu görüyoruz. CHP'deki, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamalardan sonra bir şekilde bir kez daha ısıtılıyor. Bakın ne diyor Yeni Şafak? Sadece CHP'yi işaret etmiyor. O makalede birebir aktarıyorum. Ana muhalefet partisinde derinleşen süreç, geçmişte CHP ve MHP'yi dizayn eden kaset kumpasları, hatırlayınız. Deniz Baykal'ın yaşadıkları ortada. Arkasından yine sonraki süreçte pek çok MHP'li milletvekili, o görüntüler, sızdırılan görüntüler vesaire, bunları unutuyoruz tabii, hatırlamıyorum yani, maalesef unutmak mecburiyetinde kalıyoruz, hafızamız zayıf olduğu için değil de öyle bir haber bombardımanıyla karşı karşıyayız ki gayet doğal. Deniyor ki CHP ve MHP'yi dizayn eden kaset kumpaslarının ve AK Parti içindeki, dikkat, kripto unsurların tam olarak deşifre edilemediğini bir kez daha ortaya koydu bu açıklamalar. Özellikle tabii Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamalar üzerinden bu meseleyi gündeme getiriyor. Kim? Yeni Şafak gazetesi. 15 Temmuz'un ardından deniyor, yürütülen binlerce operasyona rağmen FETÖ'nün siyasi ayağının hala temizlenemediği gerçeğini yeniden gündeme taşıdı diyor. CHP'deki bu yaşananları kastediyor Yeni Şafak gazetesi ve bu durum, örgütün devletin kılcal damarlarına sızmak için araç olarak kullanıldığı, kullandığı siyaset ayağının bir an önce FETÖ'cülerden temizlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi deniyor ki Turgut Özal'lara göndermeler yapılıyor, 50 yıllık sürece göndermeler, böyle çok detaylı ayrıntılı bir yazı. AK Parti burada en çok dikkat çeken konu şu. Bakalım nasıl tartışılacak ya da AK Parti içerisinde nasıl bir yankı uyandıracak. Yeni Şafak'ta bu makalenin yer alması önemli. Birebir yine aktaracağım izniniz olursa. AK Parti'de ise kripto isimlerin hala partinin karar alma mekanizmalarına tesir ettiği konuşuluyor. Hatta eşi yurt içi ve yurt dışında örgütle bağlantılı olan 15 Temmuz ihaneti öncesinde kendi adına tescilli araçtan iki FETÖ'cü çıkan ismin bile partide etkinliğini sürdürdüğü dile getiriliyor diyor. Bu dedikoduları kaleme almış Yeni Şafak gazetesi. Tüm bu vahim tablo örgütün devletin kılcal damarlarına sızmak için araç olarak kullandığı siyasi ayağının bir an önce temizlenmesinin önemini hatırlatıyor ifadesini kullanıyor. Tabii bu kim? Mesela bu bahsedilen kişi kim? Buna dair bir net bir bilgi yok. Ama yani neredeyse tarif edilmiş. Eşi yurt içi ve yurt dışında örgütle bağlantılı olan 15 Temmuz ihaneti öncesinde kendi adına tescilli araçtan iki FETÖ'cü çıkan ismin bile partide etkinliğini sürdürdüğü dile getiriliyor. Kim bu isim? Mesela bekliyoruz Yeni Şafak gazetesinden bu ismin de, eğer gerçekten, evet tabii ki bu terör örgütü üyelerinin her neredelerse, her hangi kurumda olurlarsa olsunlar bir şekilde temizlenmeleri gerekiyor. Doğru. Eğer Yeni Şafak gazetesi de bu haberin arkasında duracaksa belki bu ismi de açıklar ya da belki de parti içerisinden bir şekilde bu yönde bir açıklama gelir. Şöyle bir bakıyorum, bu konuya dair aktarabileceğim başka başlıklar var mı? Hayır, yok. Tanju Özcan biliyorsunuz tutuklu, Bolu Belediyesi Belediye Başkanı. Onunla ilgili iddianamede, Tanju Özcan'la ilgili olarak hazırlanan iddianamede kabul edildi efendim, onu söyleyelim. Tanju ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıla varan hapis cezası talep edildi. 6'sı tutuklu, 19 kişi yargılanıyor bu davada. Peki ne zaman başlayacak, onu da hatırlatalım. 6 Temmuz, yaklaşık işte bir ay sonra davanın başlayacağını söyleyebiliriz. Tabii burada Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı gibi kurumların da bu davada müşteki olarak yer aldığını, toplamda 41 mağdurun olduğunu, dediğim gibi 6'sı tutuklu 19 kişinin de yargılandığını da, yine bu dava kapsamında yargılandığını da hatırlatalım. Aklımızın bir kenarında takip edeceğimiz konulardan bir tanesi, not alıyoruz. 6 Temmuz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan davası, bakalım orada neler yaşanacak, göreceğiz. Tabii bakıyorum bir yandan da süreye, birkaç başlık aktarayım. Bu süreç tartışmaları bitmiyor siyasette. Açılım ya da neydi, terörsüz bir Türkiye sürecine dair tartışmalar devam ederken, bir yandan da DEM Parti'nin burada en büyük endişesi CHP'de yaşananların bu süreci tıkayabilme ihtimali. Benim görebildiğim yapılan açıklamalar itibariyle de böyle bir ihtimal, böyle bir gerçeklik var. Aslında pratikte de bu gerçekliği görmek mümkün. Yani demin bütün endişelerinin yanında. Neden? Çünkü hatırlayınız, bir komisyon toplanmıştı. İşte yüzlerce kişiyi dinlemişlerdi. Aylarca çalışan bir komisyondan bahsediyoruz. Ve şimdi görevden uzaklaşan CHP yönetiminden pek çok kişi de, daha doğrusu CHP yönetiminin bir de orada inisiyatifi vardı. O ne olacak? Ona dair tartışmalar ne olacak? O aslında bakılırsa bir kocaman bir soru işareti. Önce Ramazan Bayramı, sonra Nisan ayı işaret edilmişti. Buna dair bir adım var mı? Yok. DEM Partililer diyorlar ki biz hala komisyon raporunun yayınlandığı gün ile aynı noktadayız. O günde çakılı kaldık ve tek bir adım bile atılamadı şeklinde de bir eleştirisi var. Tabii yasal düzenlemeler gerekiyor bunun içinde. O ne zaman gelecek? Vallahi şöyle söyleyeyim, benim görebildiğim kadarıyla hani CHP'de bütün bu tartışmalar yaşanırken bir yandan da ortalık hani toz dumanken de bu meseleler gündeme gelebilir. Dikkat, bu önemli. Tabii bir teyit mekanizması işleyecek. AK Parti'nin bunu beklediğini biliyoruz. Daha doğrusu Beştepe'nin bunu beklediğini biliyoruz. MİT'ten gelecek bir rapordan bahsediliyor. O rapor neyi gösterecek ya da işte siyaseten atılacak adımları nasıl yönlendirecek, bunu göreceğiz. Ama unuttuğumuz bir başlık. Ama mesela Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli bunu sık sık hatırlatıyor. O da ne? En çok tartışılan konulardan bir tanesi ki, yani böylesine tarihi bir süreçten, tabii ki yani kim desteklemez ki böyle bir süreci, ama gelip dönüp dolaşıp işin terör örgütü lideri Öcalan'ın statüsü meselesine dayanmış olması, aslına bakılırsa bu tartışmaların ne kadar, nasıl bir zeminde, nasıl oynak bir zeminde yapıldığını da bize gösteriyor. Bakalım siyaset nasıl buna karar verecek, göreceğiz hep beraber. Tabii dediğim gibi CHP'de yaşananlar bir şekilde DEM Parti'yi endişelendiriyor. Gülistan Kılıç Koçyiğit, grup başkan vekili DEM Parti'nin. Onun mesela en son kurduğu cümle bu konuyla ilgili olarak önemli, dikkat çekici. Ne demişti? Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ana muhalefet partisi. Yaşananların, bütün bu yaşanan sürecin terörsüz bir Türkiye sürecini etkilememesini beklemek çok da mantıklı değil ifadesini kullanmıştı. Bakalım ne olacak? Biz de göreceğiz hep beraber. Gerçekten bu süreç nasıl etkilenecek? Hep beraber tanıklık edeceğiz. Ali Can Ulu da, gazeteci arkadaşımız, serbest bırakıldıktan sonra işinin başına döndü. 12. yargı paketi onun imzasıyla, emeğe saygı elbette, onun imzasıyla yayınlanan bir haber. O da o bilgilere ulaşmış. Neden bahsediyorum? 12. yargı paketinde ne var, ne yok, ne olacak, ne bitecek? Bunun üzerine çok detaylı, çok ayrıntılı bir haber hazırlamış. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak örneğin Alican Uludağ'ın haberinde buna dair bir ayrıntı var. Çok konuştuk bir dönem itibariyle. Suça sürüklenen çocuklar için cezaların arttırılacağı yönünde, 10-12 yıl örneğin düzeyine çekileceği yönünde bir haber. Yine süreli hapis cezalarında indirim sonrası üst sınırın 7 yıldan 9 yıla çıkarılacağı yönünde bir bilgi. 15-18 yaş grubundaki çocuklar içinse indirim oranlarının yeni yargı paketiyle, 12. yargı paketiyle düşürüleceği yönünde de bir bilgi yer alıyor Alican Uludağ'ın haberinde. Çocuk bu yaş grubunda, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 24 yıldan 27 yıla çıkacak. Hani bu ne kadar beklentileri karşılıyor, bütün bu tartışmaları ne kadar bitirir, o ayrı bir mesele. Orada benim dikkatimi çeken konu, çocuk suçlarında ebeveynlere verilen, yüklenen sorumluluğun da artıyor olması, arttırılacak olması bu önemli. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunda cezanın da yükseleceği, yükseltileceği yönünde bir bilgi var. Yine çocukların tabii, çocuk ve silah. Yani bu iki sözcüğün yan yana geliyor olması bile bir garip ama çocukların silahların çocukların erişimine karşı korunmasına yönelik yeni hükümlerin de yine yasada, daha doğrusu 12. yargı paketinde yer alacağını biz Alican Uludoğan haberinden de öğreniyoruz. Bunun için de 3 yıla kadar bir hapis cezası, yine silahların çocukların erişimine karşı eğer bir önlem almazsa aile, buna karşılık 3 yıla kadar bir hapis cezasının da gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Şu televizyon programları, özellikle şu sabah yayınları vesaire, biliyorsunuz o programlarla ilgili tartışmalar yıllardır bitmez. Bir adım da atılıyor mu? Yani bir adım atıldığını da söylemek mümkün değil. Hep herkes eleştiriyor. Herkes tepeden bakıyor. Allah, benim görebildiğim kadarıyla da çokça izleniyor. Zaten reyting raporları da bunları gösteriyor. Hem izliyoruz, hem eleştiriyoruz. Ne kadar meraklıyız insanların hayatlarının bu kadar böyle hallaç pamuğu gibi atılmasına. Ama gerçekten buna dair bir önlem alınması gerekiyor. 12. yargı paketinde buna dair de adımların olacağını da öğreniyoruz biz yine Alican Uludağ'ın haberinden. Söyle son 1-2 dakikam, 1,5 dakikam, arkadaşlarım da uyarıyorlar. Hep söylüyorum, masumiyet karinesi. Bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Hep hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bir operasyon, yine son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmıştım. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları, bunları konuşmuştuk değil mi? Pek çok isim gözaltına alınmıştı. Gazeteci arkadaşımız Mirgün Cabas'la ilgili de bir buna dair de bir karar vardı, hatırlayınız. Hatta babasının cenazesi, babasını kaybettiği gün, ertesi gün düzeltiyorum, böyle bir karar çıkmıştı. Mesela neden biz masumiyet karinesi diyoruz? Mirgün Cabas bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden, ki bu açıklamayı yapmak mecburiyetinde kalması tek başına sıkıntı bence. Dedi ki, o testler sonucunda uyuşturucu kullanmadığım, antidepresan kullandığım ortaya çıktı. Zaten bunu herkes biliyordu diyor ve ekliyor. Bu bilgilerin kime ne faydası olduğunu da bilmiyorum ama diye eklemiş ve devam etmiş. Yani bu olay babamın kaybına denk geldi ve galiba hayatımın en karışık dönemi oldu diyor. Gerçekten de bu tip haberleri okurken, işte söylüyorum bunu, aktarıyorum. Mirgün Cabas örneği üzerinden de bunu konuşabiliriz. O masumiyet karinesini unutmamak gerekiyor. Medya olarak kendimize de iğneyi batırıyoruz. Bu tip haberlerin devamını da aktarmak, devamı üzerinden de mutlaka konuşmak gerekiyor. İşte Mirgün Cabas'ın da o konuda gözaltı kararı vardı ve kendisinin antidepresan kullandığı ortaya çıktı. Hadi haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Başdımar'dan neler oluyor, neler bitiyor onu öğrenelim. Ben ikinci bölümde sizlerle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Huzur İstanbul uygulamasında 1018 şüpheli yakalandı. Danıştay, Airbnb ve benzer yöntemlerle evini kiralayanlara verenlere önemli bir karara imza attı. İngiltere'de askeri helikopter düştü. 3 asker hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. Huzur İstanbul uygulamasında 1018 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin Huzur İstanbul uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde ise 49.702 araç ve 1972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2.782 araç ve motosikletle 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten men edildi. Bu kapsamda toplam 4.1378 lira trafik cezası kesildi. Danıştay, Airbnb veya benzer yöntemlerle evini kiraya verenler için önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu yöntemlerle elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye irade olarak vergilendirileceğini, ticari kazanç olarak değerlendirilemeyeceğini, yani gelir vergisine, geçici vergi, KDV ve konaklama vergisine tabi olmayacağı sonucuna vardı, yürütmeyi durdurdu. Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. 50 milyon liralık 4 otomobil kül oldu. İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde bir galerinin önünde park halinde olan 4 otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen otomobiller kullanılamaz hale geldi. Sahillerde sigara içmek yasaklanıyor. Antalya deniz ekosistemini korumak ve halk sağlığını güvenceye almak adına çevre hamlesi başlattı. Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen Mavi Akdeniz inisiyatifi kapsamında şehrin en prestijli 4 plajında sigara kullanımı tamamen yasaklanıyor. Uygulama yarından itibaren Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında yürürlüğe giriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistikleri bülteni yayınlandı. TÜİK bültenine göre sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %15 düşerek 27.657.591 kişi oldu. Sinema salonlarında 771 film gösterilirken bunların 417'si ilk kez izleyiciyle buluştu. Toplam 2.161 sinema salonu ve 253.364 koltuk kapasitesi bulundu. Dış gündemle devam edelim. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ne yapılan oylamada 208 hayır oyuna karşılık kongre üyeleri 215 evet oyu kullandı. 4 Cumhuriyetçi kongre üyesinin demokratlarla birlikte evet oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisi'nde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut bir ifadesi olarak değerlendirildi. Cumhuriyetçi kongre üyeleri Thomas Massey, Brent Fitzpatrick, Tom Barrett ve Vernon Davidson oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullandı. İngiltere'de askeri helikopter düştü, 3 asker hayatını kaybetti. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir helikopterin Devon bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Spor. Arda Güler'in 70 metreden attığı gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in her şeye yaklaşık 70 metreden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. La Liga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak orta sahadan Arda Güler 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor ifadesi kullanıldı.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Toraslar mevki, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Üç büyük şehirdeki hava sıcaklıklarına bakalım. Ankara parçalı ve çok bulutlu 28 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir parçalı ve az bulutlu 32 derece. Diğer şehirlerimize baktığımızda Trabzon parçalı ve çok bulutlu 23, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Bu çocuk meselesinde ve evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet, onu söyleyelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
4: Yalnızım dostlarım, yalnızım ya.
5: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız bu bölümde ağırlıklı olarak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı raporlar gerçekten bize enteresan bir fotoğraf. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, enteresan dediğim de hani var olan hepimizin yaşadığı, gördüğü gerçekliği daha somut şekilde anlatan bir fotoğraf veriyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler. Ama hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Sevgili Akif WhatsApp hattımızı hatırlattı. Ben de kendi kişisel X ve Instagram hesapları hatırlatayım. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Birleşik ve küçük harfle. Bu arada sizlerden gelen mesajlara da baktım. Ayşe Hanım her sabah bizimle. Buradan selamlarımı gönderiyorum kendisine. Az önce Yeni Şafak'ın makalesine dikkat çekmiştim. Orada hani bir FETÖ vurgusu her parti içerisinde var demişti Yeni Şafak gazetesi. Hatta AK Parti'nin karar alma mekanizmaları içerisinde de böyle bir risk olabilir yorumu vardı. O da diyor ki aslında katılıyorum, bir haber değeri yok. Evet doğru, şu olsa diyor Ayşe Hanım, Ayşe Celep, orada isim verilse, o tarif edilen kişi kim, onu anlatsa Yeni Şafak gazetesi, o zaman bir haber değeri olabilirdi diyor. Haklıdır söylediğine, bu yorumunuza da katılıyorum. Kerim Bey de karşıya kadar İzmir'den, ona da selam. Kerim Barut, ona da çok selamlar olsun. Siyasi tespit yorum yapmak istemiyorum, yoruldum, bir mola alacağım diyor. Çok yoruldum diyor. Allah yorulmayın, yapılacak bir şey yok. Bunları yaşıyoruz, bu ülkedeyiz. Bu ülkenin gündemini takip etmek mecburiyetindeyiz. Bizim için de bir anlayış sözcüğü cümlesi eklemiş. İyi ki gazeteci değilim, yapamazdım mesleğim herhalde bu ruh haliyle gibi. Valla işte yapılıyor. Yapmak mecburiyetindeyiz. Bazen hani elbette sizin yaşadıklarınızı, sizin hissettiklerinizi de bizler de yaşıyoruz, bizler de hissediyoruz burada. Ama yine de olabildiğince tarafsız şekilde aktarmaya, objektif şekilde ne oluyor ne bitiyor anlamak için tek derdimiz de bu zaten. Hep söylüyorum, hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. İşte şimdi ekonomiyi konuşacağız, ekonomiye dair başlıkları da konuşacağız. Hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Anlamamız gerekiyor yarın ne olacak diye. Dün söylemiştim bunu, hani yeni sistem bize artık yani önümüzdeki tüm belirsizlikler, tüm karmaşalar kalkacak şeklinde bize anlatılmıştı. Ama işte şimdi görüyoruz ki ortaya çıkan tablo pek de öyle anlatıldığı gibi gerçekliğin olmadığını görüyoruz. Onu da söyleyeyim, onu da aktarmış olalım ve geçelim. Ha, şunu söyleyeyim, şunu hatırlatayım ekonomiye geçmeden önce. İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir kaza gibi, yani cinayet gibi bir kaza, hatırlayacaksınız. Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o kaza. Şimdi Timur Cihan Timur Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz tutuklanmıştı. Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 12 yıla kadar da hapsi isteniyordu. Şimdi Amerika'dan iadesi olacak mı olmayacak mı, bunlar tartışılıyor, bunlar konuşuluyor. 17 yaşındaydı o cinayet gibi kazanın yaşandığı gün. O gün neler yaşandı, ne oldu, ne bitti hepiniz hatırlıyorsunuz. Yani o motorlara, Oğuz Murat Acı'nın kullandığı motora çarpılıyordu. Arkasından cep telefonları alındı. 112'ye haber verilmedi, ambulans çağrılmadı. Arkasından Timur, Cihan Timur alındı. Annesi tarafından önce Mısır, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırıldı. O süreçler işte özetle böyleydi. Şimdi eğer Türkiye iadesi gerçekleşirse 8 Temmuz'da, bu ara içerisinde, işte yaklaşık bir ay içerisinde bu iade gerçekleşirse hakim karşısına çıkacak. Ne zaman? 8 Temmuz saat 13.30 için bir duruşma saati verildi. Hazırlanan iddianamede Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hani de bunu da hatırlatmış olalım, ama iadesi olur mu olmaz mı, daha buna dair net somut bir gelişme de yok elbette. İşte hep söylediğimiz o radarımızda olan pek çok haber gibi bu da o Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o kazayla ilgili gelişmelerde elbette radarımızda bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım, sizlere aktaracağım. Ve geçelim ekonomi başlıklarına. Söyledim, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı verilerle

0: nerede olduğumuzu, hepimiz açısından söylüyorum bunu, nerede durduğumuzu ya da daha doğrusu nerede tutunmaya çalıştığımızı anlatıyor, bunu gösteriyor ki tüketim kalıplarında özellikle 2002 sonrasında nasıl bir değişim yaşandığını da bize gösteriyor. Bakınız, 2002 yılında hane halkı harcamalarının %26,7'si gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılırken bu oran bir şekilde 2022'de 22,9'a çıkmış. Geçen yıl itibariyle de 17,3'e düşmüş. Neden böyle biliyor musunuz? Neden? Çünkü ağırlıklı olarak gelirimizin yarısını neredeyse konut giderlerine, barınmaya ve ulaştırmaya ayırmak mecburiyetinde kalıyoruz. Nereden kısıyoruz? Boğazımızdan kısmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu düşüşün nedeni bu. Aslına bakılırsa keşke gelir artmış olsa ki gelir dilimi arttıkça, daha doğrusu gelir seviyesi yükseldikçe gıdanın, evet, düşüyor. Harcamalardaki, genel harcamalardaki oranı düşüyor ama burada böyle değil. Bir vazgeçiş söz konusu. Yani gıdadan vazgeçiş söz konusu. Oradan ayrılan pay nereye gidiyor? Konuta ve ulaştırmaya gidiyor. Bakın, 2002 yılında ulaştırmanın genel TÜİK verilerinden bahsediyorum burada. Ulaştırmanın harcama içindeki payı %8,7 iken, bakın 2025'te bu oran %20'ye yükselmiş durumda. %20. Aynı şekilde konut ve kiranın yine toplam harcamalar içindeki payı %22 iken 2002 yılında, bu oran 2025 yılı içerisinde %29,3'e kadar yükselmiş durumda ki bu, yani konut ve kiranın toplam harcamalar içerisindeki en yüksek pay olduğunu da söyleyebiliriz. Yani biz, yani hep konuşuyoruz, güvenmediğimiz konutlarda yaşıyoruz, yaşamak mecburiyette kalıyoruz. O depremden bahsediyorum, deprem riskinden bahsediyorum. Aynı zamanda o güvenmediğimiz konutlara da en yüksek harcamayı yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bir dinleyicimiz bunu anlattığım zaman şöyle bir yorum yapmıştı. Ona da katılıyorum aslında. Konutlara değil, o konutları yapan ya da o konutlar yapılırken onu denetlemeyenlere aslında güvenmiyoruz güçlü demişti. Evet, doğru. O da bir bakış açısı. Ona da katılmamak mümkün değil elbette. En az neye harcıyoruz? En az neye harcıyoruz? Şaşırtıcı mı? Hayır. Üç başlık söyleyeceğim. Kültür, eğitim ve sağlık. En az harcama yaptığımız alanlar. Bunlar tabii söylediğim gibi gelir seviyesine göre değişen oranlar. Mesela daha %20'lik, yani en üstte, en düşük %20'lik gelir diliminde olanların harcamalarının 1/3'ü gıda, konut ve kiraya. Yani çok barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bize anlattıkları bu. Peki en yüksek gelir grubunun tüketim kalıplarında durum ne? Mesela bu bahsettiğim harcamalar %25 sadece. Onların yani yüksek gelir grubunun ayırdığı pay sadece gelirlerinin %25'i düzeyinde. Gerçekliğimiz bu aslında bakılırsa. İnan Mutlu neredeyse kendisini ekonomist anmadığımız program yok. Diyor ki, bu konuya dair bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Bir grafik de var, dikkat çekici bir grafik de var orada. Barınma krizi diyor, en çok yoksulları vuruyor, yoksulları etkiliyor. En yoksul haneler gelirlerinin %38'ini, %38,7'sini konut ve kiraya, neredeyse %40'ını konut ve kiraya ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Yani az önce benim söylediğim yorumu, yaptığım yorumu doğrulayan daha bilimsel bir yaklaşım tabii ki hocadan, gayet de doğal. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine bu paraları, o kazandıkları paraları o yoksul kesim ödemek, vermek mecburiyetinde kalıyorlar her ay başında. Böyle bir tablo var. Tabii bu sadece böyle rakamlar, işte o maaşların, gelirlerin nereye harcandığı meselesi değil. Aynı zamanda konuşuyoruz burada, bu enflasyonist ortam, her gün söylüyorum. Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız. Ben söylemeyeyim, yine TÜİK söylesin. Türkiye Sağlık Araştırması verilerini yayınladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve ortaya çıkan tablo, düşen alım gücü, sağlıklı gıdaya erişimin daha da zor oluyor olması bu düşen alım gücüyle birlikte gerçekliğimizi ortaya koyuyor. Bakın, araştırmaya göre 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranı son 3 yılda, ki krizin en çok hissedildiği işte son 7-8 yıldır değil mi biz bu ekonomik krizle mücadele ediyoruz, yükseldiğini görüyoruz. 2022'de %20 olan obezite oranı mesela 2025'te neredeyse %22'ye, %21,8'e yükselmiş durumda. Yani her 5 yetişkinden, 15 yaş üzeri her yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur. Sadece bu mu? Hayır, değil. Obeziteyle birlikte ne ortaya çıkıyor? Diğer hastalıklar, diğer mücadele etmemiz gereken hastalıklar, sağlık sistemindeki yükün artıyor olması. Nasıl her şey birbirini tetikliyor? Kalp hastalıkları, işte diğer eklem hastalıkları vesaire, bu obeziteyle birlikte daha da artıyor. Yani bir kelebek etkisi de söz konusu. Hipertansiyon, diyabet, depresyon, herhalde herkes yaşıyordur değil mi bunu, buna benzer sorunları, ya da işte koroner kalp hastalıkları gibi sorunların da artmasına neden oluyor. Tablo bu. Bakın, TÜİK'in konuştuğu vatandaşlar, obezite oranı, o vatandaşlarla konuştuktan sonra hazırlanan grafik, %21,8'i obez Türkiye'nin. Kadınlarda bu oran daha da yüksek, %25 neredeyse. Erkeklerde %18. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı, hani o işe gidip gelirken verdiğimiz mücadeleden bahsetmiyorum, ya da hani hep sistemin dışında görülüyor ev emekçilerinin, kadınların, değil mi? Eve kapatılıyor kadınlar, bir şekilde iş hayatından uzak tutuluyor. Onların o emekleri sayılmıyor bu fiziksel aktivite içerisinde. Herhalde normal rutin spordan bahsediliyor ama fiziksel aktivite yapmıyorum diyenlerin oranı %86 düzeyinde. Dediğim gibi sebze ve meyve tüketmiyorum diyenlerin oranı %62 düzeyinde. Tablo bu. Tabii işte yoğun stresin kiloya neden olmuş olması gerçeği yine ortada. Bakın, TÜİK rakamları diyor ki, dedim ya obeziteyle birlikte ortaya çıkan riskler, sağlıksız beslenme, ne yediğimizi, hani bu sadece ya parası olan olmayan, markette gittiği zaman, manava gittiği zaman, pazara gittiği zaman her istediğini alabilen, onlara ulaşabilenlerin de sorunu bu aslında bakılırsa. Çünkü ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz. Asıl sorun bu. Neyse, 15 yaş ve üzeri bireylerde son bir yıl içerisinde karşılaşılan hastalıklar, bel bölgesindeki problemler mesela %24, hipertansiyon %16, şeker %11, son bir yıl içerisinde ortaya çıkan depresyon 2002'de %6,9 iken 2025'e gelindiğinde %7,2'ye yükselmiş. Gerçekliğimiz bu işte, o yüzden söylüyorum bunu. Yani ekonomi, rakamlar, TÜİK'in işte ne zaman, cuma günü açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini de. İşte biz sadece o verileri konuşmuyoruz, o veriler bir yandan da hayatımızın en böyle kılcal damarlarına kadar, sağlığımıza, gece kafayı yastığa koyduğumuzda uykuya geçiş süremizde dahil, ya da geçememe halimizde dahil, her şeyi bir şekilde etkiliyor. Gerçekliğimiz bu. Bunun üzerinden konuşuyoruz. Peki karar alıcıların, karar vericilerin gerçekliği nerede, hangi yönde? Bakın size bir bilgi. Faiz diyeceğim. 2026 yılının ilk 4 ayında bir karşılaştırmayla birlikte vereceğim izniniz olursa bunu. İlk 4 ayında, yani Ocak-Nisan dönemi içerisinde bütçeden nereye ne kadar para, pay ayrılmış? Bunu görmek gerekiyor. Faiz ödemesini söyleyeyim önce izniniz olursa. 1 trilyon, tekrar ediyorum, 1 trilyon 113 milyar lira. İlk 4 ay itibariyle faize harcanan miktardan, bütçeden harcanan miktardan bahsediyorum ki şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz değil mi? Mesela sosyal güvenlik görevlendirme giderleri bunun 1/3 biri neredeyse. Yani 458 milyar lira. Sosyal güvenliğe giden hazine yardımı 262 milyar lira. Neredeyse 1/6. Ya da işte konsolide sosyal güvenlik transferi Toplamda 720 milyar lira. Yani şunu söyleyebiliriz herhalde toplamda, yani faize giden miktar 1 trilyon 130 133 milyar lirayken milyonlarca emekliye ve yoksula ayrılan pay bütçeden 580 milyar lira. 580 milyar lira yarısı. Yarı yarıya. İşte her şey bir tercih diyoruz ya. Her şey son tahlilde karar alıcıların ya da karar vericilerin bir tercihidir. Bu gerçeklikte bize tam olarak bunu gösteriyor. Ekonomide tablo bu. Sağlıktan bahsettik az önce, obezite riskinden. Ekonomiye dair, işte ekonominin ortaya çıkardığı tablo nasıl geleceğimizi etkiliyor. Çocuklarla ilgili de bilgiler var. Çocuk obezite oranları, çocuklardaki obezite oranları ile ilgili. Onu da başka bir gün daha ayrıntılı şekilde konuşuruz. Hani geleceğimizi de ipotek altına alıyor bugün yaşadığımız sorunlar. Hani biz yaşadık enflasyonu, krizi yaşadık, kriz atlatıldı. O krizin atlatılmasından sonra evet biraz geçmiş dönemde yaşadık. Kendimize geleceğiz vesaire, ama bugün neyi kaybediyoruz geleceğe dair? Onu konuşacağız, onu aktarırız başka bir gün. Sağlık dedim ya, bir not sadece, o notu da sizlerle paylaşayım. İş mi icat ediliyor bunu da anlamıyorum. Sağlık Bakanlığı şimdi bir düzenlemeye hazırlandığı yönünde bir bilgi. Bu benim dikkatimi çekti. Şöyle birebir aktaracağım, sonra yorumumu yapacağım izniniz olursa. Sağlık Bakanlığı koruyucu sağlık hizmeti, ki gerekli, buna da itirazım yok. Ama bir karşılaştırma yapacağız tabii ki. Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde, isim benim dikkatimi çekti, esenlik ve sağlıklı yaşam merkezleri kurulmasına yönelik bir düzenleme hazırlığında. Farklı merkezlerde farklı sağlık profesyonellerinin de görev alacağı yönünde de bir ayrıntı, yeni bir, yani şöyle, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ya da bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik yeni bir model oluşturulması hedefleniyor Sağlık Bakanlığı şemsiyesi altında. İşte kimler olacak burada? İşte az önce obezite dedim ya, aslında biraz da bununla alakalı, obezitenin de neden olduğu hastalıkları sıraladım. İşte koroner kalp hastalıkları, tansiyon, şeker vesaire, depresyon, değil mi? Belki de buradan hareketle Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıkladığı bu projeler kapsamında mesela bu esenlik mevzuatı, bu isme çok takıldım ben. İşte fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar ya da dediğim gibi farklı sağlık personelleri de bu merkezlerde özür dilerim, görev yapacak. Sağlıklı bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanıyor burada. Yani hastalara yönelik sağlık hizmeti sunulmayacak da sağlıklı bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, o hastalıkların önceden engellenmesi, önceden yapılacak çalışmalarla engellenmesi gibi bir detay var. Ama bakın dikkat, bakanlığın aldığı karar bu neydi? Sağlık ve, bir daha söyleyeceğim, bakmam gerek, esenlik ve sağlık yaşam merkezleri. Nerelerde kurulacak? Sağlık turizmi alanında da yenilikler hedefleniyor. Buna göre de Türkiye'nin mesela yine bu kapsamda yalnızca tedavi ve ameliyat hizmetleriyle değil, sağlıklı yaşam odaklı hizmetlerle de uluslararası alanda öne çıkarılması hedefleniyor ve özellikle turizm merkezlerinde de bu yönde yeni adımlar atılacağı yönünde de bir bilgi. Şimdi bu başlığı okuyunca ben, esenlik ve sağlıklı yaşam merkezleri, bir yandan tablo ortada yaşadığımız, işte az önce sizlere Türkiye İstatistik Kurumu verilerini aktardım. Hani sadece doymak ve barınmak için çalışıyoruz dedim ya. İnan Mutlu ne diyordu? En yoksul haneler gelirlerinin %40'ını konuta ve kiraya, %30'unu da gıdayı ödüyorlar. Ne kalıyor ki geriye zaten? Şimdi bütün tablo buyken, ağırlıklı tablo buyken, orta sınıf diye bir şey kalmamışken bakanlığın bu adımı atması enteresan. Esenlik merkezi, tabii oradaki sağlık emekçilerine tek sözümüz yok. Orada görev yapacak sağlık emekçilerine tek bir sözümüz yok. Ama bunları akıl edenlere bir şekilde bütün bu gerçekliği, bizim anlatmaya çalıştığımız gerçekliği görmeden bir şekilde hareket edenlere, hareket edeceklere de bir çift sözümüz var elbette. Ne geldi aklıma biliyor musunuz? Sık sık bu romanı hatırlatıyorum ben. Neden bahsedeceğim? Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o dev eserinden bahsedeceğim. Hani sanki böyle orada ne anlatılıyordu o romanda? Bir bürokratik absürtlük anlatılıyordu. İşte ileri görüşlü ama böyle çıkarcı bir isim olan icraat adamı Halit Ayarcı'nın hikayesi, onun vizyonuyla toplumun kendi elleriyle yarattığı o gereksiz kurumlar ya da şişen bürokrasiyi sembolize eden çok detaylı anlatımlar var. Eminim okumuşsunuzdur ama bir kez daha da okumak gerekiyor Tanpınar'ın o Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü. Sanki böyle bütün bu tartışmalar yapılırken bu sağlık merkezinin de Esenlik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını almış olması ya da verilecek olması bana Tanpınar'ı hatırlattı. Onu da rahmetle analım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir o bürokraside yeni bir şeyler yaratma derdi. Peki bütün bu gerçeklik ne olacak? Kocaman bir soru işareti. Hadi bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanla devam ediyoruz. Neyle? 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi. Trump katılacak mı, katılmayacak mı? Herhalde en çok konuşulan sorulardan, sorulan sorulardan bir tanesi de buydu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rubio ile görüştüğünü ve Trump'ın büyük ihtimalle katılacağını söylemişti. Bunu da biz aktarmıştık size. Rubio, Dışişleri Bakanı, dün bu konuya dair bir açıklamada bulundu ve dedi ki evet, zirveye katılacak Trump. Bununla ilgili planlamalar tamamlandı. Şunu da söyledi tabii, onları da konuşmak gerekiyor. Yani Ankara'da neler konuşulacak? Çünkü NATO açısından bakıldığı zaman, NATO ve Trump başlığında ele alındığı zaman işlerin hiç de yolunda gitmediğini söylemek mümkün. Özellikle İsrail ve Birleşik Devletler'in İran'a yönelik saldırılarından sonra NATO içerisinde ortaya çıkan fotoğraf, gerçekten de bu toplantının ne kadar önemli olduğunu, NATO'nun bugünü ve hatta geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor ki Rubio da böyle tanımladı. NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum dedi ve ekledi, açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken şeyler var cümlesi. Çok önemli. Burada Trump'ın neler söyleyeceği, neler yapacağı, neler anlatacağı ya da NATO'dan neler bekleyeceği. Çünkü hep bunu söylüyor değil mi? En çok parayı biz veriyoruz ve bizim dediğimizi yapmalı NATO diyor. Yapıyor mu? Vallahi şöyle söyleyeyim size. Son dönem yaşananları da hatırlarsak, son dönem itibariyle işte İran meselesini hatırlattım size. Orada yaşananlar son birkaç ay, işte 28 Şubat'ta değil mi o saldırılar başlamıştı. Ondan sonraki süreçte yaşananlar bize hatırlatalım şöyle isterseniz. Trump Mart ayında Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmezlerse demişti, NATO'yu kötü bir gelecek bekliyor. Mesela şimdi bu süreki beklentileri tam olarak karşılanmadı Trump'ın. Bakalım bu Ankara'da işte o Temmuz ayındaki zirvede bu meseleleri bir kez daha gündeme getirecek mi? Bu sözleri, yani Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmezlerse NATO'yu kötü bir gelecek bekliyor sözleri, bu cümleleri aslında NATO içerisinde de Almanya, İngiltere gibi ülkeler açısından bakıldığı zaman da çok ciddi bir gerilim yaratmıştı. Hatta bu iki ülke açıkça Dışişleri Bakanları ya da Başbakanlık düzeyinde Trump'a da tepki göstermişlerdi. İngiltere Başbakanı Starmer örneğin açık konuşayım demişti. Bu savaş NATO misyonu olarak düşünülmedi ve öyle de kalmayacak demişti. Ya da Merz, Almanya Başbakanı, Orta Doğu'daki savaşın NATO ile bir ilgisi yoktur ifadesini kullanmıştı ki yine Trump o dönemlerdeki bu iki isme, İki başbakana verdiği yanıtta da tek yönlü bir ilişki olarak gördüğünü söylemişti. NATO ile Amerika ilişkisinin tek yönlü bir ilişki olduğunu söylemişti. Hatta ufaktan böyle alttan tehdit de içeren bazı ifadeler kullanmadı değil Trump. Biz onları koruyoruz ama onlar bizim için hiçbir şey yapmıyor. Bu cümle net şekilde Avrupa ayağı için, NATO'nun Avrupa kanadı için çok ciddi bir tehdit olarak da elbette anlaşılmıştı. Tabii burada İspanya örneği çok dikkat çekici. Yine NATO üyesi İspanya, İran'a yönelik saldırılar için kendi topraklarındaki o hava üslerinin kullanılmasına izin vermemişti mesela. Ya da İran'ın, yine Türkiye'nin yaşadıkları ortada. Orada da hani İran'dan mı geldi? O da hala böyle bir kafa karışık, gelen füzeler, o füzelerle ilgili tartışmalar vesaire. Orada hala tartışmalar, o füzelerle ilgili tartışmalar devam ediyor ama ne oldu? O süreçten sonra Adana'daki İncirlik ya da Malatya'daki Kürecik radar üslerine Patriot hava savunma sistemleri yerleştirilmişti. İşte hani Rubio'nun da söylediği, yani NATO tarihinin en kritik toplantısı Ankara'da gerçekleşecek kurduğu bu cümle ya da yaptığı bu yorum, aslına bakılırsa hani Trump'ın da bu tepkilerini hatırlarsak, özellikle İran konusunda yalnız bırakıldım NATO tarafından yorumu da hatırlanırsa, gerçekten ilginç çıkışlara, ilginç tartışmalara da tanıklık edeceğimiz bir dönem olabilir. Günler, o iki gün olabilir, onu söyleyelim. Peki Trump demişken, İran demişken, orada son durum ne? Trump çok iyimser. Yani en azından son açıklaması öyle söyleyebiliriz. Yani şu saatlerde başka bir, gerçi orada şu an saat, yani şu saatlerde başka bir açıklama da gelebilir. İran'la müzakereler çok iyi gidiyor. Hafta sonu anlaşma sağlanabilir açıklamasını yaptı. Oval Ofis'te düzenlediği bir tören vardı. Bir kararname imza töreni vardı. O törende kullandığı ifadeler bu yönde. İran'ın anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu da kabul etmiş olacağını söyledi. Ve Tahran yönetiminin de bunu kabul etmeye çok yakın olduğu ifadesini yine kullandı. Hatta bunu bir adım daha ileri götürdü. Hani bundan sonraki süreçte ne olur ne biter tabii bilemeyiz ama İran'ın dini lideri Müçtebâ Hamenei ile de görüşebileceğini, gerekli koşullar oluşursa kendisiyle de görüşebilirim şeklinde bir yanıt verdi sorduğu, gazetecilerin sorduğu sorulara. New York Post'un muhabiri bir soru yöneltti Ayetullah'ın sağlık durumuna dair. Durumunun çok iyi olduğuna dair bir şey duymuyorum yanıtı da yine Trump'ın verdiği yanıtlar arasında yer alıyor. Netanyahu'dan rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi. Özellikle tabii bu saldırgan politikası, İsrail'in saldırgan politikası. Bir yandan masada uzlaşı arıyorlar. Amerika ve İran, bir yandan İsrail'in saldırıları hem Gazze'ye hem Lübnan'a. Gerçi bir anlaşmadan bahsediliyor. Ne kadar hayata geçirilir bilmiyorum. Hizbullah'ın saldırmaması koşuluyla tırnak içerisinde İsrail yönetimi biz ateşkesi kabul ediyoruz dedi ama o işgal politikasında, özellikle Lübnan'a karşı işgal politikası devam ediyor. Bir de önceki gün değil mi hatırlatmıştım ben size, %60'ını Gazze'nin kontrol ediyor şu an itibariyle İsrail yönetimi. Netanyahu'nun orduya bir emri vardı, bunu %70'e çıkartın diye. Peki o emir ne olacak? Onlar belirsiz. Velhasıl bu politikalarının ben İsrail'in en azından değişebileceğine yönelik bir beklentim, açık söylemek gerekirse bu yönde bir beklentim yok. Bu arada Amerika'da enteresan temsilciler meclisinde ilginç bir gelişme oldu. Yani bütün bu süreci ne kadar etkiler ne kadar etkilemez doğrusu bir talepten öte değil ama bunu da akılda tutmak gerekiyor. Kongre'nin alt kanadı olan temsilciler meclisinde Trump'ın İran'a yönelik bu askeri harekat yürütme yetkilerine sınır getiren bir karar tasarısı onayladı. Bir karar tasarısı onaylandı. Orada 208 hayır oyuna karşı 215 evet oyu verilmiş olması önemli. Daha da önemli olan, belki de mesaj açısından önemli. Çünkü dediğim gibi bu karar bir tür talep niteliği taşıyor aslına bakılırsa. Net, kesin bir bağlayıcı özelliği yok Trump açısından ama Cumhuriyetçi 4 isminde, Cumhuriyetçi Parti kanadından 4 isminde yine demokratlarla birlikte Trump'ın yetkilerinin kısıtlanması konusundaki bu karara ya da tasarıya oy vermiş olması Cumhuriyetçi kanat açısından bence son derece önemli. Ya da Trump'a seçmenin ya da temsilciler meclisindeki Cumhuriyetçilerin verdiği mesaj açısından çok önemli. Tabii daha önce de senatoda da hem temsilciler meclisinde kabul edilen bu bahsettiğim tasarı, senatoda da daha önce yürütülen benzer girişimlerin aslında bir tür devamı niteliğinde. Demokrat senatörler hazırlamıştı bu taslağı. Trump'ın İran'a karşı askeri yetkilerini kısıtlamayı hedefliyor. İşte daha Mayıs ayında da yine komiteden geçirilmişti bu konuya dair tasarı ama dediğim gibi asıl burada yetkili olan Kongre, temsilciler meclisi değil Kongredir ve bu karar tasarısında da hani Kongre resmen savaş ilan etmediği ya da İran'a karşı askeri güç kullanımına yetki vermediği sürece Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerini İran'la yaşanan askeri çatışmalardan çekmesini talep ediyor. Sadece dediğim gibi çok böyle bir bağlayıcı niteliği olmayan bir karardan bahsedebiliriz. Bu arada Trump demişken İran'dan bir açıklama var Trump'la ilgili, onu aktaracağım. Bir de izniniz olursa Ben hep söylerim, aklımızın böyle geçmişte, tarihte dolaşma özgürlüğü var. Bir hatırlatma yapacağım. Şimdi Rubio'nun, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun bir iddiası vardı. Neydi o? Bir İranlının, Amerika'daki bir İranlının Trump'a yönelik bir suikast planladığı bir iddiası. Bu çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. Trump'la ilgili o suikastler kurgu mu değil mi? Daha geçen ay biliyorsunuz, önceki ay yaşananlar ortada. Bunlar çok tartışılır, çok konuşulurken. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Rubio'nun bu iddiasına yine X hesabı üzerinden bir yanıt verdi. Ve bütün bu süreci yalanladı. Hatta İran, tırnak içinde, Rubio şunu söylemişti: bir İran ajanı var, Trump dahil üst düzey Amerikalı siyasilere suikast düzenlemek istiyordu, yakalandı ve mahkum edildi demişti Rubio bu kişiyle ilgili olarak. Bekai de dedi ki ya mağdur rolü oynamak İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz dedi ve bu her suçlama, bu anlamdaki, bu yöndeki her suçlama da İran için, İran'ın gözünde bir iftiradan ibarettir şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi suikast deyince, Amerikan başkanına suikast vesaire, bunları deyince şöyle bir araştırma yapıp hani Amerika'nın bu konudaki geçmişine, siciline bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani tarihte en çok suikast girişimine uğramış isim kim? 600'ün üzerinde suikast girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Küba'nın efsane lideri Fidel Castro. Fidel Castro'ya yönelik bu suikastlerin neredeyse tamamında, 634 suikast girişiminden bahsediyoruz, neredeyse tamamının altında, arkasında kim var? Amerika Birleşik Devletleri var. Üstelik bu bir yorum değil, bu bir hani gazetelerden toplanan bir veri vesaire değil. Amerikan Senatosu'nun CIA suistimallerine ilişkin 1975 tarihli o bir Church komitesi kurulmuştu. Orada 60-65 yılları arasında mesela en az o yıllar arasında, sadece Castro'dan bahsetmiyorum, 60-65 yılları arasında en az 8 kanıtlanmış CIA suikast girişimi olduğunu biz bu Church komitesinin yaptığı çalışmalarla öğrenmiştik. Dediğim gibi yani bu konuda yani 50 yıla yayılan bir Castro, eğer diyeceksek, Castro üzerinden konuşacaksak tabii, 50 yıla yayılan bir liste söz konusu ki zehirli prolardan mı bahsederiz, sigara sağlığa zararlı, hadi onu da söyleyelim. İşte en sevdiği dalış noktasına yerleştirilen patlayan deniz kabuklarından, işte çikolatalarına yerleştirilmiş zehirlerden mi bahsedelim? Ya yani onlarca yine CIA'nin raporlarına yansımış ve Castro'ya yönelik o suikast girişimlerinden sadece bazılarının örneklerini vermek istedim. Hani Amerika biraz bu konularda, Bekai'nin açıklamasını bir kez daha hatırlatalım, Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün ne demişti? Her suçlama bir iftiradır. Amerika bu iftiraları atarken biraz da kendi geçmişine, kendi CIA'in özellikle tabii geçmişine, çok da değil, Senato'nun hazırladığı raporlar doğrultusunda baksa yeterli olacaktır diye düşünüyorum. En azından bu tip iddialar gündeme gelirken, hani Trump'ın popülaritesini bir parça yükseltmek adına böyle açıklamalar yapılıyorsa, en azından İran'a, İran halkına, İran yönetimine karşı da çok ciddi bir haksızlık olarak değerlendirilebilir bu. Benim görebildiğim en azından bu. Diyelim ve yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Biraz Dünya Kupası'ndan, her programın sonunda artık Dünya Kupası'na da çok az, bir haftalık bir süre kaldı neredeyse. Artık ısınıyoruz değil mi futbol severler olarak? Milli takımımız şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir kere onlara başarılar diliyoruz elbette. Kadrosu da oldukça, ben hani genç ve başarılı bir kadro. Kaleci seçimiyle ilgili tartışmalar çokça yapıldı ama ben hani devamlılığın, performans düşüklüğü ya da performans eleştirilse de takımda bir devamlılığın, Uğurcan Çakır tercihinden bahsediyorum. Ben devamlılığın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirini tanıyan futbolcuların, sporcuların aynı takımda mücadele etmeleri bu anlamda önemlidir. O açıdan ben hocanın verdiği kararı çok da yanlış bulmuyorum, onu söyleyeyim. Peki şansımız ne? Biraz bunun üzerinden belki konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Tur ihtimallerimiz ne? İşte maçlarımız zaten oldukça zor. Bir kere şunu söyleyeyim, yani uzmanlar uyarıyorlar. Aşırı kuzey yarımküre itibariyle aşırı sıcakların yaşanacağı günler içerisinde bu turnuva Haziran ve Temmuz ayını kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Mutlaka ve mutlaka yeni maçlar içerisinde yeni önlemlerin alınması gerektiği yönünde tespitleri var. Onu hatırlatalım. Şöyle bir bakıyorum, yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalardan bahsediyorum elbette. Pek çok on binlerce maçın simüle edildiği ve şampiyon kim olur, diğer takımların tur şansları nedir, bunların hesaplandığı çalışmalar dikkat çekici. Bir kere net favori İspanya. Bakılınca İspanya'nın şampiyon olma ihtimalinin %16'nın üzerinde olduğunu görüyoruz. Fransa yine aynı şekilde %13'lük bir ihtimal verilmiş Fransa'nın şampiyonluğu için. İngiltere Dünya Kupalarının şanssız diyelim hadi şanssız takımlarından bir tanesi. İngiltere için de %11'lik bir şans. Messi ile Arjantin için de %10'luk bir şans verildiğini görüyoruz. A milli takımımız açısından da bir tablo var. 48 ülke yani tarihi yani Dünya Kupası tarihindeki en yüksek katılımdan bahsediyoruz. Onu söyleyelim. 48 ülke içerisinde favoriler sıralamasında Türkiye ortalarda yer alıyor. 21. sırada yer alıyoruz. Mesela yine yapılan hesaplamalar bize şunu gösteriyor. Çeyrek final ihtimalimiz %17. Çok da düşük sayılmaz. Yarı final ihtimalimiz %7. Final ihtimalimiz %2.6 olarak değerlendirilmiş. Yapılan bu simülasyonlar sonrasında şampiyonluk neden olmasın ama bu çalışmalar bize şunu gösteriyor. %9 ihtimalle Türkiye'nin şampiyon olma ihtimali onu söyleyelim. Ama son tahlilde şöyle bir gerçeklik de var. Evet katılmak önemli ama sadece artık oraları geçtik diye düşünüyorum. Hani sadece hani oralarda olmak, oralarda mücadele etmek de önemli. Hayır yani ülke futbolu, ülkede futbola yapılan yatırım, o futbol gerçekliği artık bunun çok daha ötesinde olmamız gerektiğini bize gösteriyor. Biz buradan milli takımımıza yine başarılar dileyelim. Tabii gün be gün konuşacağız burada. Daha yaklaştıkça, Dünya Kupası yaklaştıkça daha çok ilginç bilgiler bu Dünya Kupası'na özel. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği bu Dünya Kupası'na dair ilginç verileri sizlerle, ilginç ayrıntıları paylaşacağız. Sadece spora dair değil. Orada İran'ın durumu, o da çok enteresan. İran'la ilgili tartışmalarda ne olacak, ne bitecek, o da enteresan. Onu da özellikle tabii İran en çok takip edeceğimiz ülkelerden bir tanesi. Neler yaşanacak onu da göreceğiz. Dediğim gibi 48 ülkeden 1248 futbolcuyu takip edeceğiz. Biz oldukça keyifli bir Dünya Kupası'nın da bizi beklediğini söyleyelim. Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün, Özbekistan gibi takımların örneğin ilk kez bu boyutta bu Dünya Kupası sahnesine ilk kez çıkacaklarını da söyleyelim. Curaçao'nun hikayesini de size bir başka gün önümüzdeki günlerde aktaracağım. Gerçekten enteresan bir futbol ülkesi, ilginç bir hikayesi var. Gelişi, Dünya Kupası'na gelişi, katılışı, oyuncuların profilleri vesaire, bunların detaylarını da sizlere aktaracağım ama önümüzdeki günlerde. Tabii böyle günlere bölelim, günler üzerinden konuşalım ve işte programın da genelde son 5-10 dakikasını buna ayırıyoruz. O yüzden hazırladığım, kenarda bekleyen ilginç dosyalar da yok değil. Onları da hatırlatmış olalım ve yavaş yavaş toparlayalım. Şöyle siyasetten de biraz sıyrılmak istiyorum aslında. Bunları konuşmak da Kerim Bey söylemişti değil mi? Yoruldum demişti. Gerçekten bizi de yoruyor ama kaçamıyoruz işte, konuşmak mecburiyetindeyiz diyelim ve hadi bitirelim. Ne yaptık? 4 Haziran 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım, beklerim. Size ne düşüyor bu süreç içerisinde? Evet, haklısınız, aklınıza mukayyet olun lütfen yarına kadar. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 15 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Anayasa Mahkemesi'ne nafakada bugün karar günü. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir yine skandal bir açıklamada bulundu. Ayrıntılar bültenimizde. ...15 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelerin piyasa değeri yaklaşık 15 milyar lira olan otel, arsa, tarla, daire, iş yeri ve araç banka hesaplarına el konuldu. Anayasa Mahkemesi'nde bugün nafakada karar günü. Anayasa Mahkemesi'nin boşanmada süresiz nafaka verilmesini düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesinin iptal istemini bugünkü gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlaması bekleniyor. Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakası başlıklı 175. maddesi, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçim için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz hükmünü içeriyor. Huzur İstanbul uygulamasında 1018 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin Huzur İstanbul uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde ise 49.702 araç ve 1972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2.782 araç ve motosikletle 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten men edildi. Bu kapsamda toplam 4.1378 lira trafik cezası kesildi. Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı. Ayrıca Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan Barco Vizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik Kent'teki gece müzeciliği uygulaması da 1 Ekim'e kadar sürecek. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir yine skandal bir açıklamada bulundu. Ben-Gvir, Filistin'deki camilerden gelen ezan sesinin susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi. Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia eden Ben-Gvir, ezana karşı girişimine yönelik camilerden gelen gürültüyü keserim ifadesini kullandı. İran savaşı Japonya'da plastik krizine yol açtı. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ham madde tedarikinin aksaması Japonya'da plastik üretimini vurdu. Plastik poşetlerden gıda kaplarına, servis eldivenlerinden çöp torbalarına kadar birçok üründe arz sıkıntısı yaşanırken işletmeler yeni çözümler aradıklarını açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer malzeme üretim kapasitesinin iki katından fazla arttığını açıkladı. Ülkesinin nükleer malzeme üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kim, Kuzey Kore'de silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti. Kim, ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirme ihtiyacının giderek arttığını ifade etti.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan'da bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak tahmin edildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi şu sıralarda 14.127 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.657, çeyrek altın 10.856, tam altın 43.283, atı altın ise 44.375 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Hava hava durumu ile bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Toroslar mevki, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Üç büyük şehre baktığımızda başkent Ankara ile başlayalım. Başkent Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim, 28 derece. İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 32 derece. Diğer şehirlere baktığımızda Trabzon parçalı ve çok bulutlu 23, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara. Unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

olacak. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 130'dan fazla ülkenin katılımıyla başladı. Suudi Arabistan'ın onur konuğu olduğu dev organizasyonda küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılacak. Bu yıl 29.sü düzenlenen forum Pragmatik Diyalog, istikrarlı bir geleceğe giden yol ana temasıyla gerçekleştiriliyor. Küresel ekonominin nabzını tutacak olan dev forum 130'dan fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirirken özellikle küresel güney, BRICS ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliğine odaklanıyor. Forumun en çok merakla beklenen bölümü ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da gerçekleştireceği geleneksel oturum olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Zaharova, Sputnik açıklamasında ABD'li bir temsilcinin uzun yıllar sonra ilk kez St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılmasına ilişkin, bunun Washington için kendi pozisyonunu geniş bir kitleye duyurma ve kürsüden hitap etme fırsatı olduğunu söyledi. Ve hemen ekleyelim, foruma katılan ABD heyetine Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı, Ulusal Anıtlar Vakfı kurucusu ve başkanı olan Rodney Mims Cook Jr. başkanlık ediyor. Rusya'da daha önce Yeni Kudüs Manastırı restorasyonu dahil olmak üzere birçok kültürel projede yer alan Cook Jr., iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmenin en iyi yolunun kültürel işbirliği olduğunu ifade etti. ABD'li yetkilinin forum kapsamında Rusya Kültür Bakanı Lyubmila ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik'e verdiği röportajda ABD-Ermenistan ilişkilerini de değerlendirdi. Zaharova, Batı Avrupa halklarının mevcut yönetimlerinin kendilerini sürüklediği çıkmazın farkında olduğunu belirtti. Batı Avrupa ülkelerinin halkları, rejimlerinin kendilerini nereye sürüklediğini görüyor. Rusya ile işbirliğini, Rus kaynaklarını ve ortak Avrupa coğrafyasında karşılıklı saygıya dayalı normal bir arada yaşamayı reddetmenin kendileri için adeta bir intihar olduğunu anlıyorlar. Ancak buna karşılık kendi rejimlerinden tamamen farklı bir yoldan gitmeye niyetli oldukları yönünde cevaplar alıyorlar dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın gündeminde Ermenistan ve ABD arasında geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık tüzüğü ve nadir toprak elementlerine yönelik anlaşma da vardı. Erivan yönetimine ve Ermenistan halkına uyarıda bulunan Zaharova, Ermenistan vatandaşlarını asıl tedirgin etmesi gereken şey ABD ile imzalanan nadir toprak elementlerine ilişkin çerçeve belgesi. Bu durum ABD'nin gerçek çıkarlarının nerede olduğunun tüm açıklığıyla gösteriyor ifadelerini kullandı. Lübnan ve İsrail ABD arabuluculuğunda şartlı ateşkese vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin yürüttüğü müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın kapsamlı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ateşkes, Hizbullah'ın saldırıları tamamen durdurmasına ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesine bağlıdır denildi. Tarafların ayrıca ABD'nin yönlendirmesiyle Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek yetkili güç olarak kontrolü devralacağı, pilot bölgelerin hızla oluşturulması konusunda anlaştığı kaydedildi. Hizbullah'tansa anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'a karşı tam ölçekli askeri harekata dönüş kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olacağını söyledi. ABD ve İsrail güçlerinin hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Netanyahu, CNBC'ye verdiği röportajda Trump'ın kendisine lanet olası deli dediği iddialarına da yanıt verdi. Netanyahu, bazen en iyi ailelerde olduğu gibi bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin
çözümün bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz diye konuştu. Trump'la yaşadıkları anlaşmazlıkların ciddi olmadığını savunan Netanyahu, ABD Başkanı'yla genel olarak aynı görüşte olduklarını ifade etti.

0: Netanyahu, Trump'la her iki günde bir görüştüklerini de aktararak savaşın nasıl sona ermesi gerektiği konusunda henüz bir karar verilmediğini kabul etti. Trump'tansa Hamaney ile görüşebilirim açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Müçteba Hamaney ile ileride görüşebileceğini belirtti. Devam eden gerilim ve aksayan müzakerelere rağmen tarafların oldukça iyi anlaştığını söyledi. Trump dün yayınlanan bir podcast programında yaptığı açıklamada Müçteba Hamaney'in İran'daki karar alma sürecinde etkili olduğunu düşündüğünü ifade etti. Kesinlikle sürecin içinde, evet, bence ona büyük saygı duyuyorlar dedi. Japonya'nın başkenti Tokyo'yu Jankmi tayfunu vurdu. Ülkenin güneyindeki Okinawa eyaletinde 15 kişi hafif şekilde yaralandı, 6 ev zarar gördü. Tayfun başkent Tokyo'da şiddetli yağmura ve nehirlerin tehlikeli seviyelere yükselmesine, uçak ve tren seferlerinin de aksamasına yol açtı. Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola virüs vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdiğini bildirdi. Ülkede şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir vaka tespit edilmedi, ancak federal hükümet tüm eyalet yönetimlerine gözetim faaliyetlerini arttırmalarını ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri talimatını verdi. Hemen hatırlatalım, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar 1000'den fazla şüpheli vakayla 247 ölüm kaydedildi. Dünyanın haberini aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Sputnik.
3: Ben Ali Çağatay.
4: Ben Güçlü Özkan.
3: Okan Aslan'la gün ortası.
5: Eksen'den merhabalar efendim.
6: Ben Mustafa Hoş.
7: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
8: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
9: Ben Serhat Ayan.
10: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
11: Ben Selin Yazıcım.
12: Ben Ebru Danmez.
13: Ben Serkan Baştımar.
14: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
15: Ben Serhat Sarı Sözen.
16: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.

Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Gündem Özel başlıyor.
1: Fine. Evet. Ah, okay. Okay. Okay. If you're ready. Okay then. I'm waiting for your sign.
2: Das ist
1: Evet, Saint-Petersburg 29. Saint-Petersburg Ekonomi Forumundayız. Arkadaşlar, benim sesim kulağıma geliyor. Kendi kulağıma geliyor. Evet. 29. Saint-Petersburg Ekonomi Forumundayız. Bugün forumun ikinci günü. Rusya'nın en büyük ekonomi forumu bu. Dünya çapında pek çok uluslararası ilişkiler. Arkadaşlar, konuşamıyorum bu şekilde. Kulağıma geliyor ses.

0: Evet, Sputnik Radyo'dayız. 29. St. Petersburg Ekonomi Forumu'ndayız. Dün ilk günüydü, bugün ikinci günü. Rusya'nın dört bir yanından ayrıca pek çok uluslararası konuk, iş dünyasının, hükümetlerin önde gelenleri, uzmanlar burada toplanmış durumdalar. Türkiye ile ilgili dün Eksen yayınında aktarmıştım size. Geçtiğimiz yıllara göre biraz daha sanki az katılım var gibi ama tabii yine de iş dünyası eksik değil. Bugün yanımızda Sayın Kadir Kurtuluş var. Rus Türk Ticaret Evi Başkanı anladığım kadarıyla. Evet. Rusya ile ilişkiler, özellikle ticari ilişkiler tabii, bu konuda girişimleri var ve bugün bir anlaşmaya da imza atacaklar. Kendisini konuk almak istedik. Hoş geldiniz Kadir Bey.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bize biraz Rus Türk Ticaret Evi hakkında bilgi verebilir misiniz?
1: Memnuniyetle. Benim adım Kadir Kurtuluş. Rus Türk Ticaret Evi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin artırılmasını amaçlayan bir işbirliği platformu. İki ülke arasında iş bağlantısının kurulmasına, yatırım fırsatlarının geliştirilmesine, ticaretin arttırılması için katkılar sağlamaya çalışan bir kurumuz. Bu şekilde bahsediyorum. Evet.
0: Bugün bir de bir anlaşmaya imza koyacaksınız zannedersem Leningrad bölgesiyle. Biraz sonra hatta yanlış görmediysem. Nedir bu anlaşma acaba?
1: Biz aslında bu foruma her sene katılmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bundan 4 yıl önce de Roskongres fuar şirketiyle, bildiğiniz gibi bu forumu düzenleyen Rusya'nın en büyük fuar şirketiyle bir işbirliği anlaşması imzalamıştık. Tabii o dönemde yaşanan olaylardan dolayı biraz yol kat ettik ama tam olarak ilerleyen sayılamayız. Ama işbirliğimiz devam ediyor Roskongres Vakfı'yla. Bunun dışında bugün bahsetmiş olduğunuz gibi Leningrad Ticaret ve Sanayi Odası'yla da bir işbirliği anlaşması, memorandumu imzalayacağız. Buradaki amacımız tabii işbirliklerinin, iş forumlarının iki ülke arasında belki fuarların bir zaman içerisinde tekrar aktif hale getirebilmesi için elimizden gelen destekleri vermeye çalışıyoruz. Leningrad tabi önemli bir bölge.
0: Evet, Türkiye açısından.
1: Geçen ay da ziyaret ettim, yine buradayım. İnşallah bakalım güzel bir şeyler yapacağız karşılıklı.
0: Peki forum nasıl buldunuz? Pek çok panel var, pek çok başlık. Dijital alan teknolojiler tabii, yapay zeka öne çıkıyor ama Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, belki yeni networkler kurmak açısından faydalı buldunuz mu? Nasıl izlenimleriniz?
1: Evet, aslında tabii siz de girişi gördünüz. Yani oldukça kalabalık ve yoğun bir katılım var. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen değerli iş insanlarının, devlet adamlarının temsilcilerinin çoğu burada. Türkiye'den de bir heyet geldi. Ümit ediyorum. Tabii benim çalışmalar yapılacaktır muhakkak. Kaç gün burada olacağız işte. İki gün daha forum sonuna kadar devam edecek görüşmelerimiz. Tabii biz birazcık daha KOBİ'lerin Türkiye'de aktif olması için çalışmalar yapan bir kurumuz. Yaklaşık 7 yıl, 8 yıl oldu Rus Ticaret Evi'ni kurulu. Bu tarz etkinliklere katılmak tabii ki çok önemli. Burada görünmek çok önemli. Forumda inşallah bekledikleri kadar verimli geçer Rusya tarafından. Ama şu ana kadar gayet güzel izinler alıyoruz forumla alakalı.
0: İlginç standlar da var tabii. Yani
1: çok güzel standlar var, evet.
0: Rusya'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'den gelip belki takip etmek, bilgilenmek ve bağlantı kurmak açısından herhalde.
1: Aynen öyle. Bir de tabii bu bölgeler, bulduğumuz bölge Rusya'nın Avrupa'ya açılan önemli ticaret merkezlerinden birisi. Göçülmenin altyapıları burada var. Sanayi kapasitesi için Türk şirketlerine önemli fırsatlar sunan bir bölge. Önümüzdeki dönemde de bu bölgeye daha yoğun ticari işler olacağını düşünüyorum. Bu tabii çalışmak gerekiyor.
0: Tabii bir de üst devletinin teşvikleri var bildiğim kadarıyla. Geçen sene ben yine forumdan yönelen yapmıştım. Türk iş insanları bir kısmıyla konuşmuştum. Özel teşvikler de
1: yatırımcılara çok güzel teşvikler sağlıyor Rusya Devleti. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de de çok aktif çalışmalar yapıyorlar. Rusya İhracat Merkezi olsun, Rusya Federasyon Ticaret Müşavirliği olsun Ankara'da, İstanbul'da. Evet, gelecek aslında Rusya'da diyebiliriz. Biz Rusya'yı çok seviyoruz. O yüzden de çok sık geliyoruz, çok sık ziyaret ediyoruz. Emin ediyoruz bu süreçler tabii ki bitecek, böyle devam etmeyecek. Gelecek inşallah Rusya Türkiye için çok güzel olacak. Böyle düşünüyoruz.
0: Evet, peki çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun.
0: Evet, buradayken tabii Türkiye'den iş insanları, onların yaptığı anlaşmaları hemen ayırdığına varınca, fark edince hemen aktarmak istedik size. Eksen yayın olacak tabii bugün. Yine saat 16'da burada olacağız konuklarımızla birlikte. Ara yayın olsun bu. Görüşmek üzere efendim.
2: Gündem özel sona erdi.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İşsizlik rakamları açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını yalanladı. Ayrıntılar bültenimizde. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulaması ile ilgili kritik kararı verdi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.868.000 kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenleri sayısı bir önceki aya göre 356.000 kişi azalarak 32.166.000 kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,1 oldu. Bu oran erkeklerde %65,4 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Mansur Yavaş'ın Kurban Bayramı'nın 4. günü Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı iddialarını yalanladı. ABB'den konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede Mansur Yavaş'ın Güven Park mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'yla herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır denildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan süreci Türk Gün gazetesinde değerlendirdi. Bahçeli, CHP içindeki krizin siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verecek bir boyuta ulaştığını ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararla CHP kurultayının hukuken sakatlandığını hatırlatan Bahçeli, bu süreçte Özgür Özel'in tavırlarını eleştirdi. Bahçeli, Sayın Özel kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır. Bu durum CHP kurumsallığında bir temsil krizine ve ikiliğe yol açmıştır dedi. İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınan Serhat Ağa'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili Engin Polat'ın ifadesi de ortaya çıktı. Polat'ın yaklaşık 2 gündür otelde tatil yaptıklarını, yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha önce de emniyete ifade verdiğini anlattığı belirtildi. Polat'ın ayrıca Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak, bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Rubio'nun açıklamasıyla ziyaret kesinleşmiş oldu. Bu Trump'ın başkan olarak Türkiye'yi yapacağı ilk ziyaret olacak. Ankara'daki NATO zirvesi, ittifakın 36. liderler toplantısı olacak. Türkiye, 2004 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak. Zirvenin son yılların en kritik toplantılarından biri olması bekleniyor.
2: Ekonomi.
1: Yurt dışından elde edilen kazançlara vergi istisnası geldi. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Türkiye'ye yerleşen ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı gelirleri 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.889 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 96 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığınızda gram altın 6.657, çeyrek altın 10.856, tam altın 43.283, atı altın ise 44.375 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Toroslar mevki, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Üç büyük şehrimize baktığımızda başkent Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim 28 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir parçalı ve az bulutlu 32 derece. Diğer şehirlerde Trabzon parçalı ve çok bulutlu 23, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 32 derece. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortası programı ile devam edecek. Hoşçakalın.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyonuz Radyo Sputnik'e, Okan Aslan'la gün ortası. Radyo programı başladı. Bugün 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Hafta sonuna doğru gidiyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Teknik masada sevgili Simge. Editör masasında sevgili Öznur. Yanında diğer editör arkadaşlarım, sevgili İrem. Sen de mi kalp yapıyorsun? Ney? O ne? O da Kore kalbi. Şaka gibi. Böyle küçük bir şey mi? Şu mu? Bu parmağı değiştirdiğinde, şöyle yaptığında o da mı kalp? Kenardaki masada da her zamanki gibi yerini alan sevgili Kemal. Alkan da böyle bir selamla. Duyan geldi arkadaş. Yani şey de kendini gösterdi. Neydi bunun adı? Mikail. Adın neydi senin? Mikail. Çok fena bir şey bu ya. Kim geldi? Serkan da mı geldi? Nerede? Niye saklanıyor? Akif'im, kardeşim benim ya. Vallahi çok tatlısınız. Ne güzel bir manzara ya. Durun bir fotoğrafınızı çekeyim. Gel gel. O kaçan kimdi? Canlı yayında. Bak şöyle bir şey yapacağım sevgili dinleyiciler. Şimdi radyomuzda ekip arkadaşlarım, canlarım benim ya. Vallahi ne tatlısınız. Fotoğrafı çekiyorum ve ondan sonra da yan mı tutayım? Allah Allah. Fotoğraf beğendiremiyoruz. Dur şöyle. Harikasınız. Hadi duyan gelsin. Gel. Kemal az bir şey. Hali Aydar canım benim. Hazal nerede? Hadi çabuk. Hadi Hazal koş. Hazır mısınız? Kemal güzel. Evet bekliyoruz. Son iki. Helal be, ne tatlısınız siz. Çektim. Tamam süpersiniz canım.

0: Sevgili Burak Topaloğlu. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
2: Merhabalar efendim. Kolay gelsin.
3: Sit down şimdi. We talking about Shakespeare falan diyoruz.
0: Bir de Londra'da ne anlatayım? Kötü İngilizce.
4: Şimdi sevgili Okan, pazar günleri gelen skeçlere pazar sabahı koyup salı boyuydu, göbeğiydi, kostümüydü giyinip çarşamba günü o sahneye çıktığınız vakit, seyirciler buluştuğu vakit, öyle mi? Sen şimdi ezberini unutursan ha? Ali orada zile basmazsa, seyirci orada gülmezse bu problemi, evet. Nasıl hazırlanıyoruz? Dişimizle, tırnağımızla, ezberimizle. Sağ açı, sağ dışı, sanat grubu, kameramanlar, reji grubu, herkes orada mı? Evet. Söyleyeyim bir an.
3: Mehmet Tuncer hoş geldiniz. Ha. Mahmut benim hanım. Ha. Bir an böyle
0: anlamadım onu.
3: Abi sinirlendi. Halay bölümünde elimi sıkıyor falan. Halay çektik beraber. Aşağı çekiyor beni böyle omzumu çıkartacak gibi.
5: İçeri geliyor bazen sevgili Okan. Bazen böyle diyaframdan çıkıyor abi. Öyle de böyle içeride patlıyor abi.
3: O kadar falan. Yayınımız bu.
0: Konu bir anlattı. Evet,
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Çok kısma, çok kısma. Hanımlar beyler, Radyo Sputnik ailesinin arkadaşlarımın bir kısmının fotoğrafını şimdi Telegram'da ekranlara getiriyoruz. Getir Öznur'cum onu, kalsın o bir süre. Meslek hayatımın yaklaşık 35 yıl falan olacak radyolarda, İstanbul radyolarında. Meslek hayatımın en güzel ailesi diyebilirim gerçekten. Her biri birbirinden değerli, her biri birbirinden kıymetli. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Sizler de bu ailenin bir parçasısınız. Emek veriyoruz, hizmet veriyoruz. Sizlere gazetecilik mesleğini, basın, haber alma, bu haberleri size ulaştırabilmede arka planda gerçekten çok özverili ve sıkı bir çalışma var. Güzel bir ekip çalışması var. Ben görüyorum arkadaşlarımı birbirleriyle iletişim halinde, birbirlerine destek olarak bizlere, bizlerin yanında olduğunu hissettiriyorlar. Çok da güzel işlere imza atıyorlar. O ekip arkadaşlarımın bir kısmı Telegram'da ekrana getirdik değerli dinleyiciler. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de yeri ayrı tabii. Sizleri de ayrıca seviyoruz. Siz sevgili dinleyicilerimiz var olduğunuz için yaptığımız programlarında bir anlamı var. Elbette onu da buradan söyleyelim. Şimdi bu Coco Jumbo, bu şarkı benim için çok özel bir yeri var. Yıllar yıllar öncesine götürüyor beni. Haşa ve Oktay isminde. Bana yapışan, yakama yapışan iki tane arkadaşım var. Yıllardır ne yaptıysam, ne ettiysem değerli dinleyiciler, arkadaşlığı bir türlü sonlandıramadık. Madem sonlandıramıyoruz, madem o zaman devam ettirelim dedim. O gün bugündür devam ediyor değerli dinleyiciler. Tam beni unutmuşlardır deyip aramayı sormayı kestiğim bir dönemde ansızın birden çıkıveriyorlar. Ve tekrar bana bir musallat olup yapışıyorlar. Bugün sevgili kardeşim, bu şarkı bizim şarkımız. Yani Paşa Oktay

0: Değerli dinleyiciler, bizim şarkımızdı. Simge de bunu biliyor, ara ara çalıyor. Çok seviyorum bu kokacan boyu. Bugün sevgili kardeşim Oktay'ın da doğum günü aynı zamanda. Ben söyleyince hatırladı kendisi. Öyle mi ya, doğum günü? Dur bak kimliğe bir bakayım. Evet, 4 Haziran falan diye böyle. Ben söyleyince hatırladı Oktay. Doğum gününü kutluyorum sevgili kardeşim. Senin başına geldi bu. Nasıl geldi? Sen de unuttun. Kendi doğum gününü unuttun. Evet, olabiliyormuş demek ki. Yok estağfurullah. Oktay'da şöyle bir şey var Simge'cim. Simge diyor ki arada ben de unutuyorum diyor. Oktay'da şöyle bir şey var. Hayatında ilk defa bugün ben hatırlattım kendisine. Böyle bir şey var. Neyse, doğum gününü kutluyorum. Bak Simge de kutluyor Oktay'cım. Ondan sonracıma doğum günün kutlu olsun, nice mutlu seneleri. Paşa da hasedinden çatlasın, çatır çatır beter olsun diyeyim hanımlar beyler. Şimdi biz artık gündemimize ne yapalım, geçelim. Gündemimizde neler var neler yok. Bugün Serhat Ayan'la konuşacağız. Serhat Ayan'la saat 13.15 itibarıyla değerli dinleyiciler canlı yayında görüntülü görüşeceğiz. Görüntülü olmayacak mı? Gül yüzünü göstersin bize. Tamam, yok yani şart koşun. Görüntülü olmazsa almayalım. Bence de. Hadi bakalım, hazır o. Sevgili Serhat Ayan, hazırla kendini. Sevgili dinleyiciler, Sayın Bakan'ın yapmış olduğu 5G ile ilgili bir açıklama var. O açıklamaların üzerine 10 dakikalık bir değerlendirme yapacağız. Çok yetmez bu zaman ama ne yapalım, elimizde olan zamanı değerli dinleyiciler değerlendireceğiz. Şimdi sıcağı sıcağına bir haber var. Nedir o? Anayasa Mahkemesi'nin, dur o haberin ben detaylarını da aldım aynı zamanda. Şöyle yapalım. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti değerli dinleyiciler. Burada haber, burada şöyle. Şimdi Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi değerli dinleyiciler. Şimdi kararın anlamı ne, bir ona bir bakalım. Mevcut Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer taraftan süresiz olarak yoksulluk nafakası talep etme hakkı tanıyordu. AYM iptal kararıyla birlikte boşanma davalarında ömür boyu nafaka ödeme zorunluluğunu doğuran yasal zemin ortadan kalkmış oldu hanımlar beyler. Yüksek Mahkeme bu hamlesiyle nafakanın evlilik süresi, tarafların yaşı ve sosyoekonomik durumları gibi kriterlere göre belirli bir süreyle sınırlandırılmasını ne yapacak gerektiğini fikrini anayasal düzeyde tescillemiş oldu. Bu 9 aylık süre ne anlama geliyor, ona bakalım. 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu durum işte hukuk tekniği açısından kritik bir hamle. Şöyle ki, eğer iptal kararı hemen yürürlüğe girmiş olsaydı ortada yeni bir yasa maddesi olmadığı için mahkemeler yoksulluk nafası konusunda tamamen yasal boşlukta kalacaktı. AYM Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mesaj gönderdi. Ben süresiz nafaka kuralını iptal ettim. Vatandaşın mağdur olmaması ve hukuk boşluğu doğmaması için 9 ay içinde nafakanın kriterlerini ve süre sınırlarını belirleyen yeni bir kanun çıkartın demiş oldu. Kıymetli dinleyiciler, bu şekilde bunu da aktarmış olalım sizlere. Devam edelim. Hatta Sayın Bakan'ın da Akın Gürley'in de bu konuyla ilgili olarak kıymetli dinleyiciler açıklaması vardı. Onur Akın. Onur Akın'a biz ulaştık. Sevgili Öznur editörüm ulaştı. Değerli dinleyiciler, birçoğunuzun çok ama çok sevdiği bir isim, bir sanatçı biliyorsunuz sevgili Onur Akın. Kendisiyle canlı yayında konuşalım dedik ama müsait değilmiş. Selamlarını size iletmiş olalım hanımlar beyler. Onur Akın, neden Onur Akın'la konuşalım istedim? Şundan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani bu Geliyor Kılıçdaroğlu diye bir şarkı var. O şarkıyı yapan isim sevgili Onur Akın. Mutlak butlan kararıyla genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Partiye yaptığım birçok şarkımın içinde adınızın geçtiği şarkılarımızın sizin ve meşru sizi ve sizin ve meşru bulmadığım yönetiminiz tarafından kullanılmasını ve dijital platformlarınızdan kaldırılmasını istiyorum dedi değerli dinleyiciler. Onur Akın, benim şarkımı kullanmayın diyor yani Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine. Net. Kemal Kılıçdaroğlu demişken, şimdi bu arada toplantılar da başlıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetim kurulu da toplantısını yapacak. Basın sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'le görüşmek için diyalog heyeti kuracağız. Ya çok enteresan, çok enteresan gerçekten. Türkiye'de ana muhalefet partisi, işte anketlerde birinci parti olan, en son seçimlerde çok ciddi oranda birinci çıkan, birçok belediyeyi kazanan, yıllardır kazanamadığı belediyeleri kazanan, ilçe belediyeleri, il belediyeleri, büyükşehir belediyelerini kazanan değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi muazzam bir çıkış yaptı tabii. Hoş daha sonrasında operasyonlarla, şunlarla bunlarla o belediyeler ya da istifalarla o belediyeler ne oldu? AK Parti'ye, iktidar partisine, Cumhur İttifakı'na geçti. Ayrı mesele de ya, Türkiye'de ana muhalefet partisinin şu andaki durumu değerli dinleyiciler gerçekten çok enteresan. Sinirleri geriyor işin özünde baktığımızda kıymetli dinleyiciler. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, şu anda grup başkanı Özgür Özel, fezlekeler var onlarla ilgili olarak geliriz. Konuşuruz, onu da ayrıca aldık listeye, oradan da biraz bahsedeceğiz. Çünkü diğer taraftan bu gidişat daha ileri noktalara gider mi? Yani bu fezlekelerin sonucu ne olur, ona ayrıca bakarız. Öyle değil mi? Yani Türk siyasetinde bu tarz şeyler yaşandı, yaşanmadı diye bir şey yok. Fakat şöyle bir şey var, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafta Özgür Özel. Bir tarafta onun listesi, bir tarafta diğerinin listesi. İşte grup toplantıları tartışmaları geçen hafta, ya daha doğrusu bu hafta grup toplantısında Özgür Özel konuştu, ama bir sonraki hafta grup toplantısında Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu izleyeceğiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vermiş olduğu bir ses vardı sabahleyin, o sesi haberde. Ha, sen takip ediyorsun, o sesi mi vereceksin? Vay, Cumhuriyet Halk Partili bir yetkinin, haberde kullanılan Zeynel Emre sözcünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bununla ilgili, grup toplantısıyla ilgili olarak, tamam sen ona bir bak, Simge ona bir baksın, o sesi verelim de yetkili birinden duyalım, daha güzel olacak değerli dinleyiciler. Zeynel Emre'den duyarız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyla ilgili olarak ne dediği. Biz bu önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu göreceğiz grup toplantısında, bakacağız. Ne oldu Simge? Evet. Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Selin'in 9'daki. Hayır. Selin Yazıcı'nın sabah 9 haberinde girdiği sesten bahsetmiş. Neyse ben vereyim, boş ver. Hangisi girdi? Evet. Anladım. O zaman ben karıştırdım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel tarafında ne oldu? İşte biz meclise giden bir yazı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanlığının, Özgür Özel'in grup başkanlığının o görevin düşmesini, ne bileyim grup toplantısı yapmayacağız demesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi umarım bu konudan geri dönmez dedi yetkili. Özgür Özel tarafındaki değerli dinleyiciler sözcü yapmış olduğu açıklamada. Tamam, ver bakalım o sesi. Buldu Simge. Hadi bakalım dinleyelim. Aynı ses mi? Hadi bakalım, ver o sesi bana. Hadi.
1: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Salı günkü grup toplantısının yapılmaması için meclis başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iş yönetmeliklerinde vardır. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde yönetmeliğe uygun bir seçim yapmıştır. Grup başkanı bellidir, grup başkan vekilleri bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olamaz. Yani yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Dolayısıyla grubun kararı doğrultusunda bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
0: Evet. Aynı şey Simge'nin de söylediği zaten buymuş değerli dinleyiciler. Zeynel Emre'nin söylemiş olduğu sözler. Şimdi Kılıçdaroğlu tarafına bir bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu tarafında Mahkemenin mutlak butlan kararıyla biliyorsunuz atandı. Basın sözcüsü Kılıçdaroğlu'nun Müslüm Sarı açıklamada bulundu. Özgür Özel cephesiyle görüşmek için diyalog heyeti kuracaklarını açıkladı. CHP'li kaynaklar önceliklerinin bu diyalog heyeti olduğunu, heyetin oluşması ve temyiz başvurusunun geri çekilmesinin değerlendirilebileceği konusu var değerli dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu, toplum tepkili diye arınmaktan vaz mı geçelim? Arınmadan kurultaya gitmem. Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu mutlak butlan kriziyle ilgili kararıyla yönetime atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine yaptığı değerlendirmeleri aktardı. Toplum ilk başta tepki gösterebilir ama onlar bunu yapıyor diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz diyor ve arınma olmadan kurultaya gitmeyeceğini ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, bu arada hanımlar beyler, ne olacak? Denetimden geçirilecek. Onu da aktaralım size. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kurultayındaki usulsüzlük ve Antalya adaylığı sürecindeki rüşvet iddialarını içeren soruşturmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Milletvekili olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, daha doğrusu Grup Başkanı Özgür Özel. Ama tabii birçok insan artık tabii Özgür Özel Genel Başkan diyor bu işin neticelenmesine, ama şu andaki resmi olarak söylüyorum değerli dinleyiciler. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şimdi İstanbul Cumhuriyet İstanbul Başsavcılığı neden yetkisizlik kararı verdi, ona bir bakalım. Hukukta yetkisizlik kararı bir davanın ya da soruşturmanın yanlış yerdeki mahkeme veya savcılık tarafından açıldığını, dosyanın asıl bakılması gereken yere gönderilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şikayete konu olan iddialar, kurultay süreçleri ve parti genel merkezini bağlayan Antalya adaylığı tartışmaları Ankara merkezli siyasi faaliyetler olduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu davanın coğrafi ve idari olarak bakılacağı yer ben değilim, Ankara'dır diyerek dosyayı elinden ne yapıyor? Çıkarıyor. Soruşturmanın merkezine milletvekili statüsü girdi. İşte işin rengini değiştiren asıl önemli sebep değerli dinleyiciler, şüpheli sıfatıyla adı geçen kişilerin ünvanları. Özgür Özel ve Veli Ağbaba sadece parti yöneticisi değil, aynı zamanda aktif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan birer milletvekilleri kendileri. Şimdi kanunlarımıza göre değerli dinleyiciler, milletvekilleri hakkında soruşturmaları yürütme yetkisi doğrudan ve münhasıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığına, Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu'na ait. İstanbul bu yasal zorunluluktan dolayı dosyayı hazırlayıp Ankara Adliyesi'ne göndermek zorunda. Dosyanın Ankara'ya ulaşmasıyla birlikte süreç şu resmi prosedürle ilerleyecek. Ankara Parlamenter Barosu, özür dilerim, bürosu İstanbul'dan gelen dosyayı, kurultay usulsüzlüğü ve rüşvet iddialarını yeniden inceleyecek. Delillerin somut olmadığına olup olmadığına bakacak. Savcılık iddiaları ciddi bulursa şüpheliler milletvekili olduğu için doğrudan dava açamayacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayıp Adalet Bakanlığı'na sunacak. Bakanlık fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. Dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu'nda gelecek, öne gelecek. Ondan sonra da eğer genel kurulda yapılacak oynamada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar çıkarsa, ancak o zaman bu isimler hakkında Ankara Adliyesi'nde yargılama süreci başlayabilecek. Şimdi bu karar iddiaların düştüğü veya kapandığı anlamına gelmiyor. Aksine soruşturmanın ciddiyet kazanarak doğrudan Ankara'nın, yani devletin ve yasamanın tam kalbine taşındığını gösteriyor hanımlar beyler. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki muhalif kanat ve mevcut yönetim arasındaki bu savaş artık resmi olarak parlamentonun dokunulmazlık ve fezleke trafiğini meşgul edecek sıcak bir gündem olarak karşımızda olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir şey olabilir mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel, hoş şu anda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz resmi olarak, ayrı mesele, ama Özgür Özel dokunulmazlığı kaldırılabilir mi? Özgür Özel yargılanabilir mi? Sorusunu ya o kadar da değil Okan'cığım yani artık bırak Allah'ı seversen ya diyenler vardır. Ebru mesela böyle diyebilir ara ara. Ben biliyorum Ebru, yonda o potansiyel var. Ebru aramızdaki yok o kadar da değil diyenlerden bir tanesi. Ben de var ya amma yalancıyım ha. Hiç öyle bir şey yok aslında. Ama şimdi buna ne diyoruz? Yok ya o kadar da olmaz değil mi? Özgür Özel niye yargılansın? Öyle bir şey olur mu? Olur mu? Diyor muyuz? Ebru ne diyor? Olmaz ama olur. Simge ben olur diyorum diyorsun. Öznur? Olur. Kemal? Kemal? Kelam aman benim adıma sen imzala gitsin boşver. Kemal'in durumu o. Alo Halit abi ben bugün toplantıya gelemiyorum. Ben sana vekalet göndereyim. Sen benim adıma imzalasana ya. Vallahi. Aidatı da çok yükseltmesinler yalnız ona göre falan diye. Şimdi burada ne diyelim biliyor musunuz? Aynı şey Sayın İmamoğlu için de söylenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çok sevilen bir isim. Ha eleştirildi de iş yapmıyor şöyle böyle falan eleştirileri oldu tabii. Oy veren insanlar özellikle çok eleştirdi. Ki bu demokrasinin gereğidir. Ama ne oldu? Yargılandı, tutuklandı değerli dinleyiciler. Dolayısıyla içinde doğruluğunun yanlışlığı değil mesele. İçinde bulunduğumuz Türkiye'de olmaz dediğimiz şeyler, yok artık dediğimiz şeyler oluyor mu? Oluyor. Yani başarabilseydik biz aya merdivenle gidecektik. Proje yarım kaldı. Çok üzüldüm ben ona. Onu bu bir ara söylediler. Yani çıktılar söylediler. Neyle? Ha çok hızlı gidip geldiğimiz için biz görmemişiz diyor Simge. Yani benim görmediğimi söylüyor. Kendini dahil etmiyor değerli dinleyiciler. Hakikaten ya bak çok önemli bir projeydi o. Çok mükemmel olur da. Aya merdivenle çıkmak da. Ya proje çok güzel şeye geçti de yaslayacak yer bulamadığımız için. Yani onu denk düşüremeyiz falan diye böyle. Dönüyoruz ya hani merdivenle falan. Hani ayın açısını kaçırmak var şeyinde. Lan ben de bir alemim ya. Ama olsun seviyorum ben kendimi. Siz de seviyor musunuz beni? Seviyor musunuz? Bak doğru söyleyin. Gebertirim. Alo bugün ne olmuş? Hanımlar beyler 0505-171-66-56 canlı yayın telefon numaramız. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. 140 yeni mahkeme kurulacak dedi. Ah günün birinde 140 yeni kütüphane kurulacak. Ya da ne bileyim 140 yeni sanat merkezi kurulacak, tiyatro kurulacak gibi böyle... Ne bileyim amfiteyatro falan değil mi böyle? Böyle şeyler, böyle haberler okusak. Ah canım ülkem benim. Adalet Bakanı, değerli dinleyiciler, Türkiye'de davaların yıllarca sürmesi hem vatandaşların adalete olan güvenini zedeliyor hem de ciddi mağduriyetler yaratıyor dedi. Yeni mahkemelerin kurulmasındaki temel hedef yargılama sürelerini kısaltmak, hakim ve savcı başına düşen dosya sayısını azaltarak adaletin daha hızlı tecelli etmesini sağlamak. Hangi mahkemeler kurulacak? 140 mahkeme içerisinde değerli dinleyiciler ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni asliye hukuk, sulh hukuk, aile ve iş mahkemeleri gibi mahkemeler olacak. Ceza yargılamaların hızlanması için de yeni asliye ceza mahkemeleri faaliyete geçirilecek. Peki bu yargıdaki tıkanıklığı değerli dinleyiciler çözer mi derseniz fiziki altyapı kadro ihtiyacı tamam bunlar bir kenara yani kurulması kağıt üstünde olumlu bir gelişme gibi dursa da mahkemelerde görev yapacak olan nitelikli hakim, savcı, ondan sonra adliye personeli değil mi? Bunlar mübaşir, zabıt katibi kadrosunun eş zamanlı olarak istihdam edilmesi gerekiyor. Liyakat vurgusu var tabii burada şimdi. Çok liyakatli bir süreçten geçiyoruz ya uzmanlar sadece mahkeme sayısını artırmanın yeterli olmayacağını, kararların kalitesinin ve hukuki güvenliğin artması için liyakatli kadroların göreve gelmesi gerektiğini değerli dinleyiciler söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutlak buttan açıklaması vardı. Biz bu meseleni ver Sayın Cumhurbaşkanı'nın açık. Niye burada ses var demiyorsun? Ne oldu? Küstün mü? Her yerde söylüyordun. Hadi bakayım ver Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesini de ondan duyalım. Ben yoruldum acık. Hadi.
2: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları kıymetli dinleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı, biz bu meselenin güvenli takip mesafesinden izliyoruz dedi. Müdahil olmama ve kendi kendilerini tüketsinler stratejisi. Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi. Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi. Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan irtikap soruşturmasında iddianame kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 kişinin yargılanacağı dava 6 Temmuz'da başlayacak. Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, Özcan'ın irtikap, rüşvet almak ve vermek, görevi kötüye kullanmak ve resmi belgede sahtecilik gibi suçları organize bir şekilde işlediğini savunuyor. 110 yıldan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Şimdi soruşturmanın geçmişinde neler var ona bir bakalım. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor soruşturma. Belediyedeki imar değişiklikleri, İhale süreçleri ve ruhsat işlemleri mercek altına alınmıştı. İddianameye yansıyan iddialara göre bazı iş insanlarından belediyeye ait vakıf veya işte kulüplere bağış adı altında fahiş paralar istendiği, bu paraları vermeyenlerin ruhsat ve imar işlerinin kasıtlı olarak geciktirildiği, yani irtikap öne sürülüyor. 6 Temmuz'da başlayacak Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hanımlar beyler bu davada. Halbuki bizim ülkemizde hiç böyle şeyler olmaz. Rüşvet mümkün değil. Ülkemiz sütten çıkmış ak kaşık. Yolsuzluk olmaz. Usulsüzlük olmaz. Yolsuzluk olmaz. Bir daha usulsüzlük olmaz. Ondan sonracıma böyle rüşvet de şuydu buydu öyle şeyleri bizim biliyor. Yok, yok öyle bir şey. Öyle. Yolsuzluk da olmaz. Onu söylemiş miydim? Usulsüzlük de olmaz. Evet. Yıllardır seçim kazanamamış, hukuksuzluğu meşrulaştırmış, koltuk konforu peşinde butlanları kabul etmiyoruz. Kurultayı yapın, çekilin yoldan, millet geliyor demiş dinleyicimiz. Münevver Hanım göndermiş. Bence de olmaz ama olur. Kıymetli dinleyicimiz Menekşe Hanım. Bence de olmaz ama olur. O hangi konuydu? Ben az önce söyledim onu. Özgür Özel'in, evet Özgür Özel'in, yani işte dokunulmazlığın kaldırılması, şu bu konuları falan. Vallahi bizim ülkemizde yok artık canım dediğimiz her şey gerçekleştiğini gördük. Yolma yüzünü. Arada bir de var ya, arada bir de böyle arkadaşlarıma müdahale ediyorum ya. Hanımlar beyler, dün sosyal medyada bir haber, bir çığlık. Öncelikle başsağlığı dileklerimizi iletelim Dilan Polat ve Engin Polat'a. Çünkü Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Dört çocuk babası İzmir'de tatil yapıyormuş. Dilan Polat ve Engin Polat çifti kaldığı otelde silahlı saldırı düzenleniyor. Çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni aynı zamanda Can Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Silahlı saldırgan bu saldırıyı gerçekleştiren yakalandı. Hatta söylendiği kadarıyla iddialar o ki kıymetli dinleyiciler planlı, yani beklenmiş, bir süre beklenmiş, ondan sonra hedefte Engin Polat olduğu söyleniyor. Biz başsağlığı dileklerimizi iletelim. Hayatını kaybeden Can Polat'a Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, sevenlerine sabırlar dileyelim. Değerli dinleyiciler, fakat benim anlamadığım bir şey var. Şöyle bir şey var, dikkatimi çekti. Çok girmeyi sevmiyorum bu konulara, inanın. Çok hoşlandığım konular değil. Zaten buradaki isimler de, takip ettiğim isimler de değil. Çünkü Türk toplumunun Dilan Polat ismi aşırı sevenleri var, aşırı sevmeyenleri var. Biliyorsunuz Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin içeri girdiler, tutuklandılar. Sosyal medyada ön plandaki hayatlarına bakıyorsunuz. Sadece onlar değil, sosyal medyada böyle bu tipler çok fazla. Benim dikkatimi çeken bir nokta var, bir konu var. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız bu konuya? Olay olduğu anda gördüğüm kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla Dilan Polat sosyal medyadan yine ağlayarak bir feryatta bulunuyor. Video yayınlıyor. Ya bu nasıl bir şey? Yani bir olay olduğunda ben şunu bilirim. Hani bir olay gerçekleştiğinde acil hemen telefona sarılırsınız. Ve emniyet güçlerini ararsınız. Hemen telefon açarsınız emniyet güçlerine. Ve onları harekete geçirirsiniz. Acil böyle bir olay yaşanıyor. Acil destek istersiniz. Fakat birdenbire telefonu açmak, kameranın önüne geçmek, kameranın önünde... Ya bu kadar mı çok hayatınıza girdi? Bu kadar söyleyeyim. Böylesine acıklı, böylesine sıkıntılı bir dönemde... bu konuya çok daha fazla tabii girmeyeceğim. Bir kez daha Engin Polat'a... Dilan Polat'a, tüm aileye sabırlar diliyorum. Hayatını kaybeden Can Polat'a da Allah'tan rahmet diliyorum değerli dinleyiciler. Bir şey mi söyleyeceksin ki? Ha bir de efekti açmış. Evet onu hani normal kamera değil. Ben bilmiyorum tabii onu, anladığım bir şey olmadığı için gerçekten bilmiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani böyle bazen hani bilip de bilmemek öyle değil. Hakikaten öyle değil. Bu telefondaki evet günümüzde telefon var, filtreler var, şunlar var, bunlar var, birçok şey var ama biz telefonu haberde kullanıyoruz. İşte ara ara çektiğimiz fotoğraflarımızı çekiyoruz falan. Telefon açıyoruz, bu yani. Neyse değerli dinleyiciler devam edelim. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında gel gelelim. Sayın Bakanımız, hazinemizin, maliyemizin Bakanı Sayın Şimşek. Efendim. Nebati Işık. Nebati. Benim aklıma Nebati Işık geliyor. Nebati Işık değil. Nebati Işık. Nebati. Neydi? Adı neydi? Tam olarak neydi? Onu toparlayalım. Evet. Sevgili Simge'den değerli dinleyiciler, yani ben Hazine ve Maliye Bakanlığı deyince benim aklıma Nebati Işık geliyor dedi de Nurettin Nebati. Ama şimdi şey, kendisi biliyorsunuz gözlerindeki ışıltıyla, parıltıyla ve aynı zamanda şöyle yavaş yavaş böyle sıvışarak, değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasından ağrı, değil mi? Böyle şeye doğru. O videoyu bir bulsanıza be Öznur be, ne olur be. Hani Sayın Nebati Işık Beyefendi, Nurettin Nebati'nin böyle bir konuşma esnasında Binali Yıldırım'ın yanına doğru geldiği, Sayın Cumhurbaşkanı ile şöyle bir bakıştıkları bir video var ya, onu bir bulsanıza be, hayrına. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler, şimdi Sayın Bakan ne dedi hemen ona bir bakalım. Yeni bakanımız tabii. Aa buldu vallahi, helal olsun, tamam. Onu sen ayarla, tamam olunca bana haber verin. Telegram'dan takip edebilirsiniz. Bir hatırlayalım o görüntüyü ya değerli dinleyiciler. Vallahi buradan da eski bakanımıza, çok eğlenceli bir insan biliyorum. Esprili bir insan, güler yüzlü bir insan. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Özledik kendisini, gözlerindeki ışıltıyı özledik. Hanımlar beyler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2026 yılı sonu enflasyonunun %20'li seviyelerin ortasında tamamlanacağını açıkladı. Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezine dönüştürecek dev teşvik paketini duyurdu Şimşek. Çok uluslu şirketlere 20 yıllık vergi muafiyeti ve non-dom ikamet rejimi getirileceğini duyurdu. Yani Sayın Bakan şöyle demek istiyor aslında, yorumlarsak bunu, ne diyor? İçeride kemer sıkmaya, acı reçeteye devam edeceğiz diyor hanımlar beyler. Enflasyonun %20'lere inmesi için piyasadaki paranın çekilmesi, yani harcamaların kısılması gerekiyor. Şimşek'in bu hedefi koyarken arka planda verdiği mesaja bakarsak o da şu. Faizler yüksek kalmaya devam edecek. Krediye ulaşım yine zor olacak. İç piyasayı bilerek yavaşlatacağız. Talep düşecek ki fiyatlar daha fazla artmasın. Vatandaşa ve yerli esnafa dönüp dişinizi 2026 yılına sonuna kadar sıkmak zorundasınız. Şu an önceliğimiz sizin büyümeniz veya rahat harcama yapmanız değil, enflasyon canavarını dizginlemek demek istiyor Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız, değerli dinleyiciler. Ve ses yok, şöyle yapalım. Ses yok, müziği veririz. Sen ver görüntüyü, Telegram'dan takip edebiliriz. Hatırlayalım efendim, eski Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'nin kalabalığı yararak, bak arkada bir kımıldama var Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Binali Yıldırım'ın arkasında bir kımıldama, bir hareketlilik başlıyor. Binali Yıldırım, Sayın Yıldırım şu anda şöyle bir sağına doğru baktı, bir yol verdi ve işte eski bakanımız göründü. Bravo. Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir bakıştılar. Ver müziği Simge. Ver müziği, devam edelim.

0: Yapay zekadan korkmamız gerekiyor mu?
1: Korkmalı mıyız? Mutfak robotundan korkuyor musun? Tamam, yapay zekada.
0: Abi niye mutfak robotunun beni dolandırma gibi bir şeyi yok?
1: Yapay zekanda seni dolandırma şeyi yok.
0: Nasıl yok?
2: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Bir şey söyleyeyim mi? Şarkılar da çok güzel ha. Vallahi Simgecim teşekkür ederim. Gel de program yap yani ya. Şarkı mı dinleyelim, program mı yapalım? Çok güzel şarkılar değil mi? Dinleyicimiz meclise çıkıp bizimle alakası yok diyorlar. Tamam da kanka ne alaka demek isterim demiş. Tabii orada biraz daha farklı söylüyor ya. Tamam da kanka ne alaka. Gıcık oluyorum ya. Ama çok gıcık oluyorum ya. Çok kötü ya. Vallahi billahi. Vallahi. Yap bakayım hikayeyi. Tamam. Hadi. Oku bakayım. Çabuk acil. Ay inanamıyorum ya. Vallahi. Mikail'e yaptırdılar. Tüylerim diken diken oldu. Gün ortasına keyifli yayınlar diliyorum sevgili Okan Bey. Güldürdünüz bizi. Dolu dolu ve verimli bir program olsun. İyi yayınlar. Sevgilerimle güzel günler demiş. Ay canımsınız sevgili. Nihal Hanım yoktu bu kadar zamandır. Nerede diyor sevgili Simge. Nihal Hanım özletiyorsunuz kendinizi bak. Olmuyor böyle. Manisa'ya selamlar sevgiler. Sevgili Nihal Aras. Kendisiyle ben tanıştım. Geçmiş dönemde radyodan yakından takip ediyor. Sağ olsun ta Manisa'lardan ziyaretimize geldi. Kızımın nikahına geldi. Tabii. Çok bamba. Tabii inşallah darısı başına. Sen nikah gelir. Ona da gelir. Nihal Hanım başkadır. Çok seviyoruz onu. İyi ki var. İyi ki var gerçekten. Nihal Hanım bekliyorum. İstanbul'a yolunuz düşerse Radyo Sputnik'te de sizi misafir etmek isterim burada. Daimi dinleyicilerinden. Şimdi hızlandıralım. Varlık Barışı. Varlık Barışı vergi düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Hanımlar beyler, Varlık Barışı olarak bilinen düzenleme resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Düzenleme kayıt dışı varlıkların belirli oranlarda vergi ödenerek sisteme dahil edilmesine imkan sağlıyor. Sistem nasıl işliyor buna bir bakalım. Varlık Barışı vatandaşlara ve şirketlere şu çağrıyı yapıyor. Diyor ki yurt dışından bankalarda unuttuğun, yurt dışında bankalarda unuttuğun, vergisini ödemediğin ya da yurt içinde yastık altında kasanın dibinde tuttuğun varlıklarını getir, bankacılık sistemine koy, kayda geçir. Cüzi vergi oranı normal şartlarda kaynağını açıklamayan ya da geçmişte vergisini ödememiş, vergisi ödenmemiş bir kazanç yakalandığında devlet çok ağır vergi cezaları kesiyor. Varlık Barışı'nda ise devlet paranın büyüklüğüne göre %1, 2, 3 gibi düşük oranda sembolik bir ne yapıyor? Vergi alıyor. Sorgusuz sualsiz güvence, yani bir zırh mı bu? Ona bir bakmak lazım. Bu düzenlemenin en büyük cezbedici tarafı ne? Vergi incelemesi yapılmama garantisi değerli dinleyiciler. Parayı sisteme sokan kişiye devlet sen bu parayı nereden buldun, kaçakçılık mı yaptın, vergi mi kaçırdın, haksız kazanç mı diye sormayacağına dair yasal bir zırh mı sağlıyor? Bunu yetkililere sormak lazım, onlardan dinlemek lazım değil mi? Hanımlar beyler, ekonomi yönetiminin bu yasayı çıkarmasının arkasında iki temel makroekonomik ihtiyaç olduğu söyleniyor. Sıcak para ve likidite ihtiyacı, ülke ekonomisinin sıkıştığı, döviz rezervlerinin zorlandığı veya piyasada nakit akışının yavaşladığı bir dönemde sistemi fonlamak için dışarıdaki ya da kayıt dışındaki paraya ihtiyaç duyuluyor. Devlet piyasaya acil sıcak para sokmayı hedefliyor değerli dinleyiciler. Kayıtlı ekonomiyi büyütmek, yastık altındaki altın dövizleri bankaya yatırıldığında bu varlıklar ekonominin resmi büyüklüğüne dahil oluyor ve bankaların kredi verme kapasitesini ne yapıyor? Artırıyor. Peki eleştiri tarafına baktığımızda varlık barışı düzenlemeleri her ne kadar ekonomiye nefes aldırmayı amaçlasa da ekonomi hukukçuları ve uzmanlar tarafından eleştiriliyor. En büyük tehlike bu sistemin kaynağını sormama ilkesi nedeniyle kara para aklama, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis gibi suçlardan elde edilen gelirleri yasalaştırma mekanizmasına dönüştürme riski. Uzmanlar böyle diyor. Türkiye'nin uluslararası mali denetim kuruluşlarının gözündeki imajını ne yapabilir, zedeleyebilir. Bir diğeri de vergilerin günü gününe, kuruşu kuruşuna ödeyen dürüst esnaf ve vatandaş %20-40 arasında vergi verirken parasını devletten kaçıranların %1, %2 vergiyle kurtulması toplumsal adalet vurgusunu, duygusunu ve vergiye uyumu zedeler diyor değerli dinleyiciler.
bu konuyla ilgili olarak uzmanlar, kıymetli dinleyiciler. Devam edelim Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Şimdi kız çocuklarının ortaokul mezunu bile olamadığını görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımızda 30 ilde kız çocuklarının ortaokul mezunu bile olamadığı ortaya çıkmış. Bu illerdeki ortalama eğitim süresi 7,5 yıl, en düşük eğitim süresi 6,3 yılla Ağrı. Batı'daki 6 ilde de durum bundan farksız değil değerli dinleyiciler. En düşük süre Ağrı'da yaşanmış. Ağrı'yı Şanlıurfa, Muş ve Yozgat gibi birçok il takip ediyor. Batı'da da yine benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bu tabloya baktığımızda bu tablo bize neyi gösteriyor değerli dinleyiciler? Minik bir ara verebilir miyiz Simgeciğim? Minik bir ara.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok güzel bir sözdü Övgün Ahmet Ercan'ın depremle ilgili olarak. Yani eğitim çok önemliydi ama bu saatten sonra o da onun düzeleceğine dair umutlarını yitirmiş vaziyette. Örnekler verdi mesela. Depremde araçlara koşturmayın, bankamatiklere koşturmayın, balkonlara koşturmayın. Evin içerisinde, evin dışarısında, deprem anında, deprem sonrasında yapılacak şeyler. Bunlar bilgilendirilseydi, insanlara doğru düzgün bir eğitim verilseydi biz bugün bunları da belki bu şekilde yaşamıyor olurduk.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski Yarsa Başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. CHP'deki mutlak butlan sürecini değerlendiren Emin Ağaoğlu, partinin kurultaya gitmemesi halinde seçimlere girememe ihtimalini canlı yayında anlattı.
2: Partilerin kurultayları asla Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmaz. Yapılmamıştır da mevcut yasalara göre. YSK'nın tek bir görevi vardır parti kurultaylarında. O partinin kurultayını hangi seçim kurulu yapacak, YSK sadece buna karar verir. YSK bu sürecin dışında bir organdır. Kamuoyu hep böyle bir beklentiye sokuldu. Daha doğrusu işin en özü, çok aşırı derecede bilgi kirliliği var. Eğer CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'na devretmeden temiz etmeselerdi o süreç biterdi. Ama Kılıçdaroğlu'na devretmeden önce temiz edildiği için şu an yetki Kılıçdaroğlu'na geçince o da temizden vazgeçmiyor. Vazgeçmeyince şu an tek bir hukuk yolu kaldı. Kararın temiz sürecinin bitmesi. Temiz süreci bitmediği sürece bu kararın kesinleşmemesi durumu devam edecek. Karar kesinleşmediği sürece tedbir devam edecek. Tedbir devam ettiği sürece tedbiren göreve gelenler devam edecek.
3: Kaos devam edecek
2: yani. Tedbir devam ettiği sürece olağan kurultay yapılamayacak. Tedbir devam ettiği sürece olağanüstü kurultay yapılabilir. Ancak imzalar toplansa bile o da tedbirle partinin başında olan genel başkan o imza üzerine kurultaya çağırma koşuluna bağlı. Çağırmazsa bir partilinin Ankara Sulhukuk Mahkemesi'ne başvurup çağrı kurulu atanmasını istemesi lazım. O çağrı kuruluna parti itiraz ederse dosya bölge mahkemesine gider. Bölge mahkemesi hemen karar vermez, dosyayı elde tutarsa o süreç uzar da uzar, uzar da uzar. Eğer hemen tutmaz karar verirse o çağrı kurulu hemen olağanüstü kurultayı yapar. Ama olağanüstü kurultayın yapılması demek tedbirin kalkması anlamına asla gelmiyor. Tedbiri kim koydu? Mahkeme. Tedbir ancak koyan makam tarafından yani mahkeme tarafından kaldırılabilir. Yargıtay davayı onarsa 37. dönem mazbatasından hareketle Kemal Bey yoluna devam edecek. Yargıtay dolayısıyla ondan sonraki kurultaylar yok hükmünde, yani Özgür Özel'in mazbatası o zaman

0: geçersiz hale gelir. Onama ile beraber. Tamam. Yargıtay kararı bozarsa o zaman Özgür Özel zaten seçilmiş mazbatası cebinde olduğu için Özgür Özel o mazbatadaki yetkiyle göreve devam eder. Dediğim gibi bu karar verildi. Mazbata kimde? Mazbata onda. Bakın 37. dönem yapılmış bitmiş bir dönem mi?
1: Evet.
0: Mazbatasını almış mı? 38 yapılmış bitmiş dönem mi? Mazbatasını almış mı? Almış. Şunu düşünün. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz bir milletvekilisiniz diyelim. Mazbatanız cebinizde. Bir önceki dönemde de milletvekili idiniz diyelim. Bir önceki mazbatanız da cebinizde. Yani her iki dönemin mazbatası her dönemde ayrı ayrı verilir. Şu an ben o Özgür Özel dönemini iptal ettiğim için bir önceki dönemde de mazbata Kemal Bey'de olduğu için ona tedbiren görev veriyorum diyor.
1: Ama, işte...
0: Ama bu karar kesin karar olmadığı için dosya Yargıtay'a gittiğinde Yargıtay eğer mahkeme kararını onarsa bu Kemal Bey'in lehine verilen kararın doğru olduğu, Özgür Özel seçimlerinin hükümsüz olduğu, Özgür Özel seçimleri hükümsüz hale gelince o mazbata da ancak o zaman hükümsüz hale gelir. Yani Yargıtay'ın onama kararı ile. Yargıtay'ın onama kararına kadar tartışılacak bir mazbata yok.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan eski Yarsağ Başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, CHP'deki mutlak butlan sürecini ve partinin kurultaya gitmemesi halinde seçimlere girememe ihtimalini değerlendirdi. CHP kurultaylarını yapan merci YSK değil, YSK yalnızca görevli seçim kurulunu belirler diyen Emin Ağaoğlu, karar kesinleşmediği sürece tedbir devam edecek, kaosla sürecek. Yargıtay onarsa Kılıçdaroğlu, bozarsa Özgür Özel mazbatasıyla yoluna devam eder diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP İstanbul İl Kongresi davası reddedildi. Saadettin Saran 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İsrail ve Lübnan, Hizbullah'ın saldırılarının durması şartıyla ateşkesin uygulanmasında anlaştı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ile ilgili Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme davayı davacıların feragat etmesi nedeniyle reddetti. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede derdest dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. AYM bugünkü genel kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü. Edinilen bilgiye göre Yüksek Mahkeme ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası yaşanan süreci Türk Gün Gazetesi'nde değerlendirdi. Bahçeli, CHP içindeki krizin siyasi kültüre ve demokrasiye zarar verecek bir boyuta ulaştığını ifade etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararla CHP kurultayının hukuken sakatlandığını hatırlatan Bahçeli, bu süreçte Özgür Özel'in tavırlarını eleştirdi. Bahçeli, Sayın Özel, kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır. Bu durum CHP kurumsallığına bir temsil krizine ve ikiliğe yol açmıştır, dedi. Saadettin Saran 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'la kardeşi Alan Kenan Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2'şer yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili sanıkların cezalandırmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını istedi. 15 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 15 milyar lira olan otel, arsa, tarla, daire, iş yeri, araç ve banka hesaplarına el konuldu. Sahillerde sigara içmek yasaklanıyor. Antalya, deniz ekosistemini korumak ve halk sağlığını güvenceye almak adına çevre hamlesi başlattı. Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında şehrin en prestijli 4 plajında sigara kullanımı tamamen yasaklanıyor. Uygulama yarından itibaren Lara, Belek, Çamyuba ve Beach Park plajlarında yürürlüğe giriyor. Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı. Ayrıca Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan Barco Vizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik Kent'teki gece müzeciliği uygulaması 1 Ekim'e kadar sürecek. İsrail ve Lübnan, Hizbullah'ın saldırılarının durması şartıyla ateşkesin uygulanmasında anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması şartıyla ateşkesin yeniden uygulanması ve Hizbullah unsurlarının bulunmasının yasaklanacağı pilot güvenlik bölgelerinin oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada temel unsur olarak İsrail'in Litani Nehri ile sınır hattı arasında kontrol ettiği bölgeden Hizbullah mensuplarının tamamen çekilmesi vurgulandı. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir yine skandal bir açıklamada bulundu. Ben Gvir, Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi. Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia eden Ben Gvir, ezana karşı girişimine yönelik camilerden gelen gürültüyü keserim ifadesini kullandı. Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın artan akaryakıt fiyatları ve harcamalar nedeniyle giderek büyüyen mali baskıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü. Bölgelerde Pentagon'un yakıt için varil başına ödediği ortalama fiyatın Ekim'i 2025'te 154,14 dolarken bu yıl Nisan'da 195,72 dolara yükseldiği belirtildi. Pentagon'un yılda yaklaşık 80 milyon varil yakıt satın aldığı söz konusu artışın askeri araçların yakıt giderlerinde 1 milyar dolardan fazla planlanmamış ek maliyet oluşturabileceği ifade edildi. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 208 hayır oyuna karşılık kongre üyeleri 215 evet oyu kullandı. 4 Cumhuriyetçi kongre üyesinin demokratlarla birlikte evet oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisi'nde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut bir ifadesi olarak değerlendirildi. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massey, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullandı.
0: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan'da bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,2 seviyesine gerçekleşti. Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı ortaya çıktı. Mayıs'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat %10,7 düşüşle 28,1 milyar dolara geriledi. 5,6 milyar dolarla son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı ortaya çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %80,1 yükseldi. Petrol ithalatı yaklaşık 2,5 milyar dolar arttı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Sonrasında spora aktaracağız. Borsa İstanbul'a BIST 100 endeksi şu sıralarda 13.873 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine bakalım. Gram altın 6.660, çeyrek altın 10.860, tam altın 43.288, atı altını ise 44.384 liradan işlem görüyor.
0: Spor.
1: Arda Güler'in 70 metreden attığı gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. La Liga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak orta sahadan Arda Güler 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor ifadeleri kullanıldı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün spor dünyasında tüm zamanların en büyüğü olarak anılan, ömrünü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye adayan efsanevi boksör, Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ölüm yıl dönümü. Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky, Louisville'de doğdu. Afro-Amerikan ve İrlanda kökenli olan Muhammed Ali, 12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa zaman içinde Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. 18 yaşındayken katıldığı Roma Olimpiyatlarında altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı. 1964 yılında 22 yaşındayken Sonny Liston'u yenip dünya şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini ve İslam dinine geçtiğini açıkladı. Muhammed Ali ismini aldı ve çok sevdiği boksa 1967'den 1970'e kadar ara vermek zorunda kaldı. Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diyerek Vietnam Savaşı'na gitmediği için 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Lisansı ve pasaportu elinden alınınca dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. 1971'de Joe Frazier'la maça çıktı ve profesyonel boks kariyerinde ilk kez mağlup oldu. Uzmanlar 3,5 yıl aradan sonra sadece 2 maç yapan Muhammed Ali'nin bu kadar zor bir maça hazır olmadığı görüşünde hemfikirdi. Fakat o en kısa zamanda tekrar şampiyon olmak istiyordu. Ardından çenesinin kırıldığı maçta Ken Norton'a yenilince kendi ve yakınları dışında birçok kişi kariyerinin bittiğini düşündü. Fakat o arka arkaya unvan için rakip olan boksörleri bir bir yendi. Ken Norton'u da yenip rövanşı almayı başardı. 1973'te Joe Frazier'la unvan maçı için anlaştı. Önce Frazier'la maç yapıp arkasından da George Foreman'la maç ayarladı ve iki maçı da nakavtla kazandı. Böylece hem kaybettiği unvanını almayı hem de daha bitmediğini göstermeyi hedefledi. Ali 1974'te Foreman'ın bahisçilerde 7'ye 1 favori olduğu maçta rakibini hiç beklenmedik bir taktikle 8. roundda nakavt edip hak ettiği unvanı Floyd Patterson'dan sonra tekrar elde eden ikinci boksör oldu. 1978'de Leon Spinks'e yenilip sonrasında aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. O zamanlar sadece 2 Dünya Boks Federasyonu olması Ali'nin değerini daha da farklı kılıyordu. 1978'de boksu şampiyon olarak bıraktı. Sonra 1984'te Parkinson hastalığına yakalanmasına rağmen hastalığını gizleyip büyük para karşılığı 2 maç daha yapıp kaybetti. İkisi de o vaktin veya sonrasının dünya şampiyonlarıydı. Profesyonel döneminde sadece 5 kez yenilen, olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Muhammed Ali, 36 yaşına kadar bütün şampiyonlar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. Malcolm X ile yakın ilişkileri oldu. 1984 yılında Muhammed Ali, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'ın yeniden seçilebilmesi için kendisine destek verdiğini açıkladı. 1991 yılında Ali, Körfez Savaşı sırasında Irak'a gitti ve Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasını müzakere etmek amacıyla Saddam Hüseyin'le bir araya geldi. 17 Kasım 2002 tarihinde Muhammed Ali, Barış Birleşmiş Milletler Elçisi olarak Afganistan'a gitti. Birleşmiş Milletler özel konuğu olarak 3 günlük bir iyi niyet misyonuna ilişkin Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulundu. 27 Temmuz 2012 tarihinde Ali, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2012 Yaz Olimpiyatları açılış törenindeki olimpiyat bayrağını taşıdı. Parkinson hastalığından dolayı stadyumda bayrağı taşıyamayacak hale gelince eşi Lani ayakta durmasına yardımcı oldu. Muhammed Ali'nin zamanının en iyisi olduğu kabul edilir. 2001 yılında Hollywood tarafından Hayatı filme alındı. Ali adlı filmde Muhammed Ali'yi Will Smith canlandırdı. Parkinson hastalığı yüzünden uzun süre Michigan'daki çiftliğinde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü boksör, ringlerde 20 yıldır ağzından düşürmediği "bütün zamanların en iyisiyim" sözünü ispatlayarak bir efsane oldu. Uzun süre Parkinson hastalığıyla mücadele eden Muhammed Ali, 3 Haziran 2016 tarihinde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentina sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaksos adasındaki Vautumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP İstanbul İl Kongresi davası reddedildi. Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Aslıbaş davasında ara karar belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Kongresi ve olağan kurultay ile ilgili kararını verdi. Ankara 3. Asya Mahkemesi CHP tarafından 8 Ekim 2023'te düzenlenen İstanbul İl Kongresi ve 4 Kasım 2023'teki 38. CHP olağan kurultayının iptali ilişkin davaları reddetti. Olağan kurultayın red gerekçesi aynı konuda başka bir mahkemede açılmış derdest dava bulunması oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2'şer yıl 6'şer ay hapisle 562.500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme sanıklar Emre Eren'le Azade Zeynep Aksal'ınsa aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Aslıbaş davasında ara karar belli oldu. Muğla'da 16 yıl önce balkondan düşen Aslıbaş'ın ölümüne ilişkin davada iş insanı Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Saadi Bayer ve Volkan Bayer'in yeniden yargılanmalarına devam edildi. Ara kararın açıklandığı davada silinen mesajların geri getirilip getirilmeyeceğinin tespiti için Ulusal Kriminal Büro'dan görüş alınmasına karar verildi. 2003 yılında düzenlenen Miss Model of Turkey yarışmasında birinci olan Aslıbaş, 21 Temmuz 2010'da saat 2.30 sıralarında turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı. Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan şüphelilerden dönemin olay yeri inceleme ekip komiseri AK İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.
0: Ekonomi.
1: St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maxim Oreşkin, küresel ekonominin mevcut durumuna ve güç dengelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batı ekonomilerinin bir ateşli hastalık içinde olduğunu belirten Oreşkin, küresel ekonomik büyümenin lokomotifinin artık BRICS ülkeleri olduğunu belirtti. Oreşkin, BRICS ülkeleri şu anda küresel ekonomik büyümenin %50'sini sağlıyor. Buna karşın G7 küresel büyümenin %20'sinden daha az bir paya sahip dedi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 868 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak tahmin edildi. 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde satışa sunulacak 20 bin konuttaki yeni TOKİ kampanyasının hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Geniş bir kitleye hitap etmesi beklenen proje, Türkiye genelinde farklı şehirlerde uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunacak. Aylık 18 bin TL'den başlayan taksit seçenekleri ve 2,1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla dikkat çeken kampanya, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat olacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.794 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 60 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.653, çeyrek altın 10.851, tam altın 43.259, ata altını ise 44.366 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.

Herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Yapay zeka günlüğünde efendim. Bir yapay zeka günlüğünde daha size yapay zekayı anlatacağız ama bugün biraz yapay zekadan zaman çalıp teknolojiden de bahsedeceğiz. Çünkü enteresan teknolojik gelişme haberleri var. Bunları da vermezsek olmaz diyelim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi bugün şu teknoloji haberine girelim. Teknoloji haberi şu: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıklamalar yaptı. Yani şöyle açıklamalar yaptı. Dedi ki 5G hizmetinin şu andaki performansına ilişkin sorulara cevap vermiş efendim. 5G'ye doğru zamanda geçmeye gayret ettiklerini, 5G donanımlarının daha ucuz olmasını ve ülke ekonomisine yük getirmemesini istediklerini ifade etmiş. Şimdi ilk önce onun söylediklerini söyleyelim, sonra da onlara cevaplarımızı ileteceğiz tabii ki. 5G ihalesiyle hazineye 3 milyar 534 milyon dolar katkı sağlandığını söylemiş. Ondan sonra ülkemizin tamamını 2 yıl içinde kapsayacak demiş. İlk sinyallerin verilmeye başlandığı 12 Nisan itibariyle 12 milyon, özür dilerim 1 Nisan itibariyle 12 milyon kullanıcımızın 100 milyona yakın GSM abonesinin, hani ya 12 milyon kullanıcı bu işi kullanmaya başlamış ama 100 milyona yakın da GSM abonemiz var diyorlar. 12 milyon civarında abone hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim demiş. Şimdi işin daha enteresan taraflarına geliyoruz tabii. 5G'ye geçiş sürecinde gelen erişim şikayetlerinin baz istasyonlarına uzaklıkla ilgili bir konu olduğunu belirtmiş. Şimdi bunun üstüne çok tepineceğiz ya. Neyse, bu hizmetin her geçen gün iyileştiğini söylemiş. Şimdi hikaye şu efendim. 81 ilin tamamını kapsadık diyor. 81 ilin tamamında birkaç baz istasyonu açıp 5G sinyalini görünür hale getirmek 81 ilin tamamını kapsamak değildir. 81 ilin tamamını kapsamak 81 ilin coğrafi ve nüfus açısından çoğunluğunu kapsamaktır. 81 ilde sinyal var başka şeydir. 81 ilin tamamını kapsadık 5G hizmeti alıyor demek bambaşka bir şeydir. Bir ilde, birkaç merkezde, noktada, birkaç meydanda, birkaç baz istasyonu çevresinde 5G gördüğünüzde o ilin gerçekten kapsandığı anlamına gelmez bu söylenenler. Haritaya bayrak dikmişsinizdir ama şebeke kurmuşsunuz anlamına gelmez. Şimdi bu bakan diyor ki 2 yıl içinde ülkemizin tamamını kapsayacak. Hemen ardından da 81 ilin tamamını ve ilçelerin büyük çoğunluğunu kapsadılar diyor. Şimdi bu iki cümle yan yana gelince bir başarısız bir açıklama çıkıyor, başarısız bir şey çıkıyor ortaya. Yani ülkenin tamamını 2 yıl içinde kapsanacaksa bugün kapsanan şey ne? İl merkezi mi, ilçe mi, nüfusun yüzde kaçı, coğrafyanın yüzde kaçı, açık alanlar mı, kapalı alanlar mı? Mesela 700 MHz düşük bantlardan mı kapsadılar, 3,5 GHz gerçek yüksek kapasiteli 5G ile mi kapsadılar? Şimdi bu soruların hiçbirine cevap vermiyorsunuz, 81 ilin tamamını kapsadık diyorsunuz. Bu teknik bir konuşma değil, bu bir reklam spotu. Yani Anadolu Ajansı bu açıklamayı yaptı, tabii ki Anadolu Ajansı'ndan bu açıklama yapıldı. Şimdi 12 milyon kullanıcı 5G'ye geçti, bugünlerde 30 milyonu aştı demeniz nasıl bir şey? Yani 5G alabilen telefonu olan insanlar o orada 5G sinyalini gördüler, tamam, ama bu 5G kullandıkları anlamına mı geliyor? Yani mesela 100 megabitin üstünde mi kullanıyorlar ya da bize söylediğiniz gibi 500-600 megabitlerde mi kullanıyorlar? Hani kullanıyorlar da neyi kullanıyorlar? Gelelim bir sonrakine, bir sonraki söylediğine. 3,5 milyar dolar katkı diyor. Bu vatandaşın internet kalitesiyle alakalı bir şey değil. Devlete kullanım için verdikleri KDV dahil 3 milyar 534 milyondan bahsediyor. Burada 400 MHz frekans için böyle bir para verildi. Şimdi devlet bütçesine bu gelir olabilir. Ama işte o yüksek frekans bedelleri, ki bunlar yüksek bedeller, operatörlerin yatırım iştahını, baz istasyonları yoğunlaştırmasını vesaireleri gerçekten de iç mekan kapsamasını zorlayacaktır. Hazineye para girdi cümlesiyle vatandaş çok iyi 5G alıyor cümlesi aynı şey değildir, aynı yerde kullanılamaz. Bu bir maliye başarısıdır. Mühendislik ve hizmet kalitesi meselesi değildir. Şimdi üçüncü noktaya gelelim. Baz istasyonlarına uzak oldukları için çekemiyor diyor. Şimdi baz istasyonlarına uzaklık mazeret konusu değildir. Şebeke planlama kusurudur.
vatandaşın görevi baz istasyonlarına yakın durmak, yakın oturmak ve yakın yaşamak değildir. Devletin ve operatörlerin görevi nüfusun yaşadığı, çalıştığı, seyahat ettiği yerlerde yeterli sinyal gücü vermektir. Yeterli kapasite, yeterli düşük gecikme sağlamaktır. Şimdi şikayetler baz istasyonlarına uzaklıkla ilgili demek aslında biz yeterince baz istasyonu kuramadık demektir. Bazı yerlerde planlamamız eksik demektir ya da operatörlerin planlaması eksik demektir. Bunu doğal afetler zamanında çıkında anlatın bakalım. Ya doğal afet oldu ama hep baz istasyonlarının uzak yerlerde oldu. Onun için konuşturamadık biz insanları mı diyeceksiniz? Bir sonraki noktaya geçelim. 5G kapsamasıyla 5G kalitesi karıştırılıyor ama bilerek ve isteyerek karıştırılıyor. Gerçek kalite için RSRP, işte RSRQ, SINR gibi o hücre yükü, kanalın band genişliği, upload hızı, ping hızı, jitter hızı, paket kaybı bunların bakılması lazım. Bakanın açıklamasında bunlar yok. 30 milyon abone geçti diyor. 30 milyon abone geçince 5G'ye geçmiş olmuyoruz. 30 milyon abone 5G logosunu görüyor ama kaçı 100 megabitin üstünde istikrarlı download edebiliyor? Kaçı 120 megabit milisaniyenin altında acaba? Ve kaçında packet loss dediğimiz o kayıp paketler

Siz de gidip bakın lütfen bunlara. Şimdi 700 MHz ile kapsama yapmak kolay. Neden? Frekans düştükçe daha uzağa gider frekans. Konuşma kapsama alanını genişletirsiniz. 3,5 GHz ile, yani bunun yaklaşık 5 katı yüksek frekanslarda 5G deneyimi vermek zordur. Şimdi gelelim bunun ne fark ettirdiğine. 700 ile 3,5 GHz arasında bantlara bakıldığında işte bunların verildiği tamam söyleniyor. Ama şimdi mesela 700 MHz verdiğinizde evet çok uzaklara siz şey verebiliyorsunuz. Kapsama verebiliyorsunuz. Ama 3,5 GHz olmayan yerlerde yüksek bant genişliğinde internet veremiyorsunuz mesela. 5G logosunu çıkarttığınız her yer sizin yüksek kapsama yaptığınız, yüksek hızlı internet verdiğiniz yerler anlamına gelmiyor. Bir de sonuna gelelim. 3 operatör çok iyi hazırlandı. Demek hangi operatör nerede ne kadar iyi hazırlandı? 3 operatörün spektrum miktarı aynı değil ki. Ya mesela Turkcell 700 MHz paketinin yanında 3,5 GHz'e yakın 4 blok aldı. Türk Telekom 2 blok aldı. Vodafone 1 blok aldı. Yani kapasite mimarisi bakımından da operatörden operatöre bir değişiklik var. Ya buna rağmen hepsini tek cümlenin içine sokup çok iyi hazırlandılar falan demek çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Yani bakan karşısında bu işi bilmeyen insanları bulmuş, onlara gelmiş, söylemiş de söylemiş, onlar da tamam da filan diyememişler tabii. Ne zaman dedikleri görüldü ki? Neyse efendim. Bu konuyu ben sizlere böyle sıcağı sıcağına sunmak istedim. Şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Oradan esas konumuza, bugünün yapay zeka konusuna geçeceğiz. Yapay zekada çok enteresan bir açılım yapacağım size. Basında yapay zeka kullanımı ne olur, ne olmalı konusunu konuşacağız. Haydi müzik arasına gidelim. Esas programımıza başlayalım.

Efendim, Yapay Zeka Günlüğü'nde ben Serhat Ayan sizlerle birlikteyim ve şimdi basında yapay zeka kullanımı üstüne böyle yaklaşık 600 sayfalık bir çalışma yaptım gerçekten de. Nasıl basın yapay zekayı kullanmalı, neresinden tutmalı, ne yaparsa doğru olur, ne yaparsa yanlış olur gibi soruların cevaplarını çıkarttım. Hatta bunu bayram zamanı o bayramdaki boşlukta bir kitaba dönüştürdüm. Bu kitabı da yakın zamanda sizlerle paylaşacağım inşallah. Ya şöyle yayın evlerinden falan çıkartmayacağım. Bunu ben her zaman öyle yapıyorum. Yazdığım böylesi bilgilendirici kitapları kendi internet siteme koyuyorum. Herkes buradan alıyor. Yayın evleriyle, editörlerle vesairelerle uğraşmak benim için yani o benim hızımda çok doğru bir şey olmuyor. Neyse. Şimdi şöyle sizler için kitabın içinden sorular çıkarttım. Nasıl sorular çıkarttım? 140

0: 47 tane soru çıkarttım. Bu soruların da minik cevaplarını çıkarttım. Sizlerle böyle birkaçını bugün paylaşmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Şimdi aslında soru şöyle başlıyor. Kitabın girişi de böyle başlıyor. Yapay zeka gazeteciliği bitiren bir kopuş mu? Yoksa tarihsel teknolojik dönüşümlerin yeni bir halkası mı? Temel soru bu aslında. Cevap şu. Şimdi yapay zeka gazeteciliği tek başına bitiren bir felaket olarak görülmemeli. Sakın ha. Burada değiliz. Daha çok gazeteciliğin tarih boyunca yaşadığı büyük teknolojik kırılmaların ve yeni ve çok güçlü bir halkası olarak görülmeli. Matbaa, telegraf, fotoğraf, radyo, televizyon, internet nasıl gazeteciliği ortadan kaldırmadıysa yapay zeka da gazeteciliği doğrudan ortadan kaldırmayacak. Ama işte diğerleriyle arada şöyle bir fark var. Yapay zeka yalnızca haberin yayılma biçimini değil, haberin hazırlanma, düzenlenme, özetlenme, görselleştirme ve dağıtılma biçimini de etkiliyor. Bu yüzden meseleyi gazetecilik öldü kolaycılığıyla değil, gazetecilik hangi yeteneklerini yeniden tanımlamak zorunda sorusuyla ele almalıyız. Geçelim bir sonraki konuya. Şimdi haber üretimi dedik, ucuzlayacak yapay zeka sayesinde. Peki haber üretimi ucuzladığında haberin değeri artar mı? Yoksa hakikat daha mı değersiz hale gelir? Hemen bunun cevabına bakalım. Şimdi internet mesela haberin dağıtım maliyetini dramatik bir şekilde düşürdü. Şimdi yapay zeka da haberin üretim maliyetini düşürüyor. Başlık, spot, özet, çeviri, işte ne bileyim sosyal medya metni, görseller, video senaryoları, seslendirme, bunların hepsini yapay zeka ile çok kısa bir zamanda hop hop hop diye yapabiliyorsunuz. Şimdi bu ilk bakışta çok büyük bir verimlilik gibi gözüküyor ama işte risk burada başlıyor. Hangi risk biliyor musunuz? Haber metni çoğaldıkça haberin anlamı zayıflıyor. Yani yapay zeka çağında ham haberin değeri azalıyor ama doğrulanmış, bağlamlandırılmış, insani ve editoryal süzgeçten geçmiş haberin değeri artacak. Yani haberin sayısı artması bizim için iyi bir şey değil. Haberi yapay zeka ile işleyip daha iyi hale getirmiş olanların değeri artacak esas. Yani ucuzlayan şey metin üretimi olacak. Pahalılaşan şey de bağlam, editoryal ve okurun size duyduğu güven olacak. O sorumluluk duygusu, editoryal sorumluluk duygusu pahalanacak. Peki, o zaman yine temel giriş sorusuna bakalım hep beraber. Yapay zeka, eğer haberi yazabiliyorsa gazeteciye neden ihtiyaç var ya da var mı? Cevap çok basit aslında. Bunu bütün bazı gazeteci arkadaşlarımız da bunu atlıyorlar. Bunu defaatle söylemekte büyük fayda görüyorum. Yani gazetecilere neden ihtiyaç var biliyor musunuz? Çünkü gazetecilik yalnızca cümle kurma işi değildir. Yapay zeka düzgün cümleler kurur, özet çıkartır, bir metni farklı tonlarda yeniden yazar. Ama neyin haber değeri taşıdığına, hangi bilginin eksik olduğuna, hangi kaynağın sorunlu olduğuna, hangi metnin yayınlanmasının etik sonuçlar doğuracağına yapay zeka karar veremiyor. Gazetecinin rolü bu nedenle yazan kişi olmaktan soran, ayıklayan, doğrulayan, bağlam kuran ve son kararı veren kişi olmaya kayacak. Makine metni kuracak güzel ama gazeteci o metnin hakikatle ilişkisini sorgulayacak. İşte bu çağda gazetecinin değeri klavyeye bastığı harf sayısıyla değil, sorduğu sorunun kalitesiyle ölçülecek. Ben size söyleyeyim, yapay zeka geldiği zaman en çok üzülenler böyle hop işte bugün maç kaçta, işte bilmem ne geldi, Erdoğan şunu dedi, bakalım ne dedi, bak, tıklayın bakalım diyenler çok üzülecekler. Çünkü piyasadan spatula ile kazanacak onlar. Ve geriye zeki, halkını düşünen, sorumlu editörler kalacak. Hadi hep beraber bekleyelim bunu. Zamanında biri dediydi dersiniz. 4 Haziran 2026'da adamın bir tanesi radyoda bunları söylediydi dersiniz. Diyeceksiniz. Ben size söylüyorum. Peki o zaman internetten girelim şimdi. İnternet gazeteciliği sadece özgürleştirdi mi? Yoksa doğrulama refleksini de zayıflattı mı? İnternetten başlayalım. Şimdi internet gazeteciliği büyük ölçüde hızlandırdı. Evet, demokratikleştirdi. Eskiden mesela sabah gelirdik biz bir haber verirdik. O akşama kadar editörlerin elinden geçerdi. Sonra gazete sayfalarına girerdi. Sayfalarda yeri, yurdu, başlığı falan değişirdi. Ben bu arada bu aşamaların hepsinde çalıştım. Yani Muhabir olarak da çalıştım en altta. Editör olarak da çalıştım. Sayfada da çalıştım. Sayfa editörü olarak da çalıştım. Bir ara işte büyük gazetelerin birçoğunun ön sayfalarının editörlüğünü de yaptım. Ama işte burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Haber artık yalnızca gazete sayfasında, televizyon bülteninde, ajans akışında olan bir şey olmaktan çıktı. Sitelerde var, sosyal medyada var, bloglarda var, mobil bildirimlerde var, arama motorlarında sürekli dolaşan bir akışa dönüştü. Şimdi bu dönüşüm bir yandan daha fazla insanın haber üretmesini sağlarken diğer yandan haber merkezleri üzerinde bir hız baskısı yarattı. İnsanlar şöyle demeye başladılar. Bakın, sizin haberlerden nefret etmenizin sebebi bu. Diyorlar ki gazetecilerin bazıları, bazı basın organları, önce yayınla verelim biz, sonra düzeltiriz diyorlar. E bu normalleşti. Böyle bir şey olmaz. Kervan yolda düzülür. Kervandan bahsederken, ama haber yolda düzülmez. İnternet gazeteciliği özgürleştirmedi. Aynı zamanda doğrulama refleksini, editoryal sabrı ve haberin olgunlaşma süreçlerini çok zayıflattı. Peki masa başı haberciliği. Şimdi en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu. Ben dışarı çıkan haberci çok az görmeye başladım. Peki internet muhabiri güçlendirdi mi, yoksa sahadan kopardı mı sorusu var masanın üstünde. Şimdi internet muhabire inanılmaz bir kaynak bolluğu sundu. Arşivlere ulaşabiliyorsunuz, kurum açıklamalarına ulaşıyorsunuz, sosyal medya paylaşımları görüyorsunuz, veri tabanları var devletin, onun bunun. Ondan sonra uluslararası kaynaklara bakıyorsunuz. Süper bir şey bunlar. Fakat aynı süreç muhabirin sahadan, sokaktan, mahkemeden, belediyeden, fabrikadan, mahalleden kopardı. Habercilik giderek ekran karşısında yapılan telefon, e-posta, sosyal medya, ajans akışı vesaire gibi masa başı faaliyetlere dönüştü. Eskiden içeride oturan haberci göremezdiniz siz. Şimdi içeride herkes o kadar mutlu ki masanın başında. Oo bak, bu bunu demiş. Yaz, bu bunu söylemiş. Takla attır koy. Hep böyle gidiyor habercilik. Oysa gazeteciliğin bedensel bir tarafı vardır. Beklemek vardır, görmek vardır, tanık olmak vardır. Ortamın havasını hissetmek, insanların ses tonundaki değişikliği fark edip orada sesi titredi bunun, ben bu konuda onun üstüne gitmeliyim demek vardır. İşte yapay zeka bu fiziksel tanıklığın yerine geçemez. Bunları asla anlayamaz. En fazla masa başı yükünü azaltıp gazeteciyi yeniden sahaya gönderebilir ki bu yapay zekanın iyi bir şeyi olur. Peki gelelim şimdi yine bizim gazetelerin, herkesin ama herkesin, bütün internetçilerin yaptığı şeye, kopyala yapıştır kültürüne. Yapay zeka kopyala yapıştır haberciliğini azaltır mı, yoksa daha parlak hale mi getirir, soru bu. Cevaba girelim. İnternet döneminin en büyük yozlaşmalarından biri kopyala yapıştır kültürü oldu. Ajans metinlerini al, kopyala yapıştır. Basın bültenlerini al, kopyala yapıştır. Başka sitelerin haberleri al, kopyala yapıştır. Sosyal medyada paylaşımlar olmuş, al, kopyala yapıştır. Oo ne güzel dünya, ne güzel gazetecilik. İşte yapay zeka bu sorunu azaltır gibi gözükse de aslında daha tehlikeli hale getiriyor. Çünkü artık aynı metin 10 farklı başlıkla, 15 farklı tonda, 25 farklı üslupla yeniden yazılabiliyor. Böylece metine bakan dışarıdan özgün bir metin gibi görüyor onu. Ama fikir, emek, haber değeri bakımından aslında o bir kopya. Bu nedenle işte yapay zeka çağında o kopyalama, intihal dediğimiz şey yalnızca aynı cümleyi çalmak değil, başkasının emeğini yapay zeka ile cilalayıp kendi üretimi gibi yeniden sunmak anlamına gelmeye başladı. Peki şimdi yapay zekanın üretim sürecine girmesinden biraz bahsedelim isterseniz. Yapay zeka gazetecilikte yalnızca haber yazdırmak mıdır? Cevap çok net. Hayır. Yapay zekanın gazetecilikteki etkisi bir modele haber yazdırmakla sınırlı değil. İşte metin yazma var bunun içinde, özetleme var, çeviri var, başlık üretimi var, veri analizi var, arşiv tarama var, transkripsiyon var, birisi konuşmuş onu yazıya çevirmek gibi, görsel üretim var, seslendirme var, video senaryosu hazırlamak var, sosyal medyaya bunların uyarlanması var. Var da var, o kadar fazla noktada yapay zeka habere temas ediyor ki inanamazsınız. Ha bunu şu anda bazı insanlar kullanmıyorlar, belki bilgisizliklerinden, belki vesairelerden. Ama böyle bir şey var. Siz bunu dinleyiciler olarak habere maruz kalan insanlar olarak bilin istiyorum. Şimdi yapay zeka tartışması sadece yazı yazan bir robot tartışması değil. Haber merkezinin iş akışını, editoryal sorumluluğunu, kaynak kullanımını, hız anlayışını ve içerik ekonomisini etkileyen daha büyük bir dönüşümden bahsediyoruz burada. Temel çizgimiz şu olmalı bizim. Yapay zeka araçtır. Ama haber merkezine girdiği anda üretim kültürünü değiştirme potansiyeli taşıyan bir araçtır. Bizim habercilikteki üretim kültürümüz değişecek. Peki o zaman şimdi gazetecilerin en çok sorduğu ve gazetecilere de en çok sorulan bir soruya gelelim beraber. Yapay zeka gazeteciyi güçlendirir mi? Yoksa metin operatörüne mi çevirir? Şimdi cevabı aslında tahmin edebileceğiniz gibi. Yani yapay zekayı doğru kullanırsanız gazeteci güçlenir. Deşifre etme, işte özetleme, çeviri yapma, veri tarama filan gibi o angarya işleri gazetecinin haber için aslında beyninden geçen kıvılcımları yakalayabilmek için o angarya işlerin onun üstünden alabilir. Fakat yanlış yönetildiği durumda metin operatörüne dönüştürme riski de var. Bu durumda artık gazeteci haberin peşine düşen kişi değil, yapay zeka çıktısını düzenleyen, başlığı seçen, SEO, Search Engine Optimization, arama motoru optimizasyonlarını yapan, sosyal medya metni hazırlayan bir ara elemana dönüşür. Biz onlara gazeteci demiyoruz, onlara operatör diyoruz, ara eleman diyoruz. Masada oturup şu sitede bu haber çıkmış, buna takla attırayım diyen insanlar gazeteci değildir. Olmayacaklar da. Size bunun sözünü veriyorum. Burada asıl belirleyici olan teknoloji değil, medya kurumunun ekonomik ve editoryal niyetidir. Eğer yönetim bunu daha az insanla daha çok içerik üretelim falan diye okursa yapay zeka gazeteciliği güçlendirmez, mesleğin de içini boşaltır efendim. Mesleğin içine deyince anladınız siz onu zaten. Peki yapay zeka mesela belgeler var değil mi? Büyük belgeleri okuyunca haber kendiliğinden çıkar mı? Ben size bunun örneklerini vereyim. Mesela işte mahkeme tutanakları, mahkeme zabıtları vesaireler filan. Bu mesela butlan kararı çıktığında böyle ortaya çıkan belgelere inanamazsınız. Boyutlarına inanamazsınız ve o anda o hızla o belgeleri okuyup onlardan anlam çıkartmak gerçekten çok zordu. Peki bu belgeleri aldınız, yapay zekaya verdiniz. Burada o yapay zeka oradan oğlum bak burada süper bir haber var diyebilir mi? Diyemez. Hayır. Büyük belgelerin yapay zeka ile taranması haberin otomatik olarak ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Yapay zeka mesela o sızıntı dosyalarında, mahkeme kayıtlarında, zabıtlarında, ihale belgelerinde, şirket raporlarında, meclis tutanaklarında isimleri araştırır, tarihleri araştırır, para miktarlarına bakar, tekrar eden ifadelere bakar, olası bağlantıları bulur. Yapar bunu. Şimdi gazeteciye bu zaman kazandırır. Ama işte eskiden olsa bu ne bileyim 100 sayfalık bir mahkeme zaptını okumak öyle kolay bir iş değildir. Bunu her zaman yapan insanlar bile 100 sayfalık bir zaptı öyle saatler mertebesinde okuyamaz. Çoğu zaman günlere kayar bu. Ama işte ortaya böyle size bazı veriler çıktığında, mantıklı veriler çıktığında zamanınız hızlanır evet yani. Ama yine haber denmez buna. Onlar bulgudur. Bulgular haber değildir. Bulguları habere dönüştürdüğünüz zaman onlar haber olur. Belge madeni kazılmış olabilir yapay zeka tarafından ama bulunan şey altın mı, çakıl mı, yoksa böyle elmas gibi görülen cam parçaları mı filan, bunları gazeteciler ayırabilir. Ama hangi gazeteciler? İşte orası da başka bir şey. Peki veriler dedik. Veriler arasındaki her bağlantı haber anlamına mı geliyor? Hayır. Veriler arasındaki her ilişki haber değeri taşımaz. Yapay zeka, şirket ortaklıkları, yönetim kurul bağlantıları, ihaleler, bağışlar, siyasi ilişkiler, kamu harcamaları, finansal hareketler falan. Bunların arasında örüntüler bulabilir, desenler bulabilir. Ama işte o desenleri görmekle gazetecilik yapmak aynı şey değil. Ya öyle bir isim görürsünüz ki orada o isim aslında o işte bilmem neyle bilmem neyin ilişkisini ortaya çıkartır. O korelasyonu hala insan kafası yapıyor. Yapay zeka komplo üretemez. Bakın komplo teorileri her zaman kötü değildir. Siz komplo teorilerini üretirsiniz. Teoriden gerçekten de analize geçtiğinizde bu sizi bir yere getirir. Ama Yapay zeka bunu yapamaz. Yapay zeka bunu daha hızlı yapmanız için size fırsat tanır. Şimdi gelelim bir kelimeye. Bu kelimeyi biliyor musunuz? OSINT diye bir kelime var. OSINT. OSINT ne demek? Open Source Intelligence. Yani açık kaynak veriler. Açık kaynak veriler şudur. Mesela TÜİK. TÜİK ne yapıyor? Bize her ay işte enflasyonu açıklıyor. İşte ne bileyim doğum oranlarını söylüyor. Türkiye'de kaç kişinin adı Ahmet'miş, kaç kişinin adı Veli'ymiş falan bunları söylüyor. Şimdi bunların içindeki bütün o datalar aslında OSINT'tir. Açık kaynak verisidir. Bu veriler orada durur. Siz bu verileri alırsınız, toparlarsınız ve o verilerden dişe dokunur haberler çıkartırsınız. Mesela benim TÜİK'ten çıkarttığım haberi söyleyeyim ben size. Böyle TÜİK'e bakıyorum, bütün verileri teker teker inceliyorum. Herkese açık veriler bu arada. Bunu ben de inceleyebilirim, siz de inceleyebilirsiniz. Onların içinde ben bir şey gördüm. Şöyle bir şey gördüm. Bir ürün, Toret, o ne derler ona, hani şöyle tutuyorsunuz, üstüne biniyorsunuz, ayağınızdan böyle fıt fıt fıt iterek gidiyorsunuz ya, o. Onun değeri mesela bir ay önce 5000 küsür lirayken bir ay sonra 300 küsür liraya düşmüş ve enflasyona çok ciddi bir etki yapmış. Tamamen açık kaynak. Ben bunu yapay zeka ile değil çıplak gözle buldum bundan yaklaşık 1,5 sene önce. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben bunu dedim ki ya böyle böyle bir şey nasıl var? Yani bir şeyin değeri bu kadar nasıl düşer de enflasyona peynirden zeytinden daha fazla etki yapar dedim. Aa, ortalık karıştı. O işte şey yaklaşık 5 milyon kere falan paylaşıldı. Ortalık birbirine girdi. İşte bakanlar makanlar falan işin içine girdi. Sonra ortaya çıktı ki o işte yanlışmış, kalem hatasıymış bilmem ne. Ama sonra ne oldu? TÜİK enflasyonun o verilerini, o veri setlerini kapatmaya karar verdi. Açık kaynak verilerini kapatmaya karar verdi. Şimdi gelelim bunun yapay zeka tarafına. Şimdi OSINT deyince, yani açık kaynak istihbaratı deyince, çağdaş gazetecinin en güçlü alanlarından biridir bu. Ya bunun içinde sosyal medya videoları var, işte ne bileyim uydu görüntüleri var, size söylediğim gibi devletin açıklamaları var vesaireler var filan falan. Yani yapay zeka ile bunları sınıflandırabilirsiniz, sıralayabilirsiniz, ipuçları çıkartabilirsiniz. Ama açık kaynaktan yapay zekayı ben bunları bir salayım buradan haber çıksın diyemez. Siz o açık kaynak verilerine sorduğunuz sorularla yapay zekayı yönlendirerek oradan haberler çıkartabilirsiniz ve çıkartmalısınız. Bunu da cebimize tutalım. Şimdi gelelim en önemli konulardan bir tanesine. Benim çok yaptığım, yapmayı da çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Arşiv tarama. Evet. Yapay zeka mesela gazeteciliğin bu arşiv taramasını, hafızasını güçlendirir mi? Soru bu. Evet. Doğru kullanılırsa gerçekten de gazeteciliğin hafıza işlevini gerçekten de çok güçlendirebilir. Ben bunun tanığıyım. Gerçekten de yapıyor bunu. İşte eski haberleri, o seçim vaatlerini, şirket açıklamalarını, siyasi konuşmaları, şimdi kurumsal raporları filan, geçmiş demeçleri hızlıca tarayabilir. Mesela ben şöyle yapıyordum. İşte 4G'de demişler ki ilk yapılırken işte 2 yıl içinde nüfusun şu kadarını kapsayacak demişler ve ondan sonra unutulmuş, üstünden o yıllar geçmiş. Aradan 10 sene geçmiş mesela, biz 5G'ye geçiyoruz. Hala o 2 sene sonra kapsanacak dediği yerleri kapsayamamışlar mesela. Nedir bu? Arşiv taramasıdır. Bunu yapay zeka bulamaz. Bunu siz düşünürsünüz. Yapay zekayı arşive salarsınız. Dersiniz ki git burada ne demişler, ne zaman ne olacak demişler. Ve ondan sonraki süreçler nasıl olmuş dersiniz. Yapay zekadan bunu alırsınız. Ama yapay zeka bunun haberini yapıp size getiremez. Net. Çok net söyleyeyim size bunu. Şimdi efendim birkaç soru atlayayım. Şöyle yapayım. Kriz açıklamaları mesela. Kriz açıklamalarını yapay zeka ile nasıl analiz edersiniz? Şimdi mesela kurumlar kriz açıklamaları yaptığı zaman genelde şöyle derler. Aa, böyle bir şey yapmışız ya, çok üzgünüz, hay Allah, keşke yapmasaydık falan. Şimdi kurumlar böyle söylediklerinde şu vardır. Üzgünüz demekle sorumluluk alıyoruz demek aynı şey değildir. Kriz açıklamaları çoğu zaman dile dikkatle kurgulanmış metinlerdir. Pasif cümlelerin içine sorumluluk belirsizleştirilmiş hale gelir. Yani böyle yapılmış, böyle edilmiş, keşke yapılmasaydı. Abi kim yaptı bunları? Sen beceremedin, sen yapamadın. Yapılmış kim? Kim o yani? İşte mesela bu muğlak ifadeleri yapay zeka açıklamalardan çekip çıkartabilir ve size doğru adımları önerebilir mesela. Ha, yine benim yaptığım şeylerden bir tanesi bakın. PR malzemelerinden haber bakış açısı çıkartmak. Şimdi şirketin öne çıkardığı şeyle gazetecinin haber değeri bulduğu şey aynı mıdır sorusu şöyle söyleyeyim size. Bana basın bültenleri geliyor. Ben basın bültenlerinden basın bülteninin anlatmadığı haberleri çıkartıyorum. Çoğunlukla bunu yapıyorum. Hatta sizlerle o insanları buluşturuyorum. O insanlara basın bülteninde geçmeyen şeyleri soruyorum. Ya diyorlar ki mesela işte uzaktan şöyle bir ameliyat yapıldı bilmem ne oldu. Ben onları çağırıp şunu soruyorum. Diyorum ki evet böyle bir şey yapmışsınız, tebrik ederiz. Peki bunu yaparken bağlantı hızı yeterli miydi diye soruyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Habercilik o basın bülteninin içindeki şeyleri de içinden de haber çıkartabilmektir. Onların anlatmadığı, belki gözden kaçırdığı haberleri çıkartabilmektir. Yani benim öyle çok haberim var gerçekten de. Çünkü basın bültenlerini dibine kadar okuyorum. Hatta kulakları çınlasın. Bazı arkadaşlarımız şey diyor. Ya bu haberi nereden aldın diyor. Diyorum ki sizin basın bülteninin altında küçücük bir yerde yazıyordu. Aa filan diyorlar, böyle şaşırıyorlar. Neyse. Ama hani şundan bahsetmiyoruz. Basın bültenini yapay zeka ile cilalayıp haber diye ortaya koymuyoruz. Yani bu kötü gazeteciliği kolaylaştıran bir şeydir. Bunu haber diliyle yaz filan diyerek ortaya böyle bir şey çıkartamazsınız. Çıkartmamalısınız. Çıkartmamalısınız. Finans haberlerine gelelim mesela. Şimdi finans haberlerinde rakamlar verilir değil mi? Peki o rakamları vermek, sayıları yukarıdan aşağı dizmek habercilik midir? Hayır. Finans haberlerinde sayıları doğru okumuş olmak habercilik değildir. Yapay zeka bilançolar, kar zarar tabloları, hisse hareketleri, piyasa kapanışları, enflasyon verileri, faiz kararları filan, bunların hepsinden hepsine bakabilir. Bunlardan haber taslakları da çıkartabilir. Ama mühim olan şey şudur. Mesela gazetecilikte şirketin karı şu kadar arttı'nın içinden başka bir şey çıkartmaktır o. Yani mesela Türkiye ekonomik olarak büyüdü diyoruz değil mi? Türkiye ekonomik olarak nerede büyümüş? Teknolojide büyümüş. Peki burada acaba devlete verilen o bir seferlik 10 yılda bir verilen 3,5 milyar doların o şey için operatörlerin verdiği 3,5 milyar doların ne kadar etkisi var diye sorabilmektir aslında habercilik orada. Mesela spor haberleri. Yani spor haberlerinde ben sizi biliyorsunuz her salı sevgili Selin'le beraber spor haberlerini yapıyoruz. Ve elimizden geldiğince yine yapay zeka ile birlikte ben harmanlıyorum oradaki verileri. Maç verilerini, maç sonuçlarını, oyuncu performanslarını, işte ne bileyim şut sayısı, pas oranı bilmem ne filan falan. Onların hepsini yapay zeka ile elden geçiriyorum ve sizlere böyle sunuyorum. Ve gerçekten de yapay zeka burada bir işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Şimdi soru şu, otomasyon diyoruz ya, yapay zekalı bir otomasyon var. Otomasyon gazeteciyi gereksiz kılar mı? Şimdi şablona dayalı o otomasyon haberleri gazeteciyi gereksiz kılmaz. Çünkü onlar zaten haber değil. Ha doğru kullanılırsa gazetecinin zamanını daha değerli işler için düşünmesi için açar. Ama işte o tekrarlayan yapısı belli, kaynağı düzenli, yoruma ihtiyacı çok sınırlı haberlerde yapay zeka hız, tutarlılık ve maliyet avantajı sağlar. Nedir onlar mesela? Borsa bugün şu saatte açıldı, bu kadar açıldı, sonra bu kadarla kapattı, şu kadar kar etti, zarar etti. Tamam abi, bunun için bir insanı böyle tutup da bilmem ne yapmanız gerekmiyor. Ama işte bu bir haber değildir. Bu insanların öyle bir bilgilenme için baktıkları bir şeydir. Bu ne zaman haberdir? Mesela işte o sırada Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yaptı, borsa zıplama yaptı. O sırada işte ne bileyim CHP Genel Merkezi'nden böyle bir açıklama yapıldı, borsa şu kadar düştü. İşte bunları söyleyebilmek, çıkış ve inişlerdeki anlamları ortaya koyabilmek bu insanın yapması gereken bir şeydir. Otomasyon haberinin dışına çıkartan şeylerdir bunlar. Gelelim haberden sosyal medya metni üretmeye. İşte burası zurnanın zırt dediği yer. Benim sevmediğim olanlar bunlar. Neden? Çünkü haberler sosyal medyaya çıkması için yapılmaz. Haberler sosyal medyada anlatılsın diye yazılmaz, seslendirilmez. Bu başka bir şeydir efendim. Sosyal medya başka bir şeydir. Haber başka bir şeydir. Sosyal medyada bu daha iyi gözükecek diye bizim burada o dille konuşuyor olmamız onu doğru haber kapsamının dışına çıkartabilir. Yani haberi sosyal medyaya uyarlamak bu arada metni kısaltmak da değildir. Bu da ayrı bir şey. Şimdi X için, Instagram için, LinkedIn için, YouTube için, WhatsApp için falan böyle farklı ritimlerle o farklı alışkanlıklara ve farklı dikkat ekonomilerine sahip bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi yapay zeka aynı haberden bu platformlara uygun farklı metinler üretebilir. Fakat asıl dikkat edilmesi gereken şey haberin özünün ve bağlamının korunmasıdır. Yani siz hani cımbızlama deriz ya, öyle bir yerden öyle bir şey alırsınız ki o haber olduğu şeyin bambaşka bir yerine doğru gider. İşte bunlar hepsi dikkat etmemiz gereken şeyler. Ya tabii burada videoya dönüştürmek var, sese dönüştürmek var vesaireler var. Ya bugün şöyle söyleyeyim size sevgili dinleyicilerimiz, siz okumuyorsunuz. Siz okumuyorsunuz derken sizi suçlamak için şey yapmak için söylemiyorum. Bu bir suçlama değil, bu bir tespit. İnsanlar daha az okuyorlar. Siz daha az okuyorsunuz, siz de insansınız. Daha az okuyorsunuz. Yani haber dikkat süreniz yaklaşık 200-250 karaktere düştü. Bir haberi okurken üçüncü paragrafına gelemiyorsunuz. Ve bu yüzden de ya işte bizimki gibi radyodaki haberleri dinliyorsunuz veyahut da sosyal medyadaki haberlere şöyle bir bakıp geçiyorsunuz. Ama haber aslında satır aralarında yazanlardır. Haberciler, doğru haberciler bazen anlatamadıkları şeyleri satır aralarında kodlarlar. Yani böyle gözünüzü dikip böyle yakın satır arasına bakın demiyorum size. Ama okuduğunuz zaman yeterince okursanız ve belli bir süre okursanız o satır aralarından bir sürü acayip mesaj çıkacak karşınıza. O mesajlar için aslında haberleri siz alırsınız. Ama hepsi 250 karaktere indiğinde orada satır yok ki arası olsun. Ne yazık ki. Efendim geçelim. Şimdi mesela kişiselleştirme konusu. Bu da çok önemli. Her okura mesela sadece ilgilendiği haberi göstermek iyi gazetecilik midir? Kişiselleştirilmiş haber vermek iyi gazetecilik midir? Şimdi kişiselleştirilmiş ana sayfalar okur deneyim açısından çok cazip olabilir gerçekten. Yani okur ilgilendiği konulara daha hızlı ulaşır, gereksiz gördüğü içeriklerden daha az karşılaşır. Tamam, güzel. Şimdi yapay zeka okuma alışkanlıklarına, konuma, geçmiş davranışlara, ilgi alanlarına göre o haber akışlarını sizin için düzenleyebilir. Fakat gazeteciliğin görevi yalnızca okurun ilgilendiği şeyi vermek değildir. Okurun bilmesi gereken ama tıklamak istemeyeceği konular vardır. Yani mesela CHP'ye neden bu yapıldı? İşte enflasyon neden bu kadar düşük çıkabiliyor? Faizler artarken bizim enflasyonun düşmesini beklemek nasıl bir mantık? Mesela bunları insanlar okumak istemezler. İnsanları bıraksanız, bakın, normal insanları bıraksanız bir kesim futbol ve transfer haberlerine gider. Bir kesim işte şu manken nerede, ne yemiş, ne yapmış, kiminle beraber olmuşa gider. Bir kesim işte hangi şarkı çıkmış, hangi türkü çıkmışa gider. Buralarda dolaşırlar. Okurlar aslında normalde CHP'nin, AKP'nin vesairenin, Trump'ın işte ne bileyim sorunlarını görmek istemiyor, bunları dinlemek istemiyor. Gazetecinin görevi insanların aslında gerçekten de bilmesi gereken bu konuları onların okumak isteyeceği hale getirmektir. Çünkü gerçekten siz, ben bilmek istemiyorum arkadaş CHP'de ne olduğunu, AKP'de ne olduğunu diyemezsiniz. Çünkü bu sizin hayatınızı birebir etkiliyor. İşte gazetecilik onların vermek istediği, yani ne olacak abi işte CHP'yi anlatacağımızı oraya basarız. 4 tane komikli haber, ondan sonra 5 tane mayolu manken, yürürüz oradan, nasıl alıyoruz oradan iti paramızı kazanıyoruz. Demek gazetecilik değildir. Bunu yapan gazeteleri okumayın. Ya bakın, anlı şanlı gazeteler var. Anlı şanlı internet yayınları var. Bakıyorum işlerine. Gerçekten de şey diyor işte, cinsel hayatınızı bilmem ne yapmanın 8 yolu. Arkadaş ne yapıyorsunuz siz ya? Gerçekten mi yani? Gerçekten ya, bunlar böyle alternatif bakış açıları. Muhalif gazeteler falan yani. Cinsel hayatı güçlendirmenin yollarını yazıyorlar. Yazmayın abi bunu. Onu okuyanlar size gelmesinler. Ha insanlar okumasınlar onları, o ayrı başka bambaşka bir şeyden bahsediyoruz ama neyse. Gelelim SEO meselesine, Search Engine Optimization meselesine. Şimdi Search Engine Optimization dediğimiz şey şu, ben bunu defaatle anlattım size ama tekrar anlatacağım. Arama motoru optimizasyonlarında siz aslında haber yazmıyorsunuz. Arama motorunun üst taraflarında çıkmak ve insanların dikkatini çekmek için bir yarışın içine giriyorsunuz. Ve bu yarış şöyle bir yarış. Mesela CHP'de ne oluyor abi diye bir soru var ortada, değil mi? CHP'de ne oluyor abi sorusunun arama motorunda bir sürü karşılığı var. Hangisi önde çıkacak? Ben size söyleyeyim. Google'a yaltaklanan, çok affedersiniz, yavşak gibi onun istediği gibi şeyleri yazan insanlar ön plana çıkacak. haber doğru haberi yapanlar değil. Çünkü Google doğru haberi ölçmüyor, umurunda değil. Google kendine kolay gelen haberleri ön plana çıkartıyor. Mesela CHP'de bugün neler oldu sorusunu insanlar o yüzden şöyle haberleştiriyorlar. Başlık bu. CHP'de bugün neler oldu? Oğlum onu ben soruyorum. Sen cevabını vermelisin. CHP'de bugün şunlar şunlar oldu demelisin. Başlığın bu olmalı. Hayır. O bana benim sorumu soruyor. Benim sormam gereken soruyu soruyor. Sonra haber şöyle başlıyor. Bugün herkes bunu tartıştı. CHP'de neler oldu diye. CHP'de neler mi oldu? Gelin CHP'de neler olduğunu size anlatayım. 5 kere CHP'de neler oldu sorusunu geçirmesi lazım ya. Spotta, başlangıçta vesairede falan. İşte bu habercilik değil mesela. Bu haberi yapanlar gazeteci değiller. Bu haberi yapanlar operatör bile değiller. Bu haberi yapanlar Google'ın yalakası insanlar. Google'la aralarındaki anlaşmaya göre onlar haberi olduğu gibi en pis hale getiriyor. Search Engine Optimization'ın anlayacağı hale getiriyor. Bunun karşılığında Google da onlara para veriyor. Çok okundunuz oh diyor. Ama haber vermiyor onlar. Net söyleyeyim size. Neyse efendim. Peki duygu analizine gelelim. Yapay zeka. Okurun duygusunu doğru okuyabilir mi yapay zeka mesela? Şimdi burada şey var. Okurun duygusunu nasıl okuyacaksınız? Okurun yorumlara bakacaksınız mesela. İşte sosyal medya paylaşımlarına bakacaksınız. Geri bildirimlere bakacaksınız. İşte olumlu, olumsuz, öfkeli, kaygılı, destekleyici falan gibi onları sınıflandıracaksınız. Yani bu yapılacak hareketler haberin okurda nasıl bir etki tepki yarattığını anlamak için yararlı olabilir ama duygu analizi çok sınırlı bir araçtır. Yani öyle hop diye bir şey değildir. Yani duygu analizi mesela ironiyi anlamaz, mizahı anlamaz, yerel ifadeleri anlamaz, gadasını aldığım şeyini anlamaz, politik imayı anlamaz, kültürel göndermeleri ya da mesela Türkçedeki o ince alayları yanlış okuma ihtimali çok şey. Mesela bir okur şunu yazdı size. Harika olmuş. Ne dediniz buna? Aa çok güzel, çok beğendi. Sonunda 6 tane ünlem işareti var. Ne oldu şimdi? Demek ki beğenmemiş. Bizimden dalga geçiyordu değil mi? Alay haline dönüştü işte. Efendim şimdi hız meselesine geldik. Son 5 dakikamızda biraz hızdan bahsedelim hep birlikte isterseniz. Hız. Hız değer kaybediyor mu? Ya da ne yapıyor? Gelin buna bakalım. Şimdi yapay zeka çağında sıcak haberin değeri düşer mi? Soru bu. Yapay zeka çağında sıcak haber tamamen önemsizleşmez ama tek başına ayırt edici bir değer olmaktan da çıkacak. Çünkü herkes aynı açıklamadan, aynı ajans metninden, aynı veriden, aynı sosyal medya paylaşımından saniyeler içinde haber üretiyor. Bir bakıyorsunuz prut diye böyle 5 dakika içinde 55 tane haber çıkıyor. Bu durumda ne oldu sorusu hızla cevaplanıp ve tüketilir aslında. Asıl değer neden oldu? Kim bundan etkilenecek? Daha önce ne olmuştu? Bu gelişme hangi büyük resmin parçası gibi sorular öne çıkacak. 2 dakika gecikin, bunları yazın. İnsanlar size gelsinler, bir daha başka yere gitmesinler. Çünkü insanlar ne olduğunu değil, neden olduğunu anlamak durumunda. Habercilik budur zaten. Yani burada yangın çıktı. Güzel haber. Güzel değil mi? Peki neden çıktı abi? Yangın çıkınca kimin malları yandı? Kim bundan kazançlı çıktı? Hadi bunları konuşun birazcık. Peki haberi ilk vermek başarı mı? Hala bir başarı mı? Yani haberi ilk vermek evet önemli ama tek başına bir başarı ölçütü olamaz. Çünkü geleneksel gazetecilikte ilk veren olmak büyük prestij sağlardı o yıllarda. Kağıt gazetelerde. Çünkü kağıt gazetelerde haberi siz öteki gazeteden önce verdiyseniz ona en az bir gün fark atardınız. Ama işte o bildirimlerin, sosyal medyanın ve yapay zeka destekli üretimin hızlandığı bir ortamda bu avantaj artık saniyeler haline geldi. Siz haberi yazdınız, ötekinden 13 saniye önce verdiniz. Adam her saniye size mi bakıyor zannediyorsunuz? Baktığı zaman doğru haberi görmek ister. 13 saniye önce yazılmış haberi değil yani. Bir de yanlış haberi ilk vermek başarı değildir. Bu mesleki bir rezilliktir. Bunu da ben size söyleyeyim. Haberi ilk verdiniz ama yanlış verdiniz. Oo bravo. Bravo. İşte o yüzden de yapay zeka çağında iyi gazeteci hızlı davranan değil, gerektiğinde yavaşlamayı bilen kişidir. Doğruluğu feda eden hız gazeteciliğin değil, refleksin yarışıdır efendim. Eskiden bakın basılı gazeteler ya da işte haberler, televizyon haberleri falan doğru dürüst varken şöyle bir şey vardı. Siz gazeteye bir haberi koyduğunuz zaman o haberi düzeltemezdiniz. O baskıya girdiği zaman o haber düzelmezdi. O sizin namusunuzdu. O yüzden o haberi yazarken 73 kere okurdunuz, 55 kişiye okuturdunuz o haberi. Şimdi ne yapıyorlar? Haberi koyuyor. Aa diyorsunuz işte bilmem kim ölmüş. Sonra alıyor haberi değiştiriyor. Yok ya ölmemiş aslında hastaymış diyor. Sonra değiştiriyor. Yok ya hasta dediğimiz adam o değilmiş aslında başkasıymış diyor. Bir haberi 50 kere değiştiriyor. Yani namusunu yıkama yağlamayla cilalamaya çalışıyor. Öyle olmaz ki. Öyle olmaz. Siz haberi verdiğiniz kişilere ihanet ediyorsunuz böyle yaparak. Neyse. Peki rutin haberleri yapay zeka yazarsa o zaman gazeteci ne yapacak sorusuna gelelim mi? Hadi. Şimdi rutin haberler yapay zekanın yazabilmesi gazeteciyi gereksiz kılmaz. Tam tersine gazeteciye daha değerli alanlarda çalışma imkanı verir. Yani bir adam gelip sabah bugün hava 23 derece olacak, akşam işte borsa şöyle kapanacak, bilmem ne bu, akşam şunun maçı var falan bunlar rutin haberlerdir. Adamı burada harcarsınız. Ama işte rutin haberleri başkası yaptığı zaman siz bu adamları analitik haberlere doğru yönlendirmiş olursunuz. Gazeteci artık sadece gelişmeleri aktarmakla yetinmeyip onu geçmişle, veriyle, aktörlerin çıkarlarıyla, toplumsal etkilerle, gelecek ihtimalleriyle ilişkilendirir. Yapay zeka o rutin taslakları üretirken gazeteci neden-sonuç ilişkisini kurabilir. Yani insan aslında insan faktörü yapması gereken şeye doğru gider. Ama işte bu kendiliğinden olmaz. Haber merkezi yapay zekayı sadece daha fazla içerik basmak için kullanırsa analitik habercilik gelişmez. Boğulur, kaybolur, rezil bir hale gelir. Son soruya geçelim hadi. Bilgi çoğaldıkça gazetecinin görevi neye dönüşür? Çok basit bir soru değil mi? Bilgi çoğalırsa gazetecinin görevi ne olur? Şöyle, benim cevabım şu buna. Bilgi çoğaldıkça gazetecinin görevi bilgi aktarmaktan çok anlam kurmaya doğru dönüşür. Okur artık bilgiye erişemediği için değil, çok daha fazla bilgi arasında neyin önemli olduğunu ayırt etmekte zorlanıyor. Çok fazla bilgiyle boğuyoruz biz okuru çünkü. Yapay zeka parçaları toplar, belgeleri özetler, geçmiş haberleri bulur. Ama bütün bu parçaların nasıl bir resim oluşturduğunu, bağlamını gazeteci kurar. Bu bağlam bu çağda gazetecinin en değerli üretimi hale gelir. Gazeteci o bilgi kalabalığı içinde okura yön duygusu veren kişidir, tabeladır. Bir bakıma o anlam mimarıdır. Efendim, gazetecilik konusunda gerçekten de konuşmam gereken çok şey varmış. Size bunların bir kısmını verdim ama daha da fazlasını vereceğim. Her hafta bu konuda size yayınlar yapacağız. Programın ama sonuna geldik ne yazık ki. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın sizlerle birlikte olamayacağız. Pazartesi aynı saatlerde buluşmak üzere diyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Hello, I'm not Johnny Cash.

Let's go party and take my blues away. Serhat Ayan'la yapay zeka günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu yapay zeka günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
3: Yani Amerika'nın bütün derdi Türkiye'yi Asya'dan koparmak. Brzezinski bunu ta 80'li yılların sonunda gündeme getirmişti. Ve demişti ki yani Türkiye'nin çıkarları Asya'da eninde sonunda Batı'dan kopacak demişti. Buna göre bir formül geliştirdiler. Türkiye'yi AB kapısına bağladılar. Bunları sık sık hatırlatıyorum çünkü önemli. Bizi Asya'ya kaymasın diye bizi Avrupa Birliği kapısına bağladılar. Ne içeri alıyorlar ne uzaklaştırıyorlar. Sürekli havuçlar uzatıyorlar. Biz de onlarla yani 60 yıldır oyalanıyoruz. Yükselen bir Asya var. Hem ekonominin önemli bir oranı, hem dünya nüfusunun önemli bir bölümü, hem yeni teknolojilerin merkezi, medeniyetin, sanatın, her şeyin gelişen üssü. Yani böyle bir Asya'yı Türkiye bırakabilir mi? Çürümüş olan bir Avrupa var, Batı var, Amerika var. Yani her gün sapkınca ilişkiler. Düşünün bir Epstein dosyası. Şu anda herkes ya dosya açıklanırsa diye Avrupa'nın liderleri, önemli isimleri, zenginleri panik halindeler. İnsanlığın yüz karası bir sapkınlık söz konusu. Cinayetler işlendi biliyorsunuz. Yani her türlü pislik, çürümüşlük orada.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, 7-8 Temmuz tarihleri de Türkiye'de NATO Liderler Zirvesi yapılacak. Bütün hazırlıklar ona göre planlanıyor. Trump gelecek mi gelmeyecek mi bu tartışılıyordu. Amerikan Dışişleri Bakanı dün Trump'ın geleceğini ilan etti bir anlamda. Gerçi Trump bu sağ solu belli olmaz. Son dakikada vazgeçebilir. Ama şu andaki manzara geleceği şeklinde. Bunları konuşacağız. Yani ne getirir, ne götürür. Özellikle bu zirve öncesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Karadeniz'deki gelişmeler, Ege'deki gelişmeler, tabii bütün bölgeyi etkileyen Hürmüz, hemen arkasından olası Kızıldeniz'deki durum, bütün bunları konuşacağız. Tabii konunun uzmanıyla konuşacağız. Emekli Amiral Deniz Kutluk'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk İsmet Bey. İyi yayınlar.
3: Sağ olun. Hemen öncesinde bir iki yeni bilgi sizlere aktaralım. İç siyasette CHP tartışılıyor. Tabii bir ana muhalefet partisi kendisini niye bu kadar çok tartıştırır? Biz de onu tartışıyoruz. Yani gazeteciler olarak genelde iktidar tartışırken şimdi muhalefeti tartışıyoruz. Bu da Türk siyasetinin bir garabet durumu herhalde ki. Neyse artık şu anda yürüyen bir durum var. CHP'de yönetim işte mutlak butlan kararı verildi. Sonrasında tekrar 38. kongre öncesine dönüldü. Sayın Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına oturdu. Biz şimdi bir kurultay toplayacaklar ve yani muhtemelen en az bir yıl içerisinde sıfırdan alıp parti yönetimini oluşturacaklar. Şimdi bunun öncesi tabii çok tartışmalı oldu. Şimdi mecliste ayrı bir grup var. Hemen biraz ilerimizde genel merkezde ayrı bir grup var. Yani bir iki başlılık söz konusu şu anda, kimse kimseyi de dinlemiyor. Şimdi CHP genel merkezindeki işte biraz bayramdan hemen önceki olaylar sonrasında tabii gerilim daha da tırmandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplanıyor. Tabii bu şu anlamda hemen ihraçlar mı olacak anlamında değil ama bir çalışma düzenini belirleyecek gibi gözüküyor. Parti meclisi önümüzdeki hafta toplanacak. Grup asıl tartışılan konu CHP grubuydu. CHP grubunda kim konuşacak? Şimdi salı günkü konuşmayı Özgür Özel yaptı. Özgür Özel önümüzdeki hafta grup toplantısı yapmayacağız diye bir ifade kullanmıştı. Şu anda önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun grubu toplayacağı ve orada konuşma yapacağı açıklandı. Bu da bakalım önümüzdeki günlerde neler gösterecek. Bu arada mutlak butlan davasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı bir ek ifade daha vermiş ve bu ek ifadede seçim döneminde Özgür Özel'in talebiyle işte 1 milyon 950 bin dolar avro, 200 bin dolar, 15 milyon ödeme yaptık falan diyor. Şimdi tabii hatta bir isim veriyor, işte ona, onun eliyle yaptık diyor. O isim vefat etti, bilemiyoruz tabii nasıl bir şeydir. Yani ya bu insanlar bu kadar çok, yani CHP'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı noktasına gelmiş birisinin bu kadar hızlı itirafçı olması da ayrıca soru işareti. Yani CHP'de CHP'li olmayanlar mı böyle görevlere geldi sorusunu da beraberinde getiriyor. Neyse, onları, gelişmeleri izleyeceğiz. Bir başka konuşacak bir konu birçok kişi ilgilendiriyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son karar. Artık süresiz nafaka dönemi bitti. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Süresiz nafaka dönemine son verdi. Tabii buna nasıl bir düzenleme getirecek, mecliste nasıl bir şey olacak bilmiyoruz. Yani diyelim ki 2 yıl evli kaldın, arkasından işte 5 yıl mı nafaka ödeyebilir diyecekler, yoksa sonsuza kadar yaşam boyunca mı ödeyecekler? O dönem bitti. Eskiden yaşamı sonuna kadar ödüyorlardı. O süre bitmiş oldu Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla. Mecliste yeni bir düzenleme hazırlanıyordu. Tabii bu arada özellikle son dönemlerde Türkiye'de bir para transferi oldu. Yani sermaye transferi oldu. Yani bazı insanlar çok zenginledi. Çok zenginleyince tabii parayı fazla bulunca ilk işlerden birisi eşleri değiştirmek oldu. Genç eş buluyorlar. Şimdi eski eşinden foka ödüyorlar. Ama bu sonsuza kadar olur mu canım noktasında itirazlar yapıyorlardı ki. Bilemiyoruz tabii Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını iyice bakınca bunu daha iyi anlayacağız. Evet, Sayın Komutanım, bunlar bizim içeride. Biz esas meseleye gidelim. Şimdi dünyada büyük bir resim var ama biz işte burada bunlarla oyalanıyoruz.
2: Doğru.
3: Şimdi birdenbire ortalık bir ısındı mı? Yani Doğu Akdeniz'de, Ege'de, şeyler. Yani şöyle söyleyeyim, yani Doğu Akdeniz'de işte Amerikan dev, yani bir anlamda şeyler üşüştüler, akbabalar Doğu Akdeniz'e, petrol şirketleri, şunlar bunlar. İşte Kıbrıs Rum kesiminde bir yığınak yapılıyor, herhalde herkes bunu görüyor. Yunanistan savaş uçakları 2 kilometremize kadar yaklaştılar, Meis Adası'na alçak uçuş yaptılar ve Karadeniz'de garip işler oluyor. Nedir bu? Tam da 7-8 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'nin öncesinde oluyor. Sizin arkadaşlarınız, bazı komutanlarımız Türkiye'ye çok yönlü bir baskı olarak değerlendirdiler. Tehdit olarak değerlendirdiler. Sıkıştırma olarak. Ne dersiniz?
2: Ben o kanaatte değilim.
3: Evet. Nedir? Yani
2: bu defa bu 3 deniz saydınız. Buralardaki olayları orkestrasyonunu yapacak böyle bir üst dünya çapında bir akıl yok.
5: Evet.
2: Üstelik dünyada akıllı geçinen birkaç merkez vardı. Onlar da çözülme safhasında görünüyor. Buna başta NATO karargahı olarak da düşünebiliriz.
5: NATO çözülüyor mu?
2: Bence çözülüyor.
5: Evet.
2: Adı konmamış ama çözülüyor.
5: Evet.
2: Niye bunu söylüyoruz? Hani başka platformlarda da söylüyoruz. Çünkü siz bir NATO'nun kurucu ve büyük nükleer destek sağlayan unsur Amerika olarak tutup toprak bütünlüğünü koruyacağınız üyelerin bir kısmının toprağını isterseniz.
5: Evet, Grönland, Kanada.
2: Grönland gibi Danimarka. Evet. Avrupa Birliği buna karşı pozisyon alır ve siz Avrupa ile Amerika arasını açarsanız veya gidip Kanada'yı toprak bütünlüğünü hiçe sayıp siz bize eyalet olarak bağlanın böyle daha iyi olacak derseniz veya NATO'nun ilkesel olarak uluslararası hukuku gözeten, onu güçlendiren bir yapısı varken denizlerde başka devletlerin bayraklarına taşıyan gemilere Amerika olarak çıkıp el koydum, petrol de benimdir derseniz şimdi artık dünyanın düzeninin bozulduğunu kabul etmek zorundayız ve bunun yapan tarafa baktığınız zaman NATO içinde oluyor bu.
5: Evet.
2: Veya Ukrayna Avrupa meselesidir. Beni ilgilendirmez. Benim Rusya ile özel ilişkilerim var. Onları geliştirmek isterim derseniz işte Artrik denen Kuzey Kutbu'nda veya nükleer stratejik silahların azaltılmasında veya Rusya'nın elindeki değerli nadir toprak metallerinin Amerikan şirketlerince işletilmesinde çıkar görüp Amerika Rusya yakınlaşmasını başlatacağım derseniz ama iki sene evvel bu NATO'nun Rusya'yı tehdit kabul ettiği de başka bir durumsa o zaman diğer NATO üyeleri özellikle Avrupa NATO üyeleri kendilerini nerede konumlandıracağını bulamaz hale gelirler ve başlarlar kendi savunmalarını kendileri güçlendirmeye. O zaman NATO var diyebilir miyiz?
5: Evet.
2: Olmayan NATO nasıl zirve yapar? Bu zirvede ne konuşur?
5: NATO zaten kuruluş amacı ortadan kalkmadı mı?
2: Tehdit kalktı.
5: Tehdit kalktı. NATO'ya gerek var mı?
2: Şimdi 89 yılında Berlin Duvarı çöktü. 91 yılında Varşova Paktı.
5: Evet.
2: Ve Sovyetler Birliği çözüldü. O zamandan 2 sene önce 2023'e kadar ortada tehdidin olmadığı bir dönem var.
5: Evet.
2: Bu dönemde NATO nasıl ayakta kaldı? Esas sorunuz bu. Doğrusu herkes onu merak ediyor. İcat tehditler yaratılmıştı. 3 taneydi bunlar. İcat. Bunlar itirazlara rağmen işte kolbüke kabul ettirilmişti. Birincisi kitle imha silahlarının yayılması tehdidi. Evet. Nasıl yayılacak kendi başına?

0: kurumuş topraklardan sömürge yapanlara doğru, Avrupa'ya doğru, Akdeniz önünde yapılan göç veya Güney Asya'dan Avrupa'ya. Halbuki o değildi düşünülen. Düşünülen Rusya Federasyonu'nun çözülmesi ve oradan yapılacak göçtü.
1: Evet.
0: Bunu planlayanlar işte bu NATO'nun arka plandaki akıl denen merkezleri, bunları tartıştılar. Biz de oradaydık onlar tartışılırken. Evet. Dedik ki bunlar saçma sapan şeyler, bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Senin rütben yetmez, sen o kadar konuşma dendi sonuçta.
2: Siz hangi rütbedeydiniz efendim? NATO'da görev yaptığınız dönemde?
0: Ben önce albaydım. Sonra tümemrel olarak tekrar yarışmalı bir posta. Doğuyla Batı'nın, yani NATO'yla 26 partner ülkenin işbirliğinin yürütülmesinden sorumluydum. O zaman yetkilerim çok daha genişti ve Rusya benim yönettiğim ilişkilerden bir tanesiydi, Rusya-NATO ilişkileri. Keza Ukrayna NATO ilişkileri de sayılabilir. Tabii Orta Doğu devletlerinin NATO ilişkileri de var. Veya Hazar doğusundaki devletlerin. Şimdi dolayısıyla biliyoruz ki ortada ciddi bir tehdit yoktu ve bir uzatmayı NATO başardı. Burada Körfez Harekatı, yani 1. ve 2. Irak Savaşları da NATO'ya çok yardımcı oldu. Evet. Bir tehdide kolektif olarak müdahale edilebilmesi için başka mekanizma dünyada yoktu çünkü.
2: Evet, normalde NATO'nun görevi değildi.
0: Ama NATO kendisine hemen bir görev icat etti. Dedi ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ve bölüm 7 kapsamında, Birleşmiş Milletler Çartı'nın 7. bölümü kapsamında alınan kararlara NATO oy birliğiyle onay verirse uygulayabilir.
2: Evet.
0: Dolayısıyla NATO kendisine bir varlık sebebi yarattı. Bugünlere geldik.
2: Ama Afganistan geldi galiba arkasından.
0: Afganistan'da NATO'nun rolü sınırlıdır bilinenlerin aksine. NATO çünkü orada Amerika gibi savaşçı bir rol üstlenmedi.
2: Anladım.
0: Sadece durumu yönetmek, halkı rahatlatmak ve reformları yürütmek üzere bulundu. Aynı şekilde NATO Ukrayna Savaşı'na da katılmadı. Ama dinliyorum kimi Amerikalı, hatta başka ülkelerden kaynakları, NATO devletleri Ukrayna'ya şu desteği sağladı. Ve Rusya'ya buradan saldırıldı deniyor. Bu da doğru değil. Neden? Çünkü söylenen NATO devletleri aynı zamanda Avrupa Birliği üyeleri.
2: Evet.
0: Yani o 23 devletin iki şapkası var.
2: Evet.
0: Hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği üyesi. Sual şu, bunu Avrupa Birliği üyesi olarak mı yaptı?
2: NATO üyesi olarak.
0: Bunu NATO üyesi olarak mı yaptı? NATO üyesi olarak yapsaydı bizim haberimizin olmaması mümkün değil. Onayımızın verilmemiş olması da böyle bir şeyi imkansız kılar. O halde NATO'da bu iş olmadı. NATO'nun zaten bir pozisyonu yok, açık konuşmak gerekirse, Ukrayna-Rusya savaşında. Ama genel sekreterin kendi sınırlarını aşan bir takım açıklamalar zaman zaman yaptıklarını biliyoruz. Ama genel sekreter de işte Amerika'nın onayıyla, inhasıyla seçilmiş oluyor genellikle. O bakımdan oraya hizmet etmeyi kendisi için belki öncelikli görüyor. Bu da bence doğru tavır değil.
2: Amerika'nın bilgisi dışında da yapmaz herhalde o açıklamaları.
0: Valla o zeminleri yokluyordur, kokluyordur. Çünkü büyük bir politikacı biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Yani değil mi?
2: Hayır, şeyi gördük ya efendim. Yani bir anlamda hani biz bir Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanistan'la savaştık. Ama Yunanistan'ın arkasında... Evet, yani arkasında başkaları vardı.
0: Doğru.
2: Şimdi mesela Ukrayna'nın arkasında da yani...
0: İngiltere ve Almanya var diyebiliriz bugün için.
2: Bugün için, ama daha Amerika'da vardı daha önce.
0: Daha önce vardı, Biden yönetimi zamanında vardı.
2: Evet.
0: Şimdi zaten Avrupa'yı şaşırtan, bocalatan ve seçilmiş Avrupalı siyasetçilerin manevra yapmasını engelleyen durum budur. Nedir? Biden yönetimi Ukrayna'yı tam gücüyle destekledi ve burada Rusya'yı da NATO için tehlikeli görüp tehdit olarak kabul ettirdi.
2: Evet.
0: Ve ondan sonra Biden yönetimi gitti. Yerine gelen Trump yönetimi böyle bir şey düşünmüyor.
2: Evet.
0: Bir defa Rusya'yı bir tehdit olarak kabul etmiyor. Etse niye bu kadar işbirliği içinde olsun?
2: Evet. Veya bir de çaresizlik de olabilir.
0: Ama şimdi biz diyor Ukrayna-Rusya Savaşı'nı iki günde bitireceğiz değil mi? İktidara geliş sebebi bu.
2: 48 saat dedi galiba ama
0: Alaska görüşmeleri.
2: Neredeyse 48 ay olacak.
0: Alaska görüşmelerinde bir mesafe hamle yapıldı. Evet. Ama arkadan İran'a saldırınca bütün kaynaklarını İran kuruttu. Dolayısıyla pek bir şey yapamaz hale geldi. Ama dün Marco Rubio'nun açıklaması vardı, Dışişleri Bakanlığı'nın. Biz geri döneceğiz diyor. Yani Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk rolümüze geri döneceğiz diyor.

0: dönebilir, dönmeyebilir. Evet. Savaş şu an askeri güçler tayin evet. ediyor sonucun ne olacağını. Ama işte yanlış kullanılan tabirler oluyor. Dolayısıyla burada yapılacak olan zirvede ne konuşulacak onu şu aşamada NATO kendisi de bilmiyordur. Tartışıyordur. Çünkü NATO'da zirvede konuşulacak her şey ilgili komitelerde daha önce katman katman süzülür. Bir komite uzlaşamazsa üst komiteye geçer, orada uzlaşılmaya çalışılır. Bunlar tamamı bittikten sonra NATO bir gündem açıklar, bu gündemle ilgili de aşağı yukarı yemek pişirilmiş olur, tabii, zirvede tabii, evet. sunulur. Peki nedir genel karakteristiği zirvelerin? Zirvede bir NATO komuta yapısı değişmişse onaya sunulur devlet evet. başkanının. Veya NATO'da bir yeni güvenlik konsepti
1: belirlenmişse
0: bu onaya sunulur. Veya NATO'nun maddi açıdan büyük bir sıçrama yapması ihtiyacı var ve ülkeler buna ayak duruyorlarsa bunu bir son hamlede zirveye getirmek istenir. Bunlar oldu. Evet. Ama bunlar her senede olmaz ki. Yani bunlar bir konseptin uygulanması birkaç sene sürer. 8-10 sene sürer. Yani her sene gidip konsept getiremezsiniz.
1: Evet, evet.
0: Komuta yapısını onayladıktan sonra uygulanması birkaç yıl sürer. Her sene bunu değiştiremezsiniz. O zaman bu her sene yapılan zirvelerin anlamı nedir?
1: Peki efendim şurada baktığımızda külliye biraz ileride. Toplantıda muhtemelen orada olacak. Orada bir de cami var. Cenaze namazı kılınabilir mi? NATO'nun cenaze namazı kılınabilir mi?
0: Toplantı için Ankara telaffuzunu yeni duymaya başladım. Başka şehirlerde duyulmuştu. Evet. Bilemiyorum toplantı nerede yapılacak ama.
1: Ankara'da çünkü o gün okullar tatil ediliyor, resmi daireler tatil ediliyor.
0: Buna doğru başlangıçlar
1: evet,
0: var.
1: Evet hazırlıklar yapılıyor evet. oradan.
0: Yani Antalya'da duydum, İstanbul'da duydum. Dolayısıyla demek ki Ankara'da karar kılındı.
1: Evet.
0: Yani işte zirve bir devlet başkanlarının veya hükümet başkanlarının yan yana gelip birbiriyle diğer toplantı marjında diğer konuları da müzakere ettikleri bir ortam. Evet. Toplantının
1: bir içinde önemli bir şey bekliyor musunuz?
0: Yani gündem henüz netleşmediği için beklemiyorum. Netleşince belki farklı bir durum çıkabilir ortaya.
1: Evet. Hani genel dünyadaki konjonktürü de hesaplarsanız.
0: Yani açıkçası şimdi Avrupa Birliği NATO'dan ayrı fonlar biliyorsunuz. Safe fonunu oluşturduğu 150 milyar avro. 30 küsur milyar avrosunu sadece Polonya'ya tahsis etti ve fon bitti. Sonra bu Maastricht kriterlerinde %3'ü geçmeyecek iç borçlanmanız gibi bir limit vardı. Onu serbest bıraktı. 800 milyar avro da oradan borçlanabilirsiniz dedi. Muhtemelen onu da ülkeler bitirdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi başına şu an bir savunma harcaması projesini yürürlüğe sokmuş vaziyette. Olmayan Avrupa'nın bir müttefik komutanlığının olmayışı, bir entegre askeri yapısının olmayışı, hedefinin ne olduğunun saptanmayışı, bunun hava komponentleri, denizdeki yapısı ne olacak, bunların netleşmemiş oluşu ama Avrupa Birliği o yolda mesafe alıyor. Önceden NATO Avrupa Birliği'nin bunları yapmasını istemezdi. Özellikle Amerika, İngiltere ve Türkiye'nin dirençleriyle bunu engellerdi. Şimdi bu dirençler ortada yok. Evet. İngiltere Avrupa Birliği'nin üyesi değil. Türkiye bu konuda Amerika ile son 10 yılda çok böyle parlak ilişkiler içinde gözükmedi. NATO içinde özel bir istişare ve işbirliği yapmaya ihtiyaç duymadı. Son 1-2 yılda durum biraz değişmiş olmakla beraber. O halde zaten Avrupa Birliği'nin önünde bir engel kalmadı.
1: Evet.
0: Tek engel anlayış. Mesela Kaya Kalas Avrupa Birliği diyor ki biz NATO'ya rakip bir güç yaratamayız. Evet. O bir tarafta. Fransa diyor ki ben Avrupa Birliği üyelerinin nükleer şemsiyesini sağlarım. Siz yeter ki paradan haber verin. İngiltere diyor ki ben Avrupa Birliği içinde değilim ama ben de sizle beraber hareket edebilirim. Çünkü tarihsel sebeplerle benim Ruslara düşmanlığım var. Hazır siz de buradayken onu o şekilde düşünenler öyle yapabiliriz. Almanya mesela diyor ki biz Rusya'ya karşı en hızlı silahlanan yapıdayız.
1: Evet.
0: Ve bunu devam ettireceğiz. Çünkü bizim endüstrimiz buna uygun. Doğru, uygun.
1: Otomotiv sanayileri tamamen savunma sanayine doğru. geçmişler. Tanıdığımız markalar.
0: Volkswagen'i tank fabrikasına evet. dönüştürdüklerini duyuyoruz. Roket üretimlerini arttırdıklarını duyuyoruz. Piyade silahlarına ağırlık veriyorlar ve askeri gücünü büyütmek için yasa geçirdiler.
1: Peki efendim burada bir şey sorayım. Avrupa'da şu anda bunlar oluyor. Fakat Avrupa'da iktidarların gelecekte, şu andaki iktidarların gelecekleri pek gözükmüyor. Yani Avrupa'nın bir anlamda motoru diye tanımlanan Almanya. AfD şu anda birinci büyük parti, %29'a gelmiş son anketlerde. Fransa'da yine Le Pen'in önderlik ettiği grup da ciddi bir şekilde önde gözüküyor. Yani Macron'un öyle bir veyahut da Macron temsil eden kanatların öyle bir şansı yok. Bunlar da ısrarlı bir şekilde biz iktidara geldiğimizde şu anda propagandayı bunun üzerine kurdular. Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz diyorlar. Yani o tez de çökecek sanki. Mesela iki sene sonra diyelim ki ve bu politika oy kazandırıyor bu partilere. Ondan nasıl olur durum?
0: Evet, şimdi bu söyledikleriniz kapsamında iki sene içinde her şey değişebilir.
1: Değişebilir yani.
0: Almanya'da da, İngiltere'de de aslında. Evet, onu saymadık. Orada da durum öyle. Yani evet. Mayer yerini başka birine bırakmak aşamasında. O başka bir meclis üyesi olmadığı için bu süreçin çalıştırılamadı ama onun da yolları aranıyor sanıyorum. Almanya'da AfD mutlak çoğunluğu sağlayabilir görünüyor. Tek başına iktidar bile olabilir görünüyor.
1: Evet.
0: Fransa keza öyle. Bunlar
1: sol parti var. O da aynı AfD'li yakın evet. politikalara ve Rusya'yla ilişkiler. Hatta Kuzey Akım 2'yi biz yeniden açacağız diyorlar.
0: Doğru. Açmada da lazım aslında. Lazım Avrupa'nın bir jeopolitik çerçeveden konuya bakarsak Avrupa'nın Avrasya kıtasındaki Rusya ile partner olmak mecburiyeti var.
1: Evet.
0: Hasmane olmanın hiçbir ihtiyacı yok. Şimdi efendim denebilir ki zamanında Sovyetlerden biz çok çektik şudur budur. Özellikle Sovyetler Birliği'nden kopmuş Avrupa Birliği üyesi devletlerin büyük bir direnci var. Özellikle Baltık devletleri veya tamponda kalan devletler. Bunları anlayışla karşılamak, duygusal olarak anlamlandırmak mümkün. Fakat bunlar geçmişte kaldı. Her şeyden önce o zaman Sovyetler Birliği'nin bir ideolojisi vardı. Yayılma ideolojisi vardı. İkinci Dünya Harbi'nden kalan kapanmamış hesaplar vardı. Bunlar ortada kalmadı, bitti.
1: Yani Avrupa'ya tehdit Putin yüzlerce kez. Yani bir de Rusya'nın %80 toprağını henüz işleyemiyor. Toprak talebi olması da biraz tuhaf.
0: Yani böyle bir toprak talebi olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi hatta şu çelişkiyi iddia ediyorlar. Yani Ukrayna olmasa Rusya zapt edilemez bir yandan. Ve Ukrayna bu konuda çok başarılı. Mesela Kaya Kalas'ın görüşü. Ama başka bir platformda da diyorlar ki Rusya Ukrayna'dan sonra Polonya'yı ve diğer bütün Avrupa'yı işgal edecek. Yani ya biri doğru ya öbürü doğru. İkisi birden doğru olamaz mı? Öte yandan Rusya'ya bakalım. Şimdi 17 milyon kilometre kare toprağınız var. 140 milyon nüfusla bunu işleyemiyorsunuz. Evet. Yeraltı minerallerinizin 100 trilyon dolardan fazla değeri var. İşleyecek öz kaynak yaratamıyorsunuz. Endüstriyel kapasite yaratamıyorsunuz. İş gücü yaratamıyorsunuz. Bunları dışarıdan getirtmek zorundasınız. Yani siz bırakıyorum büyümeyi. Topraklarınızı yabancı sermayeye açıp onlarla işletip refahınızı öyle oluşturmak zorundasınız. Gerçi biz bu konuşmayı yaparken St. Petersburg'da da ekonomik forum devam ediyor ve orada da dünkü konuşmaya göre Maliye Bakanı dış borç bakımından Avrupa'dan çok daha iyi durumda olduklarını, sadece gayri safi milli hasılanın %10'u kadar dış borçları kaldığını, onu da bitireceklerini söylemişti. Dolayısıyla yani bir şey yapmasalar da Rus ekonomisi dengeye gelecektir. Yani gelmiş görünüyor. Ruble değer kazanıyor.
1: Saldırması da petrolü yine satıyor. 60 dolardan satarken şimdi 100 dolardan satıyor.
0: Doğru. Hidrokarbon gelirleri arttı.
1: Evet.
0: Üstelik ona olan yaptırımlar da hafifletilmiş. Daha çok satıyor. Gerçi bugün Rubio kongrede gene Rusya'ya karşı yaptırımları sertleştireceğiz, arttıracağız gibi açıklamalarda bulunmuş. Bu yaptırım devleti olan Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımlardan sonuç alınamadığını bir anlamak zorunda.
1: Evet, evet.
0: 47 yılda İran'ın kolunu büküp
1: evet.
0: yaptırımlarla bir yere getiremediğinize göre bugün Rusya gibi devasa bir öz kaynak sahibi ve tarihsel birikimleri olan Dünya Savaşı'nı bitirmiş ve dünyanın en büyük nükleer altyapısına sahip devleti yola getireceğinizi düşünmek sadece iç politikada dinleyicilere hoş mesaj olur. Başka bir sonuç vermez. Evet. Ama Öyle de olsa böyle de olsa işte bir zirveye doğru gidiliyor. Bu zirvede tehdit belki konuşulup hafifletilir. Belki denebilir ki Rusya Federasyonu tehdit durumundan yüksek riskli duruma dönüştürülmüştür. Hatırlarsanız 91 yılından 2022 yılına kadar, 2023'e kadar da Rusya NATO'nun stratejik partneriydi. Evet. Ve Clinton yönetimi zamanında NATO'ya üye olmak istemişti. Ve
1: tabii canım, bizde yapın dedi, içine girip dağıtma.
0: Amerika kabul etmedi.
1: Yani. Efendim şeyi ben hatırlıyorum, gazetecilik yapıyorduk. Demirel, Amerika bize bir şey dayattı, Kafkas Paktı kuralım diye. Yani Rusya'yı güneyden, Kafkaslardan kuşatmak için bir taktik yaptı. İşte Ermenistan şu bu falan, Azerbaycan bir pakt kuralım diye. Rusya açıklama yaptı. Aa çok güzel, ben varım dedi. Patlat kalmadı ondan
0: sonra. Doğru. Yani Rusya'nın kuşatılması fikri biliyorsunuz 1950'lerde Amerika'nın başına enjekte edilmiş. Evet. İşte Paul Nisse ve George Kennan tarafından. Daha George Kennan belgeleri de 3-5 sene önce açıklandı. Buna göre Rusya kuşatılacak, silahlı mücadele örgütlenecek, olacak, bu olacak. Bugün Amerikan dosyalarında da gene aynı şey var.
1: Evet.
0: Bu coğrafyayı matematik olarak ölçüp kuşatılamaz olduğunu görseler işler farklı olacak.
1: Evet. Evet efendim, şimdi yani konuyu değiştireceğiz belki ama yani Amerika artık bunu, yani şu İran'la savaşı, yani birçok şey anlaması gerekmiyor mu artık? Yani ortada bir Amerika'nın karizması kaldı mı?
0: Vallahi çok sınırlarını anlaması lazım. Askerleri anlamış görünüyor. Devamlı olarak bunu açıklıyorlar. Amerika'nın yani yetkin yerlerde bulunmuş askerleri. Amerika'nın sınırlarının ne olduğunu Amerika anlamış olmalıdır diye açıklıyorlar. Ama siyasi liderlik bir defa etrafında danışman bırakmadığı için bu konuları kendilerine açıklayacak. Yani kral çıplaktır mesajını verecek kimse etraflarında kalmadığı evet. için. İşte Tulsi Gabbard'ın da gönderilmesiyle istihbarat akışında tamamen bir Siyonist talep doğrultusunda şekillendirildiğini ve yumuşatıldığını düşünürsek siyasi liderlik bunu görmüyor. Ama buna rağmen hafta sonunda bir uzlaşmaya varabilecek olduklarına dair de haberler yoğunlaşıyor.
1: Kaçıncı kez?
0: Ama bu arada kongrenin de alt kanadı, temsilciler evet. meclisi biliyorsunuz kabul etti ki Amerika'nın savaşma yetkisi yoktur Trump tarafından. Trump bunu onaylarsa zaten mazereti bulmuş olur.
1: Evet.
0: Dört tane cumhuriyetçi de demokratlar lehinde destek de vererek oy kullanmışlar. Bu kongrenin senato kanadında olursa bir çıkış yolu da orada gözüküyor evet. Amerika için. Çünkü Amerika buradan yüz kızartarak çıkacak, bu açıkça gözüküyor. Ama bunu nasıl pazarlayacak iç kamuoyunda ki... İşte 3 Kasım seçimlerinde ne olacak? Dolayısıyla midterm denen ara seçimlerde ona mizansen nasıl olacak? Belki orada bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Bir de şunun farkına varmış olabilirler. Şimdi biliyorsunuz Trump'ın 3. defa seçilebilir olduğuna dair laflar, yorumlar evet, yapıldı. Evet. Şimdi Trump 3. defa seçilemeyecek olduğunu anayasal limitler kapsamında algıladığı an... sırtındaki Siyonist heybesini boşaltacaktır.
1: Evet. Çünkü gerek kalmayacak.
0: O zaman diyecek benim sizin desteğinize ihtiyacım yok. Alın paranızı, nerede kullanırsanız kullanın. Ve İsrail benden destek alamaz. Ben İsrail'in hava savunma desteğini de kesiyorum. Dediği an İsrail'in direnme gücü 24 saattir.
1: Şeyde de İsrail'de Haaretz'da bir galiba makale çıkmış bugün. Evet. Biraz önce sohbet ederken söylediniz. Evet. Orada ne diyor esas olarak? Yani bu sizin dediğiniz bağlantılı...
0: Orada daha felaket şeyler söylüyor. Orada diyor ki bir defa biz bu Filistin devletinin haklarını gasp etmekle kendimizi bir takım gerekçelerle güçlü kılarak bunu iddia ettik. Bunların hepsi yalan. Hepsi yanlış. Bizi kandırmışlar diyor. Evet. İkincisi biz aynı soydan geliyoruz diyor. Bu kadar reddetmenin alemi yok diyor. Evet. Öte yandan bizim tarihsel haklar olarak Mescid-i Aksa'nın altında buluntularla ilgili ve bizim bunun bize vaat edilmiş toprakların parçası olduğu vesaire iddiaları arkeolojik 3 değişik kazı çalışmasında ispatlanmıştır ki tamamen bu bir fasafesodur diyor yani. Fantazidir evet. diyor. Biz o zaman diyor zaten diyor İsrailler diyor çift pasaportludur diyor. Biz kendimize gidelim diyor Paris'te, Frankfurt'ta. Washington'da, Londra'da kendimize yeni bir yurt arayalım diyor. Bırakalım burayı diyor.
1: Evet.
0: Bu iki devletli çözümü biz yönetemeyeceğiz zaten diyor. Bırakalım buraları gidelim diyor. Bizim burada işimiz kalmadı diyor. Bu Holocaust'la ilgili olarak dünya çapında yarattığımız sempati de ortadan kalktığına göre diyor. Müthiş bir izole olmuş evet, olduğumuza evet. göre diyor. Yani özetle diyor ki Netanyahu'nun bu savaşarak iktidarda kalma politikası bizim aleyhimize sonuçlanmıştır. Bunun farkında varalım ve ülkeyi terk edelim demek istediği budur.
1: Evet. Yani çok çok önemli. Yani çok İsrail'de çarpıcı. Bunların konuşulur olması evet. aslında bir anlamda Amerika ve İsrail'in İsrail Amşe'ye saldırmakla nedir? İran'a saldırmakla galiba tarihlerin en büyük hatalarını mı yaptılar?
0: Üstelik biz bir grup içinde Ortadoğu'daki bütün devletler ve İsrail'le beraber yaptığımız görüşmeler var. Orada da onlara demiştik. Bakın bu Pandora'nın kutusu açıldı. Bundan evet. sonra sizin lehinize hiçbir şey gelişmeyecek. Evet. Oturun daha fazla mahcup duruma düşmeden şu işi normalleştirelim diye bir takım öneriler de bulunmuştuk. Direnç göstermişlerdi sertçe. Yani onda birini belki kabul edecek şekilde bir müzakere olmuştu. Şimdi anlıyorum ki bütün söylediklerimiz doğruydu o zaman. Geçen Haziran'da oluyor bu konuşma. Yani bu sene birinci senesini bir yerde kutlamayalım da birinci senesini yaklaşıyor 12 günlük savaşın. 12 günlük savaşın son 4 gününde İsrail'in başına gelecekler belliydi.
1: Evet yani.
0: Askeri gözlemciler bunu rahatlıkla görebiliyordu.
1: Yani çünkü İsrail'ler... İran eskiden mesela sürü dronlar yaparken tek tek atmaya başladı ve istedikleri yeri vurmaya başladılar.
0: İki taraf şu an akan bilgilerden İran'ın istediği apartman dairesinde oturan düşman dediği kitleden kim varsa mesela 9. katı vuruyor, 11. katı vuruyor, 3. katı vuruyor, diğer apartman dairelerini vurmuyor.
1: Vurmuyor. Evet.
0: Oradakileri telef ediyor, bırakıyor. Diğer insanlara dokunmuyor. Bu şekilde hassas vuruş imkanı var.
1: Evet, hatta Mossad kendi içerisinde İran içimize sızmış araştırması yapıyorlarmış.
0: Evet. Yani işte istihbarat dünyası öyle bir şey. Herkes içine sızar.
1: Evet. Efendim Hürmüz'de ne görüyorsunuz? Çünkü Hürmüz var. Şöyle Amerika mesela birkaç hamle yaptı. İran kesinlikle taviz vermedi. Ve mesela Kuveyt'teki yerleri vurdu. Orada tabii yeni bir şey daha var. Bir hava normal sivil havaalanının yolcu vurulmuş galiba bölümü. İran açıklama yaptı. Dedi ki o bizden kaynaklı patriotların dedi ama oralarda biraz karışıklık var anladığım kadarıyla. Ama mesele şu. Amerika bir hamle yapınca İran kesinlikle yapmıyor. Mutlaka karşılığını veriyor. Evet. Nereye gider? Arkadaşlarımız da Hürmüz'deydi bu arada. Bizim gazeteci arkadaşlarımız döndüler bugün Tahran'a. O bölgede yaptılar. Mesela o dünyada da çok paylaşıldı. Hürmüz'de çocuklar salıncaklarla denizin içinde sallanıyorlar mesela. Çok müthiş bir yer. Bir tarafta dumanlar tütüyor. Bombalanmış yerlerin bir tarafta çocuklar salıncaklarla sallanıyorlar.
0: Doğru.
1: Yani müthiş bir...
0: Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış evet. olması ve İran'ın istediklerini geçirip istemediklerini geçirmez halde olması değiştirilebilecek bir şey değil. Askeri evet. güçle değiştirilebilecek bir yapısı yok.
1: Evet.
0: Ama Amerika'nın da askeri güçle bunu değiştirmek için belli ki direktifleri var ve bu konuda gayretler içerisinde. Son bombalama olayı bununla ilgiliydi. İşte
1: evet.
0: Kark Adası'nın yakındaki adalar, radar tesisleri ve telsiz tesislerinin var olduğu... Ama aslında Hürmüz Boğazı'nı savunan sahile gizlenmiş güdümlü mermi bataryalarının komuta kontrol sisteminin parçası olan unsurlar vuruldu.
1: Evet.
0: Buna karşılık da İran da buradan Küveyt'ten atıldığını düşündüğü için Küveyt'te karşı vuruşlar yaptı. Bu noktada Amerika'nın müteakip hamlesi bu adaları, bu tesisleri işgal edip buradan sahil güdümlü mermi bataryalarını susturmak. Ayrıca elindeki robotik mayın temizleme mekanizmalarını kullanarak mayınları temizlemek ve fiziken askeri güç kullanarak burayı geçide açmak. Şimdiki düşüncesi bu görünüyor. Bunun için de İsrail'de ve işte bir gemide yığınaklanmış askeri birlikler var. Bu birliklerin bir kısmını kullanmayı öngörüyor. Ama bu bir intihar sal teşebbüs. Yani bunları burada evet. İran imkanları şunu da yaşatmazlar. Dolayısıyla İran başından söylediği gibi ben Hürmüz'ü kapatırım dediği zaman pek inanan olmamıştı. İmkanlarının yetmeyeceğini düşünüyordu ama şimdi anlaşıldı ki hem imkanları var hem de düşünülenden 2-3 kat fazla imkanları evet, var. Evet. Amerika bu imkanlardan işte su üstü gemisinden hızlı gemilerden 2-3'ünü vuruyor. Tamam biz bu işi hallettik diyor. Adam 50 tane daha çıkarıyor. Mayın 4 mayın temizliyor. Diyor ki bende 6000 tane var. Ne yapacaksınız diyor 4 mayın temizliyor.
1: Ben efendim oraları bir gidip görme imkanım oldu. Yani o küçük denizaltı diye tabir ettikleri şeyler küçük küçük. Yani o yani dünya siz tabii benim uzmanlık sizi yanınızda konuşmam pek hoş olmaz da.
0: Estağfurullah.
1: Yani bütün herhalde dengeli dünyadaki savaş dengelerini mesela hava kuvvetleri yok şu yok. Mesela elindeki imkanları füzeye tercih etmiş.
0: Daha doğrusu buna çok iyi çalışmış.
1: Çalışmış.
0: Bir de şunu unutmayalım. Halen İran hava sahasına giremiyor kimse.
1: Evet.
0: Yani hava gücü olup da ne olmuş hava gücü olunca?
1: Evet.
0: Hani İsrail uçakları da giremiyor.
1: Ellerini Amerika uzaktan atıyorlar.
0: Uzaktan atıyorlar. Dolayısıyla uzaktan atılan hassas mühimmat kitleri bitti adamların.
1: Evet.
0: Bundan dolayı. Bunlar da sınırlı miktarda patlayıcı taşıyan silahlar oldukları için, mesafelere uzak olduğu için. Bunların da yarattığı tahribat sınırlı. Evet. Onun için ama İran tazminat istiyor tabii. Saldırdınız tazminat ödeyin.
1: Evet.
0: Amerika 25 milyar dolar veririz demiş.
1: Öyle mi? 25 yani, milyar dolar.
0: Çok bir para değil.
1: Körfez, bir şey değil. Tabii.
0: Körfez ülkelerinden 250 milyar dolar istiyor İran. Evet. Amerika'ya yardıma yataklık ettiniz diyor. 250 milyar dolar sizden talep ediyorum diyor. Ha bunların hepsi bir potaya konur. Bir uzlaşı noktasına varır.
1: Hürmüz'ün koşulları yapılır.
0: Hürmüz gelirleriyle bir kısmı telafi edilir. Takım fonlar açılır, kapanır. Vergisiz, evet, faizsiz, evet. Şu bu. Hani bunların çözümü
1: galiba
0: bulunur.
1: Galiba şeyden de Amerika şeye yanaşmıyormuş. Dondurulmuş varlıkların. Onu da Katar ben öderim. Sonra sizden tahsil ederim noktasına girmiş.
0: 15 milyar dolar Katar'daymış. Evet. Onu ilk fazla açık iyi niyet göstergesi olarak açıklarız.
1: Katar ben ödeyeyim. Sonra anlaşma bitince sizden tahsil ederim.
0: Benim duyumum biraz farklı. Yani Katar'da bloke edilmiş o fon. Çünkü 120 milyar dolarlık bir fondan bahsediyoruz. Evet. Aşağı yukarı 15'i bunun Katar'daki bankalardaymış. Diğerleri de diğer ülkelerdeki bankalardaymış. Tabii biliyorsunuz bir de Rusya'nın 320 milyar dolarlık dondurulmuş aseti var. Yani dünyada bu uluslararası para sisteminde büyük bir itimatsızlık yaratıldı. Herkes parasını cebinde görmek istiyor artık. Kimse kasaya masaya o ülkeye bu ülkeye altınını gümüşünü emanet herkes etmek istemiyor.
1: Bundan sonra o sıkıntı var. Zaten mesela Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bu dondurulma olayına şiddetle itiraz ettiler. Dediler ki bakın sistemi çökertiyorsunuz diye.
0: Aşağı yukarı öyle oldu.
1: Lagarde eski IMF başkanı.
0: Başkanı.
1: Ve ben de çok yakından tanıdığım birisi. Türkiye'de çok sever bu arada. Biz onu Fransız bakanken Kemer'e götürmüştük. Orada Paris batığı var. Aynı zamanda dalgıç subalerini.
0: Oo çok iyi.
1: Öyle yanları var. Orada bir iki gün beraber teknede geçirdik. Yani o bölgeleri gezdi. Paris batığına daldılar. O dönemin devlet bakanı Kürşat Tüzmen'le beraber. Yani o sözleri yani sistemi çökertiyorsunuz uyarıları yanılmıyorsam şu anda özellikle Londra finans çevreleri tutun birçok Avrupa ülkesinde
0: çok sıkıntı var.
1: Herkes paralarını çekiyor şimdi Amerika'dan altınlarını çekmeye başladı tabii, herkes kendi ülkesine.
0: Tabii Amerika'nın finans zorluğu da var biliyorsunuz. Amerikan bondları dünyada artık
1: evet.
0: Kaç kurtul at kurtul sendromu yaşıyorlar. Yani Amerika'nın 38-39 trilyon dolarlık borcunun %25'i de yurt dışında.
1: Evet.
0: Onlar bunları tabiri dump diye kullanılıyor. Onlar bunlardan kurtulmak isteyince Amerika bu sefer para basamaz hale geliyor.
1: Evet.
0: Para basamayınca askeri gücüne bunu yatıramaz hale geliyor.
1: Karşılıksız bassa da kontrol edemiyor.
0: O zaman enflasyon artıyor.
1: Evet, kontrol
0: İçerideki
1: edemiyor.
0: Amerikalı'nın yatırımları, mortgage başta olmak üzere, hayat pahalılığı başta olmak üzere etkileniyor. Siz bugün Amerika'daki bütün tasarruflar mortgage denen emlak borçları üzerine finansal evet, hale gelmiş. 2008 yılında subprime denen bir biliyorsunuz kriz yaşandı. Aynı eve orta gelir seviyesine Amerikalı ekonomisi para yaratamadığı ve gelirlerini artıramadığı için onların evine 400 bin dolar değer biçler. Biraz bir daha kredi verdiler. Sonra o paralar da kredi verdiler. Ucundan bunlar bir tahsilata geçmek istediklerinde çözüldü. Zincirleme bütün mortgage sistemi Amerika'nın yerle eksen oldu ve 7 trilyon dolar para basmak ve bu şekilde ekonomiyi kurtarmak zorunda kaldılar. Ama bu trilyonlar birikti. Bugün 40 trilyon dolara yakın borç evet, var. De... Bu trilyonları kim alıyor? %25'ini yurt dışındaki devlet bankaları alıyor.
1: Ondan da vazgeçiyorlar yavaş yavaş.
0: Onlar da mesela Çin bırakıyor, Japonya bırakıyor,
1: 800 Suudi Arabistan bırakıyor. Düşmüş.
0: Avrupa Birliği bırakırım diyor.
1: Evet.
0: Benim üzerimdeki bu tehditleri devam ettirirsem bırakırım diyor. Aslında tabii bırakırım diyenlerin de zorlukları var. Çünkü aynen, bunlar tabii çeşitli fonlara bağlanmış vaziyette. Bırakılırsa da Amerika'nın içini yıkıyor.
1: Kağıdı boyayıp da 100 dolara satma devri sona
0: bitiyor. Ediyor. Yani 2 centlik kağıdı size 100 dolara kredi verip %5 yani 5 evet, dolarda faiz yıllık istemek. Şemiyor musunuz? 2 cente bastığınız, gerçi şimdi 40 cente çıkmış ama kağıt 5 dolar faizden işlem görüyor.
1: Ya bu olacak işte.
0: Bir yılda bir o kağıdınız size 10 kat para kazandırıyor. Yani evet. Çok çok iyi bir şey yani.
1: Ama, o, ama işte sömürü füzelerden daha etkili. Uçaklardan, F-35'ten, 15'ten, 18'den neyse işte.
0: İkisi iç içe. Onlar evet, da var. Onlar da bundan besleniyor.
1: Evet.
0: O paranın fazlalığı evet, endüstriyel, savunma endüstrisine kaynak olarak yatırıyor.
1: Efendim sizin uzmanlık alanınız, denizcisiniz. Bu Amerikan uçak gemileri çok övülüyordu. Yani işte Lincoln geldi deyince herkes yani savaşı kazandı Amerika gibi bir algı oluştu. İşte Ford Doğu Akdeniz'e geldi, aa bitiyor bu iş falan. Yani böyle bir algı oluşuyordu eskiden. Şu anda o algı bitti. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bir uçak gemisi devri bitiyor mu? Ne oluyor?
0: Büyük bir tehditle karşı karşıya uçak gemisi devri. Çünkü uçak gemisinin ortaya çıkışı zaten İkinci Dünya Harbi'dir.
1: Evet.
0: Oradaki başarılarıydı. Şimdi iki tane unsur var. Uçak gemisini kaldırıp başka bir ülkeye yaklaştırırdınız ve oradan kaldırdığınız uçaklarla o ülkeye gücünüzü yansıtıp kolunu bükerdiniz siyasi amacınıza erişmek Russia, evet, için. Ve burada da işte 75 uçak taşır onlar fighter genellikle. Ve bunun 50 tanesini kullanırdınız bir defada. 25'inde etrafında tutardınız uçak gemisini kendini korusun diye. Bu 50 uçakla da mesafeye bağlı olarak 3 veya 4 sorti yapardınız. Her uçak içinde 2 tim bulundurdunuz gemide. Dinlensin bir tim, dinlenmesin öbür.
1: Evet.
0: Şimdi bu yapı neyi gerektiriyor? Uçak gemisinin düşman sahillerine yaklaşmasını gerektiriyordu.
1: Evet.
0: Şimdi yaklaştıramıyorsunuz.
1: Kaçtınız işte Umman Denizi'nden 2000 kilometreleri.
0: 2000 kilometre mesafeden kalkan uçaklar hedefine vardığında zaten pilot yorgunluktan ölüyor.
1: Evet.
0: Yolda ikmal yapmış. O da bir zahmetli iş. Gidecek 2-3 tane bomba atacak veya füze atacak ve geri dönecek gene ikmal yapacak. Uçak gemisine inecek. Oradan tekrar kalkacak. Bu çok zahmetli bir uçak gemisini etkisiz hale getirdi. Evet. Başka bir şey daha var. Şimdi bu İran attığı füzeler yani hiper hızlı balistik füzeler aslında durdurulamaz nitelikli füzeler.
1: Evet.
0: Uçak gemisine yöneldiği zaman hassas hedef bilgisi de Çin veya Rus uydularından sağlanarak uçak gemilerin nerede olduğu biliniyor. Atıldığı takdirde uçak gemisini kaybetmek söz konusu. Uçak gemisini kaybetmeseniz bile güvertesi vurulsa zaten kaybedilmiş sayılır.
1: Uçaklarını gidiyor yani işlemez hale geliyor.
0: Evet o zaman uçak gemisinin yarattığı o kendi gücünüzün düşman sayılarına yansıtılması İran için çalışmadı. Evet. Diğer ülkeler bunu izliyorlar.
1: Evet.
0: Ve diyorlar ki uçak gemilerinden o zaman bu kadar çekinmeye gerek yokmuş. Amerikan uçak gemisiyle dünya denizlerini kontrol edeceği de bir efsaneden var etmiş. Çünkü evet, bugün aslında temel sorun şu. Enformasyon çağında yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kalmıyor.
1: Evet.
0: Bunun bir başka uzantısı da bu hızlı bilgi değişiminin çipler üzerine yüklenerek çok hızlı komuta kontrol tekniğine sahip yeni silahların yapılmasına yardımcı olmasıdır. Bu yeni silahlar savunana el üstünlüğü veriyor.
1: Evet.
0: Saldırgan daha evvel savunanı yerle yeksan etme kabiliyetindeyken şimdi savunan saldırgana çok büyük bir maliyet getiriyor. İşte İran örneği budur. Hava sahasına giremiyorsunuz. Gemilerinizi Hürmüz'e yaklaştıramıyorsunuz. 150 mil mesafede şu an Amerikan gemileri Hürmüz boğazından. 150 mil mesafe ne demek 150 mil mesafe? Yani 280 kilometredeler. Oradan siz ambargo harekatı yaptığınızı, abluka harekatı yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Mümkün değil.
1: Özgürlük projesi bitti. Bir iki gün sürmedi.
0: O aynı gün zaten sonuçsuz kaldı. Ama bu iki gün evvel olan çatışma da o proje gibi projelerin kimi zihni sinirlerin kafasında var olduğunu ve Amerikan donanması iyice yüzünü kara çıkarıncaya kadar bunlara devam edeceğini gösteriyor. Sonra bir sualtı dronları çıktı.
1: Evet, evet.
0: Yani 70 knot süratli suüstü insansız platformları çıktı. Yani bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani sizin hava savunma sisteminiz, ayrıca gemilerin hava savunma sistemi bir deniz harbine göre şekillenmiştir. Bir kara harbine göre şekillenmemiştir.
1: Evet, evet.
0: Deniz harbinde rakibinizin silahı bellidir. Ona göre sizin de hava savunma silahınız bellidir. Çok sonsuza kadar yoktur bunlar elinizde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir süre sonra biter bunlar. Evet. Durum budur zaten.
1: Şimdi efendim, ben savaştan hemen önce Tahran'daydım. Devrimin 47. yıl dönümüne davet etmişlerdi. Azadi Meydanı'nda işte Pezeşkiyan konuştu. Normalde Genelkurmay Başkanı var, ordu komutanı var. Yani bir sürü daha üstünde var. Deniz Kuvvetleri Komutanı konuştu. Sonra alana, yani milyonlarca insanın toplandığı bir şey, alana karadan denize füzeler diye tabir ettiler. Bize o şekilde anlattılar. Onlar konmuştu. Yani gösteri
0: amacı. Gürümüzü kapatanlar.
1: Evet. Şimdi biz ilk anda işin açısını pek anlamadık. Hatta sordum niye deniz kuvvetleri diye. Sonra dedi biraz bekleyelim, bir şey kalabalık dağılsın, bir dolaşalım dediler. Yani kalabalık işte kutlamalar bitti, biz gittik o füzelere. Dediler ki o füzelerin özelliği nedir diye. Biz daha önce de füze merkezlerini bir gezdirmişlerdi. Oraları bir gördük, nedir ne değildir diye. İşte Fettah füzelerini, Hürremşehir füzelerini falan, onları gördük. Niye deniz kuvvetlerini hala anlamadık. Dediler ki onu şeyde göreceksiniz. Amerika saldırırsa göreceksiniz diye söylemişlerdi bize. Hakikaten yani deniz kuvvetlerini konuşturmanın ve Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarını söyledilerdi o zaman. Yani bize biraz işin açığı dinledik ama tam anlayamamıştık o zaman. Yani acaba falan diye düşünürken bir süre sonra işte savaş başlayıp da Hürmüz bütün dengeleri alt üst edince olayı öyle kavradık.
0: Evet, Hürmüz'ü kapatacağına hiç kimse inanmadı. Kapatabileceğine çok tartışıldı ama kapatacağını söylemişti İran.
1: Çok net söylediler ya. Ben çünkü o gün hiç unutmuyorum, çok sayıda yetkiliyle konuştum. Birkaç şey sıraladı. Bunlardan birisi şuydu. Daha 12 gün savaşlarında 20 saat sonra karşılık verdik. 2 saat içinde bütün bölgedeki Amerikan üslerini ve İsrail'e vuracağız demişlerdi.
0: 13 üssü vurmuşlar, evet.
1: Evet, yani hakikaten 2 saat içinde hepsini vurdular. Eğer aşama Amerika devam ederse Hürmüz'ü kapatırız demişlerdi. Hatta Basra'yı bir şey daha söylediler, son şeyi. Onların çok sayıda mayını olduğunu binlerce siz de söylediniz. Ve şeyde Kişadası'nın o bölgelerden şeyden serbest bırakma Basra'ya. Şimdi onların temizlemesi yıllar alacak bir şey diye ben öğrenmiştim orada. Yani en son onu da yaparız noktasındalardı. O aşamaya gelmedi gerçi ama anladığım kadarıyla orada epey bir mayınlama işi de yapıldı.
0: Evet evet, mayın var. Amerikalılar da kabul etti, mayın var. Hatta galiba 10 tanesini temizleyebilmişler diye duydum.
1: Ya bizim dediğimiz hattan geçeceksiniz. Devrim muhafızlarından izin alacaksınız ve bizim gösterdiğimiz hattan diye. Zaten Umman sınırı dedi. Amerikalılar iki gemi gitti kayalıklara, sıkıştı kaldı galiba.
0: Şimdi orası tabii bir boğaz bölgesi ve Umman tarafının mayınlanıp üstünün de yasak saha ilan edilmesiyle, ki o bir mecburiyet bir yerde. Geçit İran'ın kendi egemen olduğu sulara yöneltildi. Yani evet. İran'ın kara suları ve İran'ın
1: 12 millik saha
0: iç sularına,
1: evet,
0: adalar arasından geçiriyor çünkü. Dolayısıyla artık İran orada ben egemenim burada diyor. Yani siz, evet, ben ne dersem bunu yaparsınız demeye getiriyor. Dolayısıyla İran bence iyi oynadı oyununu.
1: Evet.
0: Ve bütün kendisine yapılan iki saldırıya da duyarsız kalan devletleri böylece duyarlı hale getirmiş oldu. Evet. Uluslararası kaldıraç olarak kullandı. Evet. Buradan da kendisi şimdi Umman'la sanıyorum uzlaşı içindeler ve sürekli bir gelir sahibi olacaklar.
1: Petroldan daha yüksek olabilir.
0: Evet. Hesap edelim size.
1: Ben baktım şeylere, rakamlarına. Petrolden daha yüksek bir gelir. Hatta iki katına yakın bir gelir elde edebilirler.
0: Yok. 88 gemi geçiyormuş günlük. Yani 80 ile 120 arası ortalama, 90 ile 100 diyelim. 2 milyon dolar alsa 100 gemiden, değil mi?
1: 200 milyon. 150 alsın.
0: Günde.
1: Günde 150 milyon.
0: 100 dolar alsın, kolay olsun. Ayda 3 milyar, yılda 36 milyar dolar eder.
1: Evet.
0: İşte buyurun. İran bütün borçlarını tahsil etmiş aslında.
1: Peki efendim Kızıldeniz de gündemde.
0: Evet.
1: Ona ne diyorsunuz? Yapabilirler mi?
0: Yapabilirler. İran Hürmüz'e yapacak saldırı halinde Babil Mendebi kapatacağını söyledi. Husiler zaten biliyorsunuz Babil Mendebi
1: kapattılar da.
0: Tutuyorlar. Daha evvel Amerika biz onu yok ederiz yok ederiz dedi. Bir uçak gemisi yolladı.
1: Uçak gemisi vuruldu.
0: Bir buçuk ay filan dayanabildi uçak gemisi. İki uçak kaybetti. Sert manevra yapmak zorunda kaldı ve bir daha uzlaştık artık dedi. Geri gelmedi. Dolayısıyla Babil Mendeb şu an İran'ın kontrolünde. Ayrıca Körfez'den çıkan bir gemiyle taşınan petrole iki tane bypass boru hattı var. Bir tanesi Ferujah bölgesinde Umman üzerinden çıkıyor. Bir tanesi de Kızıldeniz'e geliyor. Kızıldeniz'e gelen çok yüksek kapasiteli Suudi Arabistan petrolünü taşıyor. Onu da vurabilirim diyor. Şimdi oraya çünkü şu an hem Avrupa Birliği oradan petrol almak istiyor. Hem Suudi Arabistan İran'la uzlaşı içinde onu emniyette tutmak istiyor. Ama İran Suudi Arabistan topraklarını kullandırırsa Amerika'ya o takdirde orayı da vuracağını ima etti. Ve Ferujah'ın vurulduğu bir dönem yaşadık. Ferujah vurulduğunda biz onlarla toplantı halindeydik. Kim vurdu bunu dedik. İran biz vurmadık dedi. Dolayısıyla onun da Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı bir sahte bayrak operasyonu olduğuna dair çok güçlü şüpheler doğdu.
1: Orada kritik Birleşik Arap Emirlikleri galiba şu anda.
0: Evet.
1: Mesela bizde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha doğrusu Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan konusu yani uzlaşması. Dışişleri Bakanı en son savaştan sonra İran da buraya girebilir şeklinde bir açıklaması oldu ki o da bizim politikalarımızda da bazı değişiklikler oluyor. Suudi Arabistan İran'la bir saldırmazlık anlaşması imzalamayı önerdi.
0: Öyle bir düşünce var, evet.
1: Ben İranların da ona sıcak bakabileceğini sanıyorum.
0: Doğru. Zaten şimdi Körfez'deki biliyorsunuz İran talebi Amerikalıların Körfez'e bir daha geri dönmemesi.
1: Evet.
0: Bu olduğu takdirde Körfez'dekiler şapkasını önüne koyup düşünecek. Ya bu Amerika'yı buradan kovalayan kimdi? İran. Biz bu İran'la hasmane davranırsak bizim başımıza gelecekler ne olacaktır? Amerika'nın başına gelenler olacaktır. O halde uzlaşalım. Nedir uzlaşamadığımız konu? İşte aramızdaki Şii nüfusu İran liderlik olduğu için kaşıyabilir. İşte bizim öz kaynaklarımızı yaratabilir. Halbuki İran öyle bir saldırgan politikası yok.
1: Yok.
0: Binlerce yıldır aynı yerdeler. Evet. Hiçbir değişen bir şey yok.
1: Bir de o ihraç, devrim ihracını da bırakalı çok oldu.
0: Çok oldu. Çok onu oldu. Da reformize eden bir anlayış içindeler. Dolayısıyla mecburen orada yani bu GCC ülkeleri, Irak ve İran'ın ortak bir güvenlik anlayışı, bir centilmen anlayışı, kendi aralarında bir İbrahim anlaşması gibi yani ticareti özgürleştiren, ekonomik yatırımları teşvik eden, paranın, sermayenin, insan gücünün dolaşımına izin veren, yatırımları teşvik eden bir yapıya dönüşme ihtimali var.
1: Evet.
0: Birçokları bunu
1: telaffuz ediyor.
0: Çin tabii bölgedeki büyük aktör.
1: Evet. Tabii İbrahim anlaşması demeyelim efendim isterseniz. Yanlış anlaşılır.
0: Ama işte kavramı çabuk taşıdığı için söylüyorum.
1: Evet. Efendim süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür
1: Sayın
0: ederim.
1: Davet ettiğiniz için. Sayın Amiral Deniz Kutluk. Hem NATO'yu konuştuk hem bölgemizdeki işte son gelişmeleri ele aldık. Hem de Hürmüz'ü ve Kızıldeniz'deki durumu kendisinden dinledik. Çok teşekkürler efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.
1: Sağ olun. Evet sayın dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Amerikalılar, NATO, Batı Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye'ye bu tür övgüler oldu mu yağı verir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Hani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu rutinin Türkiye ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
3: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
1: Hedefte sadece Rusya yok, Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: 2025'te her gün Türkiye'de ortalama 2500 kişinin milyoner olması ilk bakışta ekonomide sanki bir başarı gibi lanse ediliyor. Fakat dikkatle bir baktığımızda bu tablo aslında büyüyen bir refahı değil, büyüyen bir uçurumu gösteriyor. Son bir yılda 900 binden fazla yeni milyoner var. Toplam sayı 2 milyon 908 bin. Aynı dönemde peki neler olmuş onlara bakmak lazım. Alım gücü düştü. Asgari ücret geçinmeye yetmez hale geldi. Orta sınıf hızla eridi, bitti, yok oldu gitti. Ya fakir ya zengin. Gençler yoksullukla değil geleceksizlikle mücadele eder oldu. İşte tam bu noktada bir tane soru geliyor akla. Bu zenginleşme toplumun geneline mi yayıldı yoksa belirli bir kesimde mi yoğunlaştı? Cevap gayet net. Bu bir yayılma değil, bu bir yığılma.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Evet efendim, Eksen'de St. Petersburg'dayız. 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndayız. Eksen özel programı Haziran aylarında artık gelenekselleşti. Bu yıl 3. senemiz. Kimileri anti Davos diyor Uluslararası St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na. Ben açıkçası pek böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada daha çok bir network, iletişim, ilişki, anlaşmalar, ekonomiden jeopolitik pek çok konu konuşuluyor. Ancak uluslararası planda sadece Rusya'nın dört bir yanından değil, dünyanın dört bir yanından ülkelerden, gelişmekte olan küresel güney diye kimilerinin tabir ettiği ülkelerden uzmanlar, akademisyenler, devlet görevlileri, bürokratlar geliyorlar, bir araya geliyorlar panellerde, pek çok başlığı tartışıyorlar. Bu sene aslında dün söylediğim gibi teknoloji başlığı daha çok öne çıkıyordu. Her yerde robotlar dolaşıyor bu arada. Ama yine de enerji hala çok önemli tabii. Hürmüz krizi devam ediyor. İran, Amerika ile İsrail'in İran'a açtığı savaşla birlikte. Yine de teknolojiyle ilgili pek çok başlık var. Her yerden robot fışkırıyor. Onu belirteyim. Forumun merkezinde insansız rehberler, robot köpekler, mekanik kollar efendim, gerçekten ilginç bir robotlaşmaya tanıklık ediyoruz. Pek çok işbirliği anlaşması imzalanıyor, memorandumlar imzalanıyor. Ama tabii dün de bahsettim, Türkiye'den az kişi var demiştik. Resmi düzeyde katılım bakımından umarız önümüzdeki yıllarda artar. Önemli bir uzmanımız burada. Eksen yayınlarına sık sık, daha doğrusu elimden geldiğince ben sık sık davet ediyorum. Sayın Mehmet Doğan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ceyda Hanım.
2: Çok sevindim size burada rastladığım
3: evet,
2: için.
3: Ben de.
2: Ara ara işte bu krizlerde, savaş ortamlarında konuşuyoruz. Neler oluyor, nereye gidiyor diye. Bu tabii tamamen farklı bir ortam, öyle diyelim. Ama Rusya'nın en önemli forumu 29 yıldır düzenleniyor. Siz ilk defa mı?
3: Benim ilk ziyaretim St. Petersburg'a. Daha önce biliyordum forumun nasıl şekillendiğini ama fiziksel olarak ilk defa gördüm.
2: Evet. Yani siz bayağı da bir dolaştınız biliyorum. Panelleri özellikle standlar var. Rusya'nın bölgelerinden işte ürünler, tanıtımlar, orada anlaşmalar yapılıyor ama aynı zamanda da bir takım panellerde başlıklar ele alınıyor. Doğal olarak sadece ekonomiyle sınırlı kalmadığı da oluyor ama genel olarak daha çok ekonomi, iş belirleyici. Bugün sabahleyin bilmiyorum siz katılabildiniz mi çatışma ve işbirliği başlığında mesela Scott Ritter geldi Amerika'dan, bu anti-emperyalist, daha Amerikan müdahalelerine itiraz eden bir isim. Amerika'dan bu sene çok şey var, bir ilgi var. İşin tabii sosyal medyaya dökülen tuhaf tartışmaları bir tarafa, ama işin ciddi yanları, yani siyaset ötesi, hayatın biçimlenmesine ilişkin panellerde benim gördüğüm kadarıyla iş forumları, teknolojiyle ilgili tartışmalar, uluslararası ilişkiler, yani iş ortamı, savaşmayacaksa uluslar ticaret yapacaklar, deneyim paylaşacaklar. Siz hangi panellere katıldınız? İzlenimlerinizi merak ediyorum doğrusu. İlgi alanınızla da paraleldir muhtemelen. Enerjiyle ilgili de başlıklar vardı çünkü.
3: Evet, en azından onları önceliklendirmeye çalıştım ama öncelikle şunu anlatayım. Yani bu forumda ne buldum başlangıçta? Rusya'nın özellikle Ukrayna'da ile olan konflikti sonrasında veya çatışması sonrasında diyelim, hatta daha öncesine varan bir 2014'ten itibaren bir dışa açılma, daha doğrusu doğuya açılma planları veya bugüne kadar daha az önemsediği marketleri veya daha az dokunduğu marketlere ulaşma hedefi vardı. Burada bir kere bunu çok net olarak çok yol kat edildiğini gördüm. Yani Rusya açısından. Biz yabancı bir gazeteci grubuyla geldik. Ben onlarla beraber bir expert, uzman statüsünde buradayım. Hemen hemen her ülkeden gazeteci var. İşte Oman'dan, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan. Bu sene Körfez bayağı kalabalık gelmiş. Biliyorsun Suudi Arabistan'la zaten bir Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin 100. yılı olması nedeniyle Suudi Arabistan kafilesi gerçekten çok fazla kişiden oluşuyor. Ama Uzak Doğu'da da Tayland burada, işte Vietnam'ı, Malezya çok ağır gelmiş. Mısır gene dediğim gibi çok ağırlıklı bir Uzak Doğu var. Herkesin öğrenmek istediği, bilmek istediği şeyler var. Çünkü Uzak Doğu için Rusya-Ukrayna konflikti bayağı uzak aslında benim gördüğüm kadarıyla. Yani onların ajandasında böyle bir şey yok. Böyle bir konu yok. Onların hayatı bambaşka şekilde gidiyor. Öğrenmek istedikleri, bilmek istedikleri çok şey var. Özellikle enerji krizinden sonra. Bunlar bizim de öğrenmemize neden oluyor. Aslında buraya gelip farklı ülkelerle, özellikle Uzak Doğu'yla konuştuğunuz zaman başka problemleri öğreniyorsunuz. Benim daha önce bilmediğim, duymadığım, Türkiye'de farkına varmadığımız, belki hatta hiç kimsenin bilmediği problemleri burada konuşunca onlarla anlıyorsunuz. Mesela Körfez krizinin Uzak Doğu'ya şöyle bir zararı varmış. Ben bunu mesela bugün öğrendim. Rafinerilerini tamamen Körfez petrolüne göre tasarlamışlar. Dolayısıyla Rusya'dan da aslında petrol almak onları çok fazla sevindirecek bir durum değil. Hafif petrole göre tasarlamışlar. Ama nasıl çözebiliriz diye gene hani Rusya'yla beraber nasıl çözebiliriz bu konuyu diye kafa yoruyorlar. Katıldığım panellerden en önemli olanı, bence en değerli olanı bu kritik minerallerdi. Son zamanların çok trend konularından bir tanesi. Birçok ülkenin bakanlık seviyesinde konuşuldu kritik mineraller. Kimler geldi derseniz, Kazakistan buradaydı ki Kazakistan titanyumda %20'sini dünyanın şey yapıyor, ticaretine imza atıyor. Rusya projelerini anlattı kritik minerallerle ilgili. Aynı zamanda dediğim gibi Hindistan vardı, işte Suudi Arabistan konuyla ilgili çok önemli açıklamalar, ya finans anlamında projelere katılabileceğini belirtti. Afrika ülkelerinden çok enteresan bir çıkış geldi. Şey dediler, biz dediler bundan sonra sömürüldük bugüne kadar, bundan sonra sömürülmek istemiyoruz. Değer zincirinin tamamında yer almak istiyoruz. Bununla ilgili işbirliği yapabileceğimiz ülkeler Batı değil, hani çok Rusya'yla daha rahat işbirliği içinde olabileceğimizi düşünüyoruz dediler. Bu da çok enteresandı. Yani trust dedikleri, güven dedikleri köprüyü kurabilecekleri ülkelerle işbirliğine gideceklerini söylediler. Enteresan geçiyor forum. Bilmiyorum sizin izlenimleriniz ne, ama benim gördüğüm kadarıyla değişik bir atmosfer. Ben ilk defa hani Batı da yaklaşıyor bu arada. Yani bugüne kadar belki savaştan sonra çok görünmediler burada ama Almanlar görüyorum buradalar. Yani böyle hafif adımlarla geliyorlar evet. gibi. Amerikalılar dediğiniz gibi belki çok kalabalık bir kafili içinde gelmemişler ama gene onlar da varlar. Şeyi kaçırmak istemiyorlar tabii, bu eninde sonunda bu savaşın biteceğini biliyorlar ve ondan sonrası için muhtemelen bir pozisyon almaya çalışıyorlar diye düşünüyorum şimdiden.
2: Evet, yok gerçekten tabii dünyada böyle bir tecrit formülasyonu çiziliyor. Ben buraya 3. yıl geliyorum. Öyle bir tecrit hali görmüyorum. Bütün yani dünya bir tek Batı'dan ibaret. Batı Avrupa ve Amerika'dan ibaret sayarsanız ancak böyle bir iddiada bulunabilirsiniz. Yoksa Afrika'sı, Asya'sı hakikaten gazetecisi, uzmanı, devlet görevlisi burada oluyor. Benim tabii odak noktamız daha çok bu Amerika'da Trump'ın temsilcisi Rodney Mims Cook gibi isimlerin gelmesi oldu. Hani Amerika-Rusya bağlamında ve bu çatışmayı gidişatını okumak bakımından, ama onun ötesine geçtiği çok açık. Yani bu öğleden sonra da çok ilginç şeyler olacak. Küresel enerji ile ilgili biraz mesela sanıyorum başladı hatta. Biz evet, bir kısmını kaçırıyoruz.
3: Evet,
2: size benim bana
3: biraz seyrettim o kadar.
2: Evet, ancak birazcık oldu. Yani tabii burada enerji sektörü de biçim değiştiriyor ve aslında geçen sene enerjiyle ilgili başlıklar biraz teknoloji tabii pay kapmaya başladı. Çok ağırlıklı olarak vardı. Keşke hani geçen sene de olsaydı anlamında söylüyorum. Gelseydiniz yani. Çünkü bu sene Hürmüz meselesi ve İran savaşı yüzünden hakikaten işler tamamen çığırından çıktı. Yani bilinmezlik bakımından söylüyorum. Bu burada nasıl yol alacaklarını da tartışıp bir de teknolojisi de giriyor, veri merkezleri mesela, onunla ilgili yeterince şey var mıydı, başlık var mı? Çünkü enerji, veri merkezi hep böyle bağlantılı meseleler haline geldi. Evet,
3: bugün de çok konuşuldu, hatta su meselesine de dün su konuları konuşuldu, sabahtan iş gücü konuşuldu, o da çok enteresandı. Hatta birkaç tane şey, konferans bittikten sonra ben birkaç tane konuşmacıyla da sohbet etme şansı buldum. Özellikle böyle Rusça'nın da ya İngilizce'de hani böyle bir kategorizasyon var ya, dil işte A1, B1, C1, D filan kategorileri var, dil seviyesini gösteren. Onunla ilgili çalışmalarından bahsetti Rusya, kendi sertifikasyon sistemini anlattı. Çok fazla yabancı uzmana ihtiyaç duyduklarını ve duyacaklarını anlattılar. O da enteresan bir gelişmeydi. Bunun için arayış içindeyiz dediler. Çünkü bir şekilde büyümeyi her projede tek başına yeterli olamıyorsunuz. Yani mutlaka dışarıdan da insan almanız gerekiyor. AI gene konuşuldu. AI'ın önü pek tutulamayacak gibi. Birçok ülkede faaliyet. Mesela Orta Asya ülkeleri Rusya'dan şey beklentisi içerisindeler, onu gördüm. Bizde işte data center'lar kuralım, AI center'ları kuralım vesaire gibi bir beklentileri de var. Bunu görüyorsunuz. Bu konuda çok açıklar. Büyütmek istiyorlar şeylerini, bu konudaki altyapılarını. Rusya da bunu yapmak istiyor. Dolayısıyla şey, yani aynen öyle dediğiniz çok doğru. Aslında biz bir izolasyon düşünüyoruz ama dediğim gibi dünyanın bu batı tarafı böyle düşünüyor. Yani doğu tarafında kimsenin ajandası

0: işbirliği olanaklarını geliştirmek ve bundan menfaat sağlamak.
1: Evet. Tabii yani biraz batılılar biraz bu ideolojik şeyleri işin içine sokuyorlar. Çok da hayırlı sonuçlar çıkmıyor. Benim naçizane kanaatim. Aynı zamanda tabii iş forumları vardı benim dikkatimi çeken. Şimdi bir yandan tabii Amerikalılar Almanlarla ilk Alman ticaret odası yanılmıyorsam bugün de galiba paneller oldu, sabahtan olmuştu. Onlar tabii Ukrayna yüzünden papaz olmuş vaziyetteler. Kendi hükümetleriyle de yani bir diyalog içerisine girmeyi de benim de birkaç kişiyle konuşma fırsatım oldu. Yani aslında işlerin böyle gitmesinden hoşnut değiller. Tabii sonuçlarını, bedellerini ödemek bakımından kendi ayağını... ayaklarını kendilerini kendi ayaklarından vurdular nihayetinde Almanya'nın sanayisizleşmesi yani bunu nasıl amaçlayacaklarını da bilmiyorlar. İşte bir takım anketler yapılıyor. Özellikle enerji yine dönüyoruz dolaşıyoruz. Üretim yapabilmek için yani Asyalılar tabii işbirliği olanakları vesaire diyorlar. Enerji de bunun içerisinde kaçınılmaz olarak üretim yapacaksa enerjiye ihtiyacı var.
0: Evet ama başka konu var asıl dertleri pazar dertleri var. Pazar. Yani pazarı kaybediyorlar. Şimdi Rusya pazarı çok büyük bir pazardı Avrupa için. Zaten İran pazarını kaybettiler uzun zaman önce. İran pazarı da Avrupa için çok büyük bir pazardı. Arkasından Rusya pazarını kaybettiler. Fakat Rusya pazarını kaybetmelerinin şöyle bir sıkıntısı var kendileri açısından. Onlar da farkındalar. Şimdi enerjiyi replace etmek o kadar yani yerine başka bir şey bulmak o kadar kolay değil. Ama teknolojinin Rusya üretebiliyor teknoloji. Yani sadece hani bundan uğraşmak istemiyordu. Ama İran nasıl üretti ambargolar altında? Rusya da üretmeye başladı. Yani bu ya her alanda işte çocuk bezinden tutun her şey ithalat oluyordu eskiden ama şimdi kendi üretimlerine başladılar. Bütün teknolojik proseste kendileri yeni gaz türbünü ürettiler. İşte başka önemli ekipmanlar üretmeye başladılar. Dolayısıyla yarın tekrar sen yani Avrupa buraya döndüğü zaman buradaki pazarı gerçekten eskisi gibi bulabilecek mi? O meçhul. Amerika tarafı şöyle bugün farkında mısınız bilmiyorum ama sabah Rusya-Amerika diyaloğu vardı. Diyalog paneli vardı. Evet. Bu önemli mesela. Şimdi diğer ülkelerle de ikili bir sürü panel var. İşte Rusya, Hindistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri. Ben tabii Türkiye'nin de en azından ikili bir diyalog paneli olmasını isterdim. Bizim de bu çünkü hemen hemen her ülkeyle böyle bir karşılıklı diyalog paneli yapmışlar. Çok da güzel şeyler, önemli konular konuşuluyor. Şey diyor Amerikalılar, biz diyorlar sonuç itibariyle size hani tamam her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ama diyalog kapısını sürekli açık tutmak ve birbirimize dokunmamız gerekiyor diyorlar. Bu anlamda çok önemli görüyorum. Dediğim gibi keşke biz de Türkiye olarak en azından bir ikili diyalog şeyimiz formumuz olsa iyi olurmuş diye düşünmedim değil.
1: Evet ben bu ikinci günü ben de aynı şeyi söyleyip duruyorum aslında. Yani büyükelçiliğimizden falan yetkililer burada var. Ama resmi heyet pek de ilgilenmemiş galiba. Ondan biraz yakınım. Bir de başlıkları görünce tabii Rusya Çin, Rusya Suudi Arabistan, Rusya Hindistan, Rusya Azerbaycan iş diyaloğu başlığı altında pek çok konuyu uzmanlar konuştu. Bırakın Rusya ABD tabii bu kadar büyük sıkıntılardan sonra bunların içerisinde insanın gözü tabii arıyor çünkü kuzey komşumuz enerji ilişkimiz var her alanda ilişkimiz var biraz daha fazla ilgi gösterebilirdi diye bilmiyorum neden şimdi öyle oldu ama benim de dikkatimi çekti yani sadece tabii ki bu forum zaten belirtmek lazım ekonomi forumu en başta ve bir anlayış karşılıklı anlayış geliştirmek için bir network tesisi yani buna girişte dedim ya anti Davos gibi ifadeler kullan ben katılmıyorum doğrusu tabii ki denebilir böyle bir herkesin farklı görüşü olabilir ama orada çünkü Batılılar daha çok bir araya gelip hani biz nasıl üstün oluruz nasıl hegemonya kurarız bunlar nasıl kontrolümüz çıktı vesaire bunları politika polisi üretmek üzerine koyuyorlar. Ben burada öyle bir şey görmüyorum açıkçası. Herkes diyalog kurmaya çalışıyor, birbirini anlamaya çalışıyor. Çözüm odaklı bakış açısı var. Dolayısıyla da hani belki bu anlamda hani Davos'un yolu değil, o anlamda bir anti Davos uyabilir ama zaten derdi o değil.
0: Evet, ben de hani Davos cinsi bir yapılanma burada yok. Mesela dün Moğolistan

0: Ve Rusya arasında gaz anlaşması yapıldı. Belki duymuşsunuzdur. Moğolistan'ın gazlaştırılması uzun zamandır gündemdeydi. Zaten bu yakıt krizinde Rusya Moğolistan'a da oldukça benzin ve dizel konusunda yardımcı oldu bildiğim kadarıyla. Özellikle Sibirya Gücü 2 boru hattı kapsamında o boru hattının Moğolistan'dan geçme durumu ve Moğolistan'da gazlaştırılma projeleri var. Dediğiniz gibi ya bunlar konuşuluyor yani ülkeler arasında. Şimdi Davos çok fütüristik. Yani böyle geleceğe ait bir takım teoriler, pratikler yani böyle future, gelecek planlarının konuşulduğu, onların da olup olmayacağının belli olmadığı bir yer. Burası daha böyle bana ayakları yere basan, karşılıklı konuşup iş geliştirilen bir yer havasında. Öyle gördüm en azından bu iki gün içinde. Bakalım yarın Putin'in konuşmasında ne göreceğiz?
1: Tabii o çok önemli. Tabii bir de onu da belirtelim. Ben sabahleyin dün gelirken böyle küçük bir Petersburg'un havası da böyle bulutlar bolca oluyor, arada güneş açıyor vesaire. Böyle bir bulut öyle gördüm. Sonradan anladım ki işte bir İHA meselesi olmuş. Dün bunu Batı medyası da çok köpürttüler. Ben onu yağmur bulutu zannetmiştim mesela ama tabii pek öyle olmadı. Batılar böyle büyük saldırı vesaire diye. Şimdi ya benim görebildiğim kadarıyla, ya dinlediğim kadarıyla daha doğrusu, bir takım uzmanlardan, ben de uzmanı değilim ama hani bu tarz enerji tesislerinde elbette hasarlar oluyor. Vanayı kapatıyorlar, yangını söndürüyorlar, duman çıkıyor, onarıyorlar. Bir iki gün içerisinde yeniden yani bunlarla savaş kaybedilmiyor, bunlarla çatışma kaybedilmiyor tabii, ama Batı'da maalesef böyle sunuyorlar ve buradan hemen Putin'e bağlıyorlar bir şekilde. Putin yarın bir konuşma yapacak. Ben geçen senelerden deneyimliyim, uzun bir konuşma ama ekonomi odaklı olacakmış anladığım kadarıyla. Ekonomik işbirliği, bir de küreselleşme ve yeni ekonomi modelleri, kalkınma modelleri üzerine. Herkesin konuştuğu şeylerde gördüğüm kadarıyla o zaten. Evet. Yani artık böyle hani Batılar bunu böyle yapacaksınız, ekonominizi şöyle geliştireceksiniz, her şeyi bizden alacaksınız, biz daha üstün olacağız. Öyle bir dünya olmadığını buraya gelince görüyoruz. Dolayısıyla o konuşma nasıl olacak bilmiyoruz ama muhtemelen kalkınma modelleri üzerine fikirler olacak. Tabii Rusya'nın iç siyaseti de mutlaka olacaktır. Dünyaya verecek mesaj olarak söylüyorum.
0: Evet, mesela bugün dediğim gibi Afrika'nın, Afrika ülkelerinin dedikleri çok değerli bana göre. Yani biz bundan sonra sömürülmeye müsaade etmeyeceğiz. Bizi sömürmelerine kimsenin müsaade etmeyeceğiz. Bütün değer zincirini kendimizin bize kurabilecek ülkelerle hareket edeceğiz demesi, yol haritası anlamında enteresandı. Farklı açılımlar olacak dünyada, öyle gözüküyor ama dediğim gibi kimsenin ajandasında izolasyon yok. Yani buradaki, buraya katılan ülkelerin ajandaları çok çok farklı. Bunu ancak buraya gelince hissedebiliyorsunuz. Çünkü öbür türlü Türkiye'de dediğim gibi çok fazla Batı etkisinde haberlerle bir aradayız. Hı hı. Biz dünyayı o kadar insandan oluşmuş zannediyoruz. Ama mesela atıyorum işte Avrupa'da 300-400 milyon insan yaşıyor. Hindistan'da 1.4 milyar insan
1: sadece
0: yaşıyor.
1: Sadece Hindistan'da.
0: Yani 1 milyar internet kullanıcısı varmış. Ben dün onu öğrendim. Hı. Bir tane konulardan bir tanesi fake haberci gitti. Mesela dün o konuşuldu. Habercilikte bu uydurulan yapay zekanın haberleri, evet, vesaireleri, problemler çok, yani orası da çok büyük bir yer. Yani o coğrafya pek ihmal edilebilecek bir coğrafya değil. Gerek Afrika coğrafyası, gerek Uzak Doğu coğrafyası, gerekse Orta Asya. Çünkü ya bizim eski Türk ülkeleri dediğimiz Türk ülkeleri dediğimiz yerler. Çünkü onların da başka ajandaları var. Mesela şey diyorlar, titanyum bulmak çok zor olacak. Biz acaba titanyumun ihracatını mı yasaklasak vesaire? Hani kendimizde mi tutsak? Ya bunların hepsi şey, zaman içerisinde çok konuşulacak, üzerinde çok düşünülecek yeni pencereler, kapılar açacak insanlığa diye gözüküyor şimdiden.
1: Evet, çok haklısınız. Onu belirteyim. Rusya Devlet Başkanı Tanzanya, hani Afrika deyince o aklıma geldi. Tanzanya liderini aslında ağırladı. Sanıyorum konuşma her sene formatları, konuklar değişiyordu. Bu sene Tanzanya lideri ilk ziyaretini Rusya'ya yapmış seçildikten sonra. İlginç tabii bu. Onunla olacak. Yani dün verdikleri bilgiler en azından bu şekildeydi. Ve tabii onun dışında bir de bugün Jeffrey Sachs'ın, bu Amerikalı ünlü profesörün katılacağı akşamüstü, belki buradan sonra yetişebiliriz, onun çevrim içi katılacakmış, onun şeyi var, katılacağı bir etkinlik var. Orada da sürdürülebilir kalkınma başlığı, yani ilgi alanları bunlardan oluşuyor. Bir de tabii dünya ekonomisinin finanslaşmasını, daha doğrusu finanslaşmış ekonomiyi bir aygıt olarak kullanmak, yani yaptırımlar yoluyla ülkeleri yola getirme. Ben açıkçası buna ekonomik terörizm diyorum. Yani bazı maddeler, işte Rusya'ya yapıyorlar bunu, İran'a yapıyorlar, başka ülkeleri de yapıyorlar ve şimdi Çin'den tungsten almaları lazım. Ne yapacaklar tungsten almazlarsa? Yani o kadar gerçekten bir karma mı var bilmiyorum ama Çinlilerin bazı değerli toprak minerallerini vermekten imtina ettiği. Çünkü onlarla işte görünmez hayalet savaş jetlerinin görünmezliğini onlardan sağlıyorlar. Sonra yarın öbür gün o savaş jetleri kimi vuracak? Böyle bunlar daha barışçı bir biçimde, daha bütün insanların iyi yaşayabileceği bir dünyada paylaşılabilse keşke, ama maalesef öyle olmuyor. O yüzden bu yaptırımların silah olarak kullanılması, değerli madenler, bunların paylaşılması, hepsini tartıştılar. Ben de ona özellikle o tarz şeylere takılıyorum biraz. Yaptırım politikaları bir ekonomik zorlayıcı güç olarak. Bütün bir nüfusu cezalandırıyorlar ama. Yani devleti değil, bütün bir nüfusu cezalandırıyorlar. Rusya burada ilginç olanı, benim izlenimim, bilmiyorum katılır mısınız? Gerçi demin de biraz bahsettiniz. Kendi kendine yeter hale geldi bu sayede ama. Çok da enteresan bir şey çıkartıyor, örnek çıkartıyor.
0: Yani aslında
1: her şey var burada.
0: Evet, ya İran'da da aynısı olmadı mı? Yani İran'a da çok büyük ambargolar uygulandı. Başta çok büyük sıkıntılar çekti ama daha sonra kendi sanayisini, endüstrisini bir şekilde yeniledi. İşte bavul ticareti yaptı Türkiye ile, ihtiyaç malzemeleri falan. Rusya benzer şekilde zaten olay olur olmaz bir Çin desteği geldi hemen. Çok ciddi anlamda bir lojistik kanalı açıldı. Şimdi de tekrar devam ediyorlar. Ve şey de çok enteresan. Şeyi farkındalar. Diyorlar ki biz işbirliği yapmadan, bir partnership kurmadan, mesela özellikle bu kritik minerallerle ilgili bütün bir değer zincirini yaratamayız diyorlar. Bunu söylüyor, Ruslar da söylüyor. Ama işbirliği kimle yapacağız? Hangi ülkeyle yapacağız? Hangi ülkenin uzmanlarıyla yapacağız? Bunlar çok değerli. Finans kanallarını da düşünüyorlar. Nereden para bulabiliriz? Buna kimler ortak olur vesaire gibisinde. İşte Suudi Arabistan mesela bugün oradaydı. Biz işbirliği yapmak isteriz dedi. Dolayısıyla dünyanın, dediğim gibi, bir bölgesi, ki büyük bir bölgesinden bahsediyoruz aslında. Nüfusu da artan, büyüyen bir bölgeden bahsediyoruz. Dediğim gibi onların bir izolasyonla artık bir ilgileri veya kafalarında böyle bir şey yok. Çünkü tamamen bir şeyi izole etmenin de artık imkanı olmadığını insanlar bence anlamış durumdalar. Yani kritik minerale de ihtiyacı var. Yani bugün atıyorum Kazakistan'ı izole etseniz titanyum bulamazsınız. Nereden bulacaksınız? Bunların hepsi her anlamda her ülke için problem yaratmaya başladı gördüğüm kadarıyla. Belki aynı dünyada yaşadığımızı bir süre sonra Batılılar anlayacaklar ama ne zaman anlayacaklar onu bilmiyorum. Ama Uzak Doğu'da, Uzak Doğu Asya çok iyi anlamış durumda, öyle söyleyebilirim.
1: Evet, evet, gerçekten haklısınız. Göreceğiz tabii yarın. Putin'in konuşmasındaki mesajlara da bakmak lazım tabii. Siyasi çözüm arayışları bir yandan da var aslında. Amerikalılar her ne kadar kendilerini bir ara buluculuğa çekmiş gibi yapıyorlarsa da pek öyle değil benim kanaatim, ama en azından bu yatırım post çıktı artık, yani bir geri adım atma durumu. Buradan büyük savaş çıkartacaklar ya da bu işi bakacaklar, hani kendilerinde zarar göreceğine hükmedip bütün dünyaya farklı duracaklar. Konumuz o değil tabii. Konumuz St. Petersburg Forumu. Konumuz başka dünyalar aslında. Küresel Güney diyor kimileri buna ama olay sadece küresel güneyde değil. Kocaman bir dünya var. O dünya sadece yani bize belletildiği gibi batıdan ibaret değil. Belki eskiden bir takım fikirler, saçılan fikirler çok daha değerliydi ama gelinen noktada artık onlar da kendi içlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. dünyaya baskı yaptıkça kendileri daha büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Öyle bir hale geldik. Biz böyle uluslararası forumlara, Rusya'da olsun, ister Kazakistan'da olsun, ama St. Petersburg tabii güzel de bir şehir değil mi?
0: Çok güzel.
1: Yarın da burada olacağız. Tabii yarın yayınımız yok ama dönüşte tekrardan da toparlayacağız. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: katıldığınız için Eksen Özel yayınına. Sevgili Mehmet Doğan, enerji uzmanımız da konuştuk. O da buradaydı. St. Petersburg Ekonomi Forumu'ndaydı. Gördüklerimizi, konuşulanlardan duyduklarımızı paylaşmaya çalıştık. Görüşmek üzere.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Özel Haber.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en geç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wigel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wigel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wigel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir grup, Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı uyardı ve hava sıcaklığının oyuncular için ciddi sorunlar yaratabileceğini kaydetti.
3: Uzmanlardan oluşan grubun mektubunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu da ifade edildi. Mektupta FIFA'dan daha uzun su molalarıyla aşırı sıcaklık halinde maç ertelemesi gibi daha güçlü koruma protokolleri çağrısı yapıldı. Uzmanlar maçların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği uyarısı yaptı.
1: Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak. ABD'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30-35 derece civarında seyrediyor ve daha sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Türkiye Amili futbol takımımız Haziran sıcaklıklarının 35'in üzerine çıkabildiği Arizona'da kamp yapacak. FIFA sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve oyuncu refahına olan bağlılığın bir parçası olarak turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu 3 dakikalık molalar koydu.
3: Peki ne kadar sıcak olabilir? Nem ve denkleme eklendiğinde vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar. Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var. Bunlardan biri termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiği ifade eden hissedilen sıcaklık.
1: Örneğin Miami'de yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32 derece genellikle 43 derece gibi hissediliyor. Ayrıca vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren ıslak küre sıcaklığı da var. Yaklaşık 28 derece civarındaki bir ıslak küre sıcaklığı, elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul ediliyor.
3: Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'ne yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada bilim insanları 16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28 derece ıslak küre sıcaklığını aştığı sonucuna vardı. Islak küre sıcaklığının öğleden sonra en az 32 dereceye ulaşabileceği 6 ev sahibi şehir bulunuyor. Bu da vücudun kendine serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.
1: Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C grubu maçının başlama saati 18 olacak.
3: Houston ve Dallas'taki stadyumlarda dahil olmak üzere bazı mekanlarda koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor. Yaz sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10 derece veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir. Örneğin bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da doğu zaman dilimiyle 15'te oynanacağı New York'ta tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.
1: Gök gürültülü fırtınalar maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip. Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.
3: Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse, ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması, son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması. Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si, gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle 3 saat öne alındı.
1: Pist, birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor. Maç saatleri ayarlanabilse de gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.
3: 2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor. 2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu. New York'ta dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı. FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi eşiği bulunmadığından maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.
1: Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor? Oyuncular ve organizatörler için aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir. Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir. Ancak gecikmeler ve ertelemeler ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.
3: 2026 Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları FIFA'ya sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar, ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumun 14'ünde sıcaklıkların oyuncu sağlığı için tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut önlemleri yetersiz buldu. Bilim insanları daha uzun su molaları ve aşırı sıcaklıklarda maçların ertelenmesi gibi ek tedbirler çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın hemen her ülkesinde kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanlarına göre bunun nedeni yalnızca daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları değil. Genetik yapıdan hormonlara kadar birçok biyolojik faktör kadınlara önemli bir avantaj sağlıyor. Araştırmalara göre kadınların ortalama yaşam süresi dünya genelinde erkeklerden yaklaşık 5 yıl daha uzun. Our World in Data'nın 2021 verilerine göre kadınlar ortalama 73,8 yıl yaşarken erkeklerde bu süre 68,4 yıl olarak belirlendi. Uzmanlar yaşam süresindeki bu farkın yalnızca yaşlılık döneminde değil, doğumdan itibaren ortaya çıktığını belirtiyor. Bilim insanlarına göre erkeklerin daha fazla risk alma eğiliminde olması da yaşam süresi farkını arttıran önemli nedenlerden biri. Trafik kazaları, şiddet olayları ve intihar gibi nedenler erkeklerde daha yüksek ölüm oranlarına yol açarken sigara ve alkol kullanımının da daha yaygın olması tabloyu etkiliyor. Ayrıca erkeklerin sağlık kontrollerini ihmal etmesi ve doktora daha geç başvurması da yaşam süresini kısaltan faktörler arasında gösteriliyor. Araştırmacılar kadınların daha uzun yaşamasında genetik yapının da etkili olabileceğini söylüyor. 1176 hayvan türünü inceleyen bir araştırmaya göre memelilerin büyük bölümünde dişiler erkeklerden daha uzun yaşıyor. Bilim insanları bunun nedenlerinden birinin kadınların 2X kromozomuna sahip olması olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar hormonların da yaşam süresinde önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Kadınlarda bulunan östrojen hormonunun bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı üzerinde koruyucu etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Erkeklerde baskın olan testosteron hormonunun ise daha riskli davranışlarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar yaşam süresinin tek bir faktörle açıklanamayacağını ve biyolojik süreçlerle çevresel etkenlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan uzmanlar daha uzun yaşamanın her zaman daha sağlıklı yaşamak anlamına gelmediğine de dikkat çekiyor. Araştırmalara göre kadınlarda bel ağrısı, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve depresyon gibi ölümcül olmayan sağlık sorunları daha sık görülüyor. Uzmanlar düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve stresten uzak bir yaşamın hem kadınlar hem de erkekler için yaşam süresini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor. Araştırmalar kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasında yaşam tarzının yanı sıra genetik ve hormonal faktörlerinde önemli rol oynadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar yaşam süresindeki farkın biyolojik avantajlarla bağlantılı olabileceğini ancak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının her iki cinsiyet içinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Cihani ile ortak basın toplantısında konuştu. Özgür Özel ve 3 vekil hakkındaki dosyalar Ankara'ya gönderildi. İstanbul'daki simge tarihi yapılardan yere batan sarnıcı ile ilgili istinaftan karar çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Cihani ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma hamlesini destekliyoruz," dedi. Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile savunma, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim ve sağlık konularında etraflı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz diye konuştu. Özgür Özel ve 3 vekil hakkındaki dosyalar Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkındaki dosyaların yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderildiğini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin 950 bin euro iddiasını içeren ek ifadesine ilk yanıt CHP'li Günaydın'dan geldi. Gökhan Günaydın, "Aklına gelince mi ifade veriyor yoksa başka iş mi var?" diye sordu.
2: Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay karar verene kadar tutuksuz yargılanmaya devam etmek yerine hayır tutuklu yargılansın dediniz ve adamı iftiraya zorladınız. İfadesini verdi, yetmez dediniz, bir tane daha ver. Yetmez dediniz, bir tane daha ver. Ne oluyor? Muhittin Böcek hatırlayamıyor. Aklına geldikçe yeni ifade mi veriyor? Yoksa bu da yetmez, çıkmak istiyorsan hele bir kere daha. Şimdilik gelinini çıkartalım, sonrasında bakalım mı deniyor. Arkadaşlar, yargısal süreçler bu kadar kirletilemez.
1: Mutlak mutlan kararın ardından tartışmalar devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belli oldu. Mahir Polat, YDK toplantısında başkan olarak seçildi. YDK sekreterliğine Sezgin Kaya, başkan yardımcılığına ise Ahmet Ersen Özsoy getirildi. Kurul, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'ten sonraki ihraç işlemlerinin geçersiz sayılması için talepte bulundu. Yönetiminin İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen İstanbul'daki simge tarihi yapılardan yere batan sarnıcı ile ilgili istinaftan karar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi yere batan sarnıcının İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ile ilgili kararın yürütmesini durdurdu. Yere batan sarnıcı 2 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.
0: Ekonomi.
1: İşsizlik rakamları belli oldu. Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 868 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,1 oldu. Bu oran erkeklerde %65,4 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti. Yurt dışından elde edilen kazançlara vergi istisnası geldi. Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türkiye'ye yerleşen ancak son 3 takvim yılında ülkede ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı gelirleri 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.899 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45.96, euro 53.61 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.657, çeyrek altın 10.856, tam altın 43.283, at altın ise 44.375 lira.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hassal, Seyran Tepe ve Maslak yoğun seyrediyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk gözlemleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik.
4: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
5: Ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz.
6: Fethi Yılmaz da yazıyorum programındasınız efendim.
7: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
8: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
9: Eksenden merhabalar efendim, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
10: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
11: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
12: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi programında beraberiz.
13: Merhabalar, gündem dışından ben Serhat Sarı Sözen.
14: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
15: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
0: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik özel haber.
16: Hızla yaşanan nüfusu ve doğum oranlarındaki kronik düşüşle mücadele eden Japonya'da son açıklanan resmi nüfus sayımı verileri demografik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Her 5 yılda bir yapılan sayımın sonuçlarına göre ülke nüfusu son 5 yıllık dönemde %2,5 oranında azalarak 123 milyona geriledi. Bu düşüş, nüfus sayımlarının başladığı 1920 yılından bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı olarak kayıtlara geçti. Üst üste 3 dönemdir nüfusu düzenli olarak azalan ülkede ölümlerin doğumlardan çok daha fazla olması bu tarihi erimenin ana nedeni olarak gösteriliyor. Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip olan Japonya'da çocuk nüfusu oranında %10,8'de kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ülkedeki demografik dengesizlik bölgeler arasındaki uçurumu da derinleştiriyor. Seçim sonuçlarına göre başkent Tokyo ve Okinawa haricindeki diğer tüm eyaletlerde nüfus hızla azalıyor. Tokyo'nun nüfusu %1,4 oranında artarken yetkililer bu aşırı yığılmayı önlemek, insanları ve işletmeleri kırsal bölgelere çekerek nüfus dağılımını dengelemek için yeni adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Nüfus krizine karşı göçmen iş gücü bir alternatif olarak görülse de ülkedeki siyasi eğilimler bu konuda temkinli bir duruş sergiliyor. Japonya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı rekor kırarak 3,2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ancak ülkede göçmen politikaları konusunda daha katı bir tutum benimseyen liderlerin yönetimli olması, yabancı iş gücünün kalıcı bir nüfus çözümü olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Japon hükümeti, çocuk yetiştiren ailelere yönelik mali yardımların artırılması gibi teşviklerin şu ana kadar sonuç vermediğini kabul ediyor. Nüfustaki bu kan kaybının önüne geçebilmek için 2030 yılına kadar olan dönemi gidişatı tersine çevirmek adına son şans olarak gören yetkililer krize karşı daha kapsamlı ve radikal önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Japonya'da açıklanan son resmi nüfus sayımı verileri ülkenin derinleşen demografik krizini bir kez daha ortaya koydu. Ülke nüfusu son 5 yılda %2,5 azalarak 123 milyona gerilerken bu düşüş 1920'den bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı oldu. Çocuk nüfus oranı tarihi dip seviyeye inerken Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm bölgelerde nüfusun hızla azaldığı belirlendi. Yabancı nüfus artsa da göç politikalarındaki temkinli yaklaşım nedeniyle bunun kalıcı çözüm olmadığı ifade ediliyor. Japon hükümeti doğum oranlarını artırmak ve nüfus kaybını durdurmak için 2030 yılına kadar olan dönemi son fırsat olarak görüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu.

0: 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Eski Yarsa Başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. CHP'deki mutlak butlan sürecini değerlendiren Emin Ağaoğlu, partinin kurultaya gitmemesi halinde seçimlere girememe ihtimalini canlı yayında anlattı.
2: Partilerin kurultayları asla Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmaz. Yapılmamıştır da mevcut yasalara göre. YSK'nın tek bir görevi vardır parti kurultaylarında. O partinin kurultayını hangi seçim kurulu yapacak, YSK sadece buna karar verir. YSK bu sürecin dışında bir organdır. Kamuoyu hep böyle bir beklentiye sokuldu. Daha doğrusu işin en özü, çok aşırı derecede bilgi kirliliği var. Eğer CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu'na devretmeden temiz etmeselerdi o süreç biterdi. Ama Kılıçdaroğlu'na devretmeden önce temiz edildiği için şu an yetki Kılıçdaroğlu'na geçince o da temizden vazgeçmiyor. Vazgeçmeyince şu an tek bir hukuk yolu kaldı. Kararın temiz sürecinin bitmesi. Temiz süreci bitmediği sürece bu kararın kesinleşmemesi durumu devam edecek. Karar kesinleşmediği sürece tedbir devam edecek. Tedbir devam ettiği sürece tedbiren göreve gelenler devam edecek.
3: Kaos devam edecek yani.
2: Tedbir devam ettiği sürece olağan kurultay yapılamayacak. Tedbir devam ettiği sürece olağanüstü kurultay yapılabilir. Ancak imzalar toplansa bile o da tedbirle partinin başında olan genel başkan o imza üzerine kurultaya çağırma koşuluna bağlı. Çağırmazsa bir partilinin Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup çağrı kurulu atanmasını istemesi lazım. O çağrı kuruluna parti itiraz ederse dosya bölge mahkemesine gider. Bölge mahkemesi hemen karar vermez, dosyayı elde tutarsa o süreç uzar da uzar, uzar da uzar. Eğer hemen tutmaz, karar verirse o çağrı kurulu hemen olağanüstü kurultayı yapar. Ama olağanüstü kurultayın yapılması demek tedbirin kalkması anlamına asla gelmiyor. Tedbiri kim koydu? Mahkeme. Tedbir ancak koyan makam tarafından, yani mahkeme tarafından kaldırılabilir. Yargıtay davayı onarsa 37. dönem mazbatasından hareketle Kemal Bey yoluna devam edecek. Yargıtay dolayısıyla ondan sonraki kurultaylar yok hükmünde. Yani Özgür Özel'in mazbatası o zaman geçersiz hale gelir. Onama ile beraber. Yargıtay kararı bozarsa o zaman Özgür Özel zaten seçilmiş, mazbatası cebinde olduğu için Özgür Özel o mazbatadaki yetkiyle göreve devam eder. Dediğim gibi bu karar verildi. Mazbata kimde? Mazbata onda. Bakın 37. dönem yapılmış bitmiş bir dönem mi?
3: Evet.
2: Mazbatasını almış mı? 38 yapılmış bitmiş dönem mi? Mazbatasını almış mı? Almış. Şunu düşünün. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz bir milletvekilisiniz diyelim. Mazbatanız cebinizde. Bir önceki dönemde de milletvekili idiniz diyelim. Bir önceki mazbatanız da cebinizde. Yani her iki dönemin mazbatası her dönemde ayrı ayrı verilir. Şu an ben o Özgür Özel dönemini iptal ettiğim için bir önceki dönemde de mazbata Kemal Bey'de olduğu için ona tedbiren görev veriyorum diyor.
3: Ama
2: bu karar kesin karar olmadığı için dosya Yargıtay'a gittiğinde Yargıtay eğer mahkeme kararını onarsa bu Kemal Bey'in lehine verilen kararın doğru olduğu, Özgür Özel seçimlerinin hükümsüz olduğu, Özgür Özel seçimleri hükümsüz hale gelince o mazbata da ancak o zaman hükümsüz hale gelir. Yani Yargıtay'ın onama kararı ile. Yargıtay'ın onama kararına kadar tartışılacak bir mazbata yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan eski Yarsağ Başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, CHP'deki mutlak butlan sürecini ve partinin kurultaya gitmemesi halinde seçimlere girememe ihtimalini değerlendirdi. CHP kurultaylarını yapan merci YSK değil, YSK yalnızca görevli seçim kurulunu belirler diyen Emin Ağaoğlu, karar kesinleşmediği sürece tedbir devam edecek, kaosla sürecek. Yargıtay onarsa Kılıçdaroğlu, bozarsa Özgür Özel mazbatasıyla yoluna devam eder diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tijani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'daki ortak basın toplantısında konuştu. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesine güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı. Somali'de başkent çatışmalarla sarsıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tijani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'daki ortak basın toplantısında konuştu. Tijani, Türkiye'nin terörle mücadelede Nijer'e verdiği desteğe teşekkür etti. Nijer Cumhurbaşkanı, Türk savunma sistemleri ve askeri araçların ülkesinin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığını söyledi. Görüşmelerin ardından eğitim, ticaret, sağlık ve diplomasi alanlarında iki ülke arasında 4 ayrı işbirliği anlaşması imzalandı. CHP İstanbul İl Kongresi davası reddedildi. CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ile ilgili Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, davayı davacıların feragat etmesi nedeniyle reddetti. Mahkeme, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede derdest dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böceğin 950 bin euro iddiasını içeren ek ifadesine ilk yanıt CHP'li Gökhan Günaydın'dan geldi. Gökhan Günaydın, aklına gelince mi ifade veriyor yoksa başka iş mi var diye sordu.
4: Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay karar verene kadar tutuksuz yargılanmaya devam etmek yerine hayır tutuklu yargılansın dediniz ve adamı iftiraya zorladınız. İfadesini verdi, yetmez dediniz, bir tane daha ver. Yetmez dediniz, bir tane daha ver. Ne oluyor? Muhittin Böcek hatırlayamıyor. Aklına geldikçe yeni ifade mi veriyor? Yoksa bu da yetmez, çıkmak istiyorsan hele bir kere daha. Şimdilik gelinini çıkartalım, sonrasına bakalım mı deniyor. Arkadaşlar, yargısal süreçler bu kadar kirletilemez.
3: 36. NATO Liderler Zirvesi öncesine güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı. Ankara'da yollar kapatılacak ve hava sahası hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Zirve günü Esenboğa Havalanı'na yurt dışından uçuşlar kısıtlanacak. Esenboğa Havalanı ve çevresi, protokolün konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında olağanüstü önlemler alınacak. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Ankara'da bulunan tüm av bayisi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. Ayrıca başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderlerinin uçaklarının Etimesgut Havalimanı'nda kullanması nedeniyle pist büyütüldü. Pistin uzunluğu 2450 metreden 3000 metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkartıldı. Somali'de başkent çatışmalarla sarsıldı. Somali'nin başkenti Mogadişu, hükümet güçleriyle muhalefet yanlısı silahlı gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oldu. Çatışmalar sırasında bazı mahalleler ve kentin en büyük ticaret merkezi olan Bakara Pazarı havan saldırılarının hedefi oldu. Yerel kaynaklara göre çok sayıda sivil güvenli bölgelere gitmek için evlerini terk etti.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi 13.840 puandan işlem görüyor şu sıralarda. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.676, çeyrek altın 10.888, tam altın 43.402, atı altını ise 44.502 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul'daki yol durumuna baktığımızda %74'lük bir yoğunluk var. Oldukça yoğun bir trafik bizleri karşılıyor. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %74, Anadolu yakasında %76'lık bir trafik yoğunluğu hakim. Köprülerle başlayalım. Trafik yoğunluğunu aktarmaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu tamamen kilit durumda bu noktalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Diğer taraftan bakım onarım çalışmaları ve trafiği etkisi yüksek olan noktalarla devam ettiğimizde Yeşilköy Havuzu Kavşak'tan Ataköy yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası mevcut. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Ekipler bu noktaya sevk edildi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Çok tartışılır, konuşulur. Türkiye Cumhuriyeti ırk ayrımcılığı üzerine kurulmuştur diye. Buradan bakılınca bütün bugün tartışmalar, bütün olan biten her şeyinde aslında bu cümle üzerinden değerlendirildiğini, analiz ettiğini görürüz. Acaba doğrusu bu mu? Şimdi doğrusu şu: Cengiz Özakıncı, araştırmacı, yazar, bir belgeyle buna yanıt veriyor. Mustafa Kemal Atatürk 17 Ocak 1923'te İstanbul'dan gazetecilerle İzmit Kasrı'nda mülakat yapıyor. Buna döneceğim ama şimdi konuğumuza döneceğim. Mutlak butlan öyle bir hale geldi ki sanki doğal bir afetmiş gibi davranılmaya başlandı. Mutlak butlanla hedeflenen bir şeyler var. Hem iç siyasette hem dış siyasette. Butlan sistemli, organize bir stratejinin önemli halkası. Türkiye için bir hedefi var. Cumhuriyet Halk Partisi için bir hedefi var. CHP içine dönersek birkaç isim zaten hep hedefte. İhraç et, konuşalım listesinde olan isimler. Ve bugün az önce olan çok sıcak bir gelişme, Özgür Özel ve diğer o hedefte olan milletvekilleri için fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hep hedefte isim var dedim ya, bugün o hedefteki isimlerden bir tanesi yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tu ve kendisi canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Tuhaf zamanlar yaşıyoruz. Evet, o evet. Tuhaf zamanlarda da kavramlar, isimler, hatta neredeyse partiler bile tuhaflaştı. Şimdi iki Cumhuriyet Halk Partisi varmış gibi oluyor. Bugün bir karar alındı. Eski ihraç edilenlerin tekrar ihraç iptal edildi. Ama i̇ptal bunun edildi, tüzükte gayet karşılığı yok deniyor. Her şey birbirine çok fazla girdi. Ama böyle bunun biraz önce de söyledim. Hani mutlak butlan bir doğal afet değil. Hedefleri olan bir stratejik adım. Oradan bakarsak belki daha kolay yol alırız. Şimdi şuradan başlayalım Burhanettin Bey. Siz niye hedeftesiniz bu kadar?
3: Evet, önce tespitiniz çok doğru, onu ifade edeyim. Tabii hedefe gidilirken önlerinde taşlar, çakıllar varsa onları ayıklamaya çalışıyorlar. Herhalde bunlardan bir tanesi benim. Muhtemelen öyle görünüyor. Çünkü işte disipline vereceğiz, şöyle yapacağız dedikleri şeyin bir sebebi yok. Yani örneğin bu işte İBB dosyasına ilişkinse ya da Beşiktaş dosyasına ilişkinse onun yeri orası değil. O savcılık, hakimlik, yani orada zaten o işlemler yapılır. Burada tabii asıl mesele kafaları karıştırmak. Kuralsızlığı kural haline getirmek. Yani ne kadar çok karıştırırsak, ne kadar çok fezleke gönderirsek, ne kadar çok meseleleri tartıştırırsak, boş beleş tartışmanın içerisine alırsak o kadar iyi diye bakıyorlar. Örneğin bugün işte Yüksek Disiplin Kurulu geriye dönük tüm almış kararları iptal etti. Madem sen iptal edebiliyorsun, o zaman o günkü, yani mutlak butlanda o günkü güne döneceksin. O zaman sen niye seçim yapıyorsun? Niye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı değiştiriyorsun? Ya da MYK niye değişti madem geriye dönüyoruz? Ya da sen tüzüğü değiştiriyorsun, o zaman bugüne kadar alınmış kararlara niye bir şey söylemiyorsun? Örneğin belediye başkanları ataması yapıldı. Bu belediye başkanlarını atayan da bizim MYK'ydı. Ona ilişkin niye bir şey söylemiyorsun? Örneğin atanan belediye başkanları kredi çektiler. Sadece Türkiye'den değil, Dünya Bankası'ndan çekilen krediler var. Bir sürü yapılmış işler var. Sonra onların imzaladığı işler var, belediye başkanlarının. Böyle silsile haline gider. Yani meselene kafayı karıştır iyice. Şaibe tartışmalarını at. Birisi diyor ki işte şuradan şunu verdim diyor. ya hiçbir kanıt yok, hiçbir şey yok. Ama öyle bir hale getiriliyor ki sanki suç üstünde bir şey, birini yakalamışlar, memleket soymuş etmiş, yani böyle bir linç kampanyası. Sonra aradan bir zaman geçiyor, aa bu doğru değilmiş deniliyor. Sonra haber olmaktan çıkıyor. Ama bu arada o kişilere her türlü iftira atılıyor. Yani şimdi bu bireylerin hakları, özgürlükleri, ne bileyim işte toplum nazarındaki itibarları, ailesindeki itibarları, bunların hiçbirine bakmıyorlar. Yani, yine bir tane örnek, işte Cumhuriyet Halk Partisi, iki tane Cumhuriyet Halk Partisi oldu diyorsunuz. İşte Sol Parti, emekçinin hakkını koruyan, sendikal haklarda mücadelenin içerisinde olan, işte bugün genel başkanımız madencilerin yanına gitti, örnek diye söyleyeyim işte. Ama bu arada yeni gelen buttancılar emekçileri işten attı. İçinde 15 senelik, 20 senelik çalışan da var, 1 yıllık çalışan da var ve şeysiz attılar, tazminatsız attılar. Ya bu böyle bir kafa karışıklığı herhalde hiç olmamıştır yani. Ergenekon Balyoz'da inanın onlar yine biraz daha bu işlerin kılıfını hazırlıyorlardı. Öyle sürüyorlardı. Ne bileyim, bir komutanı tutuklayacaksa diyordu ki işte bilgisayarından şöyle bir proje buldum, işte gömülü silahlar çıktı falan. Bunlar hiç onu bile yapmıyorlar. O kadar enteresan konularla giriyorlar ki, yani toplum artık, yani gerçekten artık ne dinliyor ne izliyor hiçbir şey yapmıyor artık. Yani biz sokağa çıktığımızda insanlarla bu meseleleri konuşmaya çalıştığımızda fark ediyoruz ki hiç ilgilerinde değil. Ama siyaseti nasıl götüreceğiz böyle, onu da bilmiyorum açıkçası. Yani biz siyasetçiyi, siyasetçinin tanımı ne, toplumu daha güzel günlere hazırlamak, rakipleriyle yarışmak, ne için yarışmak? Daha iyisini yapacağım diye yarışmak, değil mi? Ama şimdi son seçimlerde, yerel seçimlerde birinci parti olmuş, 50 yıl sonra birinci parti olmuş, 22 yıllık iktidarı ilk defa ikinci parti yapmış, partinin başına seçilmemiş, sadece mahkeme kararıyla, hatta iktidarın yargı kolu diye ifade ettiğimiz hukukla başına bir önceki kurultayda yenilmiş bir kişi atadılar. Sonra döndüler, parti meclisini daha kurmadan etmeden MYK'ya oluşturdular ve şimdi istedikleri gibi, yani o kuralsızlık içerisinde istediklerini kural diye söylüyorlar. Canlar isterse tüzük geçersiz, canlar istemezse hayır geçerli. Böyle bir durum var, absürt bir durum var. Tabii bu mesele nasıl çözülür? Ya bu mesele şöyle çözülür. Örneğin siz işte radyo programı yapıyorsunuz. Sizi izleyen olursa, tercih eden olursa bu yayın devam eder.
0: Evet.
3: Olmazsa etmez. Yani sonuçta temel bir konu gözden kaçıyor. Siyaset de vatandaşın nezdinde var ise devam eder. Varlığını sürdürür. Yani şu anda yok saydıkları, yargıyla yönetimini engelledikleri, toplumda itibar suikastı yaptıkları Cumhuriyet Halk Partisi, yani seçilmiş genel başkanı Özgür Özel toplumda var. Şu konuda itirazımız var diyor. Toplanın arkadaşlar, yürüyoruz dediğinde 10 kişiyle başlayıp 100 kişiyle bitiriyor. Yani binlerce insan arkasında, ama buna rağmen bu organize kötülüklere devam ediyorlar. Açıkçası yani bu memlekette yaşayan herkes gibi bu gidişatı nereye kadar götürecekler bekliyoruz yani.
0: Şöyle bir durum var. Şimdi bu butlan bir strateji, bir Türkiye tarafı var, bir dünya tarafı var. Bir de CHP tarafı var diye bir tarif etmeye çalıştım. Birkaç gündür de anlatıyorum bunun ne anlama geldiği. Büyük Orta Doğu Projesi'nden başlayarak işte Barack Obama'nın en son çizdiği bir federatif modelle birlikte, evet, düşünmek lazım da. Şimdi burada şöyle bir durum oluştu. Butlan'la birlikte çok ısrarlı bir şekilde, hararetli bir şekilde o mahkemenin kararıyla birlikte gelenlere çok böyle çok hararetli bir destek vardı. O bir soğudu. Şimdi o soğuyunca sanki orada beklenen bir şey olmamış gibi bir izlenim doğdu. Şimdi de birebir milletvekilleri üzerinde bir şey oluyor. Yani sanki bir sayı peşinde. O sayıya ulaşılmadı. Şimdi ona ulaşılmak için böyle sürekli bir sopa kullanılıyor gibi bir şey doğuyor. Evet, bunu nasıl anlayacağız?
3: Şöyle biz gibi, yani normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi siz de ben de iyi niyetle bakıyoruz. Yani bu kadar kötü olabilirler mi diye düşünüyorsun. Şu kadarını yapar ama daha fazlasını yapmaz diye düşünüyorsunuz. Burada da işte yanıldığımız nokta o. Örneğin işte iş soğudu falan değil. Şimdi normalleştirme evresine geçtiler. Örneğin havuz medyasından çok savununun reaksiyonel, daha fazla reaksiyonel olduğunu gördüler. Örneğin bir partiyi, 100 yıllık bir partiyi mafyayla önce ele geçirmeye, sonra kolluk kuvvetleriyle müdahale etmenin sakıncalarını gördüler. Şimdi meseleyi soğutuyorlar. Çünkü ilk adımı aldılar. Yani binayı teslim aldılar. Şimdi normalleştirerek milletvekillerine, işte gelin bizde olun, bir dahaki seçimlerde yine biz oluruz, işte şey bizde, devlet aklı, ya inanabiliyor musunuz, devlet aklını bir siyasetçi savunabiliyor. Devlet aklının olduğu yerde, yani demokrasinin olmadığı yerde, derin devletin olduğu yerde siyaset olmaz. Onlar birbirini etkileyen unsurlardır. Birisi güçlenmişse, yani illegal yapı güçlenmişse, legal yapı yani siyaset zayıflar ve zayıfladığını açık bir şekilde ifade ediyor. Burada tam da sizin söylediğiniz gibi parti içerisinde en küçük bir yarış falan yok. Eğer olsaydı il başkanlarından destek alırlardı. Yok, belediye başkanlarından destek alırlardı. Yok.
0: Onu şunun için söyledim Burhanettin Bey. Hani evet. Şimdi önümüzde bir herkes seçime odaklanmış, bu seçim odaklı gibi görünüyor ama onun ötesinde bir anayasa değişikliği var. Orada da sayı önemli.
3: Evet, evet.
0: O sayıya ulaşma. Evet. Şimdi bir bugün Özgür Özel için hazırlanan bu alelacele hemen Ankara'ya gönderilmesi, o da bir şeyin parçası işte. Tabii, dokunulmazlığı şöyle, kaldırıp
3: aynı noktaya
0: içeri
3: geliyoruz aslında.
0: Ha, buyurun.
3: Benim söylediğim şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içerisinde bir problem yok. Çünkü bir bütünlük var, hiç olmadığı kadar 47 yıl sonra birinci parti olmuş. Örgütleri ilk defa bu kadar birlikteler, görevden almalar, şunlar bunlar hiç olmadı bu dönemde. Ancak mecliste varlar. Mecliste 27 kişi şu anda, 60'la başlamışlardı hatırlıyorsanız.
0: Evet, 70 işte sayıları falan söz ediliyordu.
3: Çünkü bir kısmı duygusal, beni Kemal Kılıçdaroğlu yazdı diyor. Bir kısmı ben bundan sonra burada siyaset yapamam. Bir kısmı artık bölgemde siyaset yapamam, bir daha seçilemem diye düşünen, yani daha bireysel düşünenler vardır. Fikren destek verenler de vardır. Ama sonuç itibariyle buradaki hesaplama partiyi etkisiz kılma, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını azaltma yönelik bir operasyon. Yani parti içerisinde bir yarıştan ziyade Buttan ekibi burayı olabildiğince zayıflatma. Şimdi siz, ben şunu atacağım, bunu disipline vereceğim, arınacağım, arınacağım dediği insanlar kendi döneminde belediye başkanlığı olmuş, kendi döneminde milletvekili olmuş insanlar. Yani sonuç itibariyle burada herhangi bir suçun olmadığını, arınma meselesinin bu ülkede yargıyı ele geçirenlerin yarattığı bir durum olduğunu gayet de iyi biliyor oradakiler. Gayet de iyi biliyor. Eğer bir hukuksal bir düzenleme, bir şey olacaksa önce kimlere geleceğini onlar da gayet iyi biliyor. Ama tüm bunlara rağmen bunları söylemelerinin en önemli üç yanı var. Bir tanesi, demin de söylediğim gibi, partiyi olabildiğince zayıflatmak toplum nazarında, yani mevcut iktidarın devamını sağlamak. İkincisi, anayasa tartışmaları içerisinde sayısı olarak bir noktaya gelmek. Çünkü 400 lafları geçmeye başladı. Daha önce referanduma gidilir mi derken şimdi referandumsuz anayasa değişikliği konuşulmaya başladı. Üçüncüsü de sandık meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en iyi örgütlenmiş parti şu anda. Biz uzun zamandır sandık çalışması yapıyoruz. Sandığa binlerce insan görevlendirildi, denemeler yapıldı. Şimdi o tehlikede. Onun tehlikede olmasının sorunu da şu: sandıklar güvensiz hale getirilecek. Şimdi bu kadar mesele hayati bir haldeyken, memleket meselesiyken, demokrasi meselesiyken, sistem değil rejim değişikliğine vesile olacak bir durumdayken, vallahi bizim için ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de bir başka biri ilgilendiriyor. Burada mesele memleket meselesi. Buradaki yaşananla tam da sizin söylediğiniz gibi hem dışarıdan işte kredilerin açılması, Trump'ın övgüleri, hem de içeride iktidarını devam ettirmek üzere her türlü kötülüğü, her türlü fenalığı yapabilecek bir yapının şu anda hakim olması.
0: Bir son olarak şunu da sorayım. Hep zihinlerde var. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılacak ve tutuklanacak. Bu kötü senaryoya ilişkin bir hazırlık var mı?
3: Ya şöyle, şimdi bugün de
0: ne olur yani yarın böyle bir şey olsa,
3: Butlan'ı bilmiyor muydunuz? Butlan'ı bilmiyor muydunuz? Şimdi bir kere ya bu iktidar şöyle bir şey yapıyor. Hekimden başlayarak bakın. Bıçak parası var, bıçak parası var dediler değil mi? Sürekli hekimi şey yaptılar. Pandemide tüm dünya, gelişmiş ülkeler yurt dışından doktor ithal etmeye çalışırken çünkü sermaye o eğitimdir. Sermaye para değil işte. Yetişmiş eleman en çok para harcanan meslek dalı. Yetişmiş elemana bile gidersen gitsin dedi. Sonra sağlıkta şiddet alabildiğini arttı. Aynı mesele. Önce kötülüğü, her şeyi kötüleyerek bir hale getiriyor ve sonra olağanlaştırıyor. Buttan meselesinde de buttan gelecek, buttan gidecek. Amaç olağanlaştırmak. Şimdi de bu tartışma başladı. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde birinci partisinin genel başkanını içeri atmak, bunu tartışmak yani çok tehlikeli ve aynı zamanda demokrasinin yok sayılması unsuru. Yani bir suç unsuru, bir bilmem ne varsa onun soruşturması olur. Ama daha hiçbir soruşturma başlamadan sadece birileri olmuş etmiş falan dediği noktada, hiçbir şey olmadığı bir noktada tutuklanacaklar, işte partiden bunlar atılacak, sonra da dokunulmazlıkları kaldırılacak falan tartışmaları, yine söylüyorum, bu kötülüğün senaryolarından ilk başlangıç. Bu algıyı toplumda
0: korkutmaya mı çalışıyorlar şimdi tamamen?
3: Anormallikleri normalleştirmek. Yapabilirler mi, yapamazlar mı? Vallahi o noktada çok değiliz. Yani bizim yaptığımız şey şu. Genel başkanımız parti binasına geldiklerinde, nasıl ki hemen o gün meclise yürüdüyse, bayramlaşmadan Anıtkabir'e yürüdüyse, 19 Mart'ta Saraçhane'ye gelip bir hafta nasıl kaldıysa, biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Yine söylüyorum, bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına ne kaldırabileceği, ne de tek başına kendi sorunu olan bir durum diye. Bu tümüyle bir memleket meselesi. Üzüldüğüm tek şey, bunca yıl emek vermiş insanlar, milletvekilliği yapmış, ne bileyim genel başkanlıkla şereflendirilmiş insanların bu kötülüğe alet olmaları, bu kötülüğün içerisinde olmaları. İnanın en çok ona üzülüyoruz. Yoksa işte Ekrem İmamoğlu bir yılın üzerinde cezaevinde, bir sürü belediye başkanı, bürokrat arkadaşlarımız cezaevinde, varsın biz de girelim yani. Ama bunlar kim affedecek? Yani bunların evlatları bunlardan pişman olacak, üzülecekler. Yani hiç mi bunun hesabını yapmıyorlar? Ya bu nasıl bir gözü körlüktür? Örneğin Deniz Gezmişler'in asıldığı dönemde milletvekili olanların hiç duydunuz mu siz? O dönemde o asılmasını el kaldıranlardan bir tanesi televizyona çıkıp da benim babam milletvekiliydi, şöyle yaptı diyebildi mi? Ya tam da öyle bir dönemi yaşıyoruz biz. Ergenekon'da insanlar nasıl mağdur edildi gördük. 15 Temmuz'a gelinen süreçte ne hissedilerse verdik diyenler, nelere mal oldu, yüzlerce insanın ölümüne vesile oldu. Bugün de aynı şeyler yaşanıyor. İşte en basitinden partide işten attıkları insanların geçimlerini sağlayabilecek mi? Çocuğum var, kirasını ödeyecek mi? Bu kadar vicdansızlık bir yerde başladığı zaman salgın misali, herhalde gözleri kör ediyor. En çok ona üzülüyoruz yani.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'la konuştuk. Önemli açıklamalar yaptı. Olan biteni 3 maddede topladı. O 3 maddeyle birlikte aslında ne yapılmak istendiğini de söyledi. En çok üzüntüsünü de Butlan'ı fırsat bilerek yapılanlar olduğunu söyledi. Şimdi Burhanettin Bulut ulaştığımız anda kesmiştim. Devam edeyim. Hani bu Cumhuriyet'in ilk kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti ırk ayrımcılığı üzerine kurulmuştur yalanı var ya, tarihsel bir yalandır yakın dönemde. Aslında Atatürk pan-Türkizme çok ciddi anlamda mesafe koymuş bir isimdir o dönemde. Ve hatta Zeki Velidi Toga'nın Türkiye'den gönderilmesi de bunun sonuçlarından birisidir. Zeki Velidi Togan Türkiye'ye Atatürk gittikten sonra gelebilmiştir. Atatürk 17 Ocak 1923'te İzmit Kasrı'nda gazetecilerle konuşuyor. Falih Rıfkı Bey diyor ki, Paşa Hazretleri, meclis bahsinizde bir şeyimiz daha var. İstanbul'dayken bir yabancı muhabirle görüşmüştüm. Vatandaşlığı kabul eden Hristiyanlar, mesela İstanbul'da yoğun Yahudiler var vesaire var. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bunu reddetmiyor. Vatandaşlar seçilirse onları meclisten çıkarmak için bir sebep yok. Asker de olmasınlar, mebus da olmasınlar diyor Fahri Rıfkı Bey. Atatürk karşı çıkıyor. Hayır, asker de olabilirler, mebus da olabilirler. Tarihin kendi gerçeklikleri böyle ama dediğim gibi bu öyle bir hale getirilmiştir ki ulus devletini zedelemek, ulus devletini yıpratmak için ırk ayrımcılığı üzerine kurulduğu yalanı üzerinden bugüne kadar çok fazla şey yapılmıştır bu ülkede. Şimdi saat başına gideceğiz, sonra yine önemli konular ve konuklarla devam edeceğiz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, Sekreterliği ise Sezgin Kaya seçildi. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis ve 562 bin lira adli para cezası aldı. Davada Saran Grup CEO'su Azade Zeynep Haksal ve Esport Genel Müdürü Emre Eren hakkında beraat kararı verildi. İBB davasının görüldüğü Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan Birnoğlu Duruşma Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününün kutlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, davanın görüldüğü salonda görevli jandarma personelinin bir kısmı hakkında idari soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi. İran'ın yeni dini lideri Mujtaba Hamaney yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'i Orta Doğu'daki savaşta kesin bir darbe aldıktan sonra İranlılar arasında bölünme yaratmaya çalıştığını söyledi. Doğu illerindeki bir Tugay'da görev yapan bir as subayın Aras sesi nedeniyle tartıştığı Tugay komutanı tarafından darp edildiği, hakaret ve tehdide maruz kaldığı iddiaları gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan olayla ilgili Tugay komutanı hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
1: Torba yasa diye bir gerçekliğimiz var. İçine ne atılırsa oluyor. Aslında bir anlamda da çorba yasa da denilebilir. Bir torba yasa daha çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. İçinde varlık barışından teminatsız tecile kadar birçok kalem var. Çalışanları ilgilendiren maddeler de var. Onları öğrenmek için sosyal güvenlik uzmanı, Radyo Sputnik programcısı Melis Elmen canlı yayında. Alo.
3: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldin.
3: Hoş buldum Sayın Hoş. Nasılsınız? Her şey herkes için iyidir inşallah.
1: Öyle olması için çabalıyoruz. Şu torba yasanın içeriğine bakabildiniz mi?
3: Evet, tabii.
1: Bu torba yasa çalışanlar açısından ne söylüyor? Ama böyle orada ben baktım birçok şeyi böyle yine kanun 6183 demiş, teminatsız, tecil demiş, bir şeyler demiş ama bunu böyle çok anlayabileceğimiz şekilde birkaç maddede söyleyebilir misin?
3: Tabii. Şimdi resmi gazetede yayınlandı. Zaten daha önce de konuşuyorduk. Bu düzenlemeyle birlikte ne oldu? Kamu alacaklarının taksitlendirme süresi uzadı.
1: Ne demek bu kamu alacakları?
3: SGK borcu diyelim. Vergi borcu diyelim.
1: Trafik cezası falan. Bütün böyle bu borçlar mı?
3: İlgilendiren her şey. Yani para alınması için yapılmış bir taksitlendirme uzamasıdır. Ama şey değildir, faiz silimi, af ya da vesaire değildir. Yani anlamı tamamen şudur: sadece kamu vereceğiniz diyeyim, onların alacağı, sizin vereceğiniz diyelim. 36 ay az geliyordu insanlara, 72 aya çıkarıldı. Öncelikle
1: süre uzadı, faiz ya da indirim yok, sadece ödemek için süre uzadı.
3: Tabii şimdi şöyle örnekleyelim, çok basit olsun. Mesela 100 bin lira borcunuz var diyelim. Bunun 50 bin lirası da faiz diyelim. Yani 150 bin lira borcunuz var değil mi?
1: Evet.
3: 150 bin lirayı gene banka gibi düşünelim, faizlendirerek 72 aya yayıyorlar. Yani daha rahat ödensin.
1: Ha, bu 150 bin üzerine bir de faiz koyup mu 72 ay?
3: Tabii her taksitlendirmenin bir faizi var.
1: Banka değil ki bu, devlet.
3: Yani.
1: Ha öyle.
3: Konuşuyoruz ya.
1: Ha öyle, banka gibi. Tamam.
3: Tek,
1: tamam, burasını anladım. Bu çok net.
3: Teminat kısmı rahatladı. Ne oldu? Bunu 50 bin liradan aslında 250 bin liraya çıkarmışlardı. Yani bu ne demek?
1: Evet, ne demek?
3: Bir şeyi taksitlendirmek istiyorsunuz diyelim. Devlet diyordu ki arkadaşım, eğer senin 50 bin liran yok ise ben sana taksitlendirmem. Peki 250 bin liraya çıkartlar. Yani 250 bin liran yoksa da taksitlendiririm. Şimdi dedim ki 1 milyona kadar eğer paran yoksa gene taksitlendiririm.
1: Neyi taksitlendiriyor?
3: Yani bu borcumuz var ya bizim devlete, işte ne bileyim SGK, Bağkur, MTV, artık ne ise vergi vesaire. Eskiden diyordu ki en az senin bankanda 50 bin lira bana göstereceksin diyordu. Gösteremiyorsanız zaten taksitlendiremiyordunuz. Hadi dedi onu gösterme, 250 yapayım dedi. Şimdi 1 milyon yaptı. Yani 1 milyona kadar kimsenin parası yok ise bile, ya da ne bileyim evi, arabası, gösterebilecek herhangi bir şey. El arabası, çok kamyonu, fark etmez. 1 milyonluk bile etmese yine taksitlendiriyorlar. Ama 1 milyon üstünde borcunuz var ise seve seve onu teminat verip devlete ödemiyorsunuz diye, o alsın diye gösteriyordunuz.
1: Bu da böyle. Başka var mı?
3: Yani benim alanımda yani borç affı olmadığını netleştirmek tekrar istiyorum. Maalesef ki her seferinde bu geliyor. Yani bu bir borç affı değil. Eskiden evet çıkıyordu borç affı, vergi affı, Bağkur affı, faiz affı. Hayır, aff değil, sadece uzun taksitlendirme. Ve teminat bedeli daha yüksek. Yani arabanıza, evinize bir şey koymuyor. Haciz koymadan size 70 kere taksit yapıyor. O kadar.
1: Hepsi bu.
3: Maalesef.
1: Yani, peki var, varlık barışı var.
3: Hikaye çıktı 36'da.
1: Varlık barışı var. Sanayi sicil belgesine sahip olan, fiil üretim yapan şirketler için kurumlar vergisi oranı %12,5 olarak belirlenmiş. Ben onları çalışma hayatı dışında olduğu için sonra...
3: Yok, o konuda da sadece şunu söylemek istiyorum size, eğer müsaade ederseniz.
1: Buyurun
3: eğer.
1: Ne demek?
3: Hani dediğim gibi mali müşavir ve muhasebecilerin, daha doğrusu mali müşavirlerin alanı, ama şöyle bir sıkıntımız var. Şöyle bir şey çıkardılar. Eğer yurt dışından Türkiye'ye geldiğinizi kanıtlarsanız sizi 20 yıl vergi affına soktular. Gelir vergisi affına. Ne alaka? Şimdi biz burada oturuyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de
1: cezasını çekeceksin. Öyle kolay mı?
3: İşte zaten bizden vergi alıp ondan niye almıyor? Çünkü neden? Yabancı yatırımcıyı böyle çekebilecek. İkamet gösterecekler bir tane su faturası ile. Onlar burada bir şey istediğini yapıp her türlü vergi affını yapacaklar, yararlanacaklar. Ama siz maalesef üskünün faturanızı yine vergiyle ödeyeceksiniz. Bu da ufacık böyle niyası olsun hatta.
1: Öyle. Bu her torbada mutlaka çıkan bir yasayla birlikte Türkiye'de olmanın bedelini ağır ödetilen bir madde mutlaka oluyor.
3: Avantajımız çok yüksek, vergi ve SGK borcu olanlar hani 36 ay değil de 72 ayda ödeyecek. Kimsenin bir ne kadar, o kadar faydası. Ödeyemeyen zaten 36 ayda ödeyen zaten ödeyecekti. Ödeyemeyen 72 ayda da ödeyemeyecek zaten, fark etmeyecek.
1: Tamam, o zaman 102 aya çıkar gelecek. Peki, teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Yine.
1: Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal sevgili Melis.
3: Bay bay. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
1: Şimdi Melis Elmer'le konuştuk. Çalışma hayatını ilgilendiren, resmi gazetede yayınlanan torba yasada ne var diye. Torba yasanın içinde başka şeyler de var. İşte az önce söyledi Melis Elmer de. Türkiye'de yerleşen ve belirli şartları sağlayan kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Bir de ne var? Bir de varlık barışı var. Hani ona da değiniriz akışımız içerisinde. Şimdi... Hiç vakit kaybetmeden organik zeka haberlerine doğru gidelim. Gidebiliyor muyuz Özgür? Az önce söyledim ya, varlık barışı düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Ve artık yürürlüğe girdi. İlk kez olmuyor. İlk kez oluyormuş gibi kimsenin davranmasına gerek yok. Daha önce 7 kez oldu. 7 kez bu çok tartışıldı. Varlık barışı, varlık barışı denilen düzenleme ve o düzenlemeyle birlikte kara para, uyuşturucu, baron, hepsi konuşuldu. Sonuçlarının ne olduğu da görüldü. Geldik yine o varlık barışına. O varlık barışı da bugün resmi gazetede yayınlandı. Şimdi varlık barışıyla birlikte aynı zamanda yurt dışından gelenler açısından da onlara gelir 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuldu. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de de şöyle bir durum var. Hani zenginden alıp yoksula vermek diye bir... O Robin Hood muydu Özgür? Robin Hood muydu? Ha, zenginden alıp fakire veren. Bizde tam tersi, fakirden alıp zengine veren bir sistem oluşturuldu. Mekanizma. Dün de anlattım ya, mekanizma var. Bir mekanizma hayatına alanında bir mekanizma çalışıyor. Burada da o. Son yıllarda en zengin %10'luk kesimin toplam servet içindeki payı inanılmaz arttı. Mesela 2013'te %62-73 olan oran %68-43'e yükseldi. Vergi adaletsizliği, söyledim az önce, yurt dışından gelip istediği gibi burada vergisiz 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Türkiye'de nasıl oluyor? Mesela ilk 4 ayda ücretli çalışanlar ve stopaj yoluyla vergi ödeyenler toplam vergilerin %24,3'ünü öderken şirketler sadece %10,2'sini ödedi. Mülkiyet üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı da yalnızca %1,5. Bu yabancı yatırımcı önemli ya, en önemli şey şimdi o yabancı yatırımcı yatırımcı. Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar için konuştu, dinliyoruz.
4: 20 yıllık bir non-dom statüsünden bahsediyoruz. Eğer kişisel servetinizi Türkiye'ye getirirseniz ve Türkiye'de yerleşik olursanız %100'lük bir vergi muafiyeti olacak dışarıdan gelen geliriniz konusunda. Türkiye'de elde ettiğiniz gelire bakacak olursak, finansal varlıklara yatırım yapacak olursanız burada da ciddi bir alan söz konusu. Mesela Türk tahvillerine yatırım yaparsanız %100'lük bir muafiyet var. Kripto varlıklarda zaten vergi yok. Eğer Türk hükümetinin devlet tahvillerine yatırım yaparsanız yine vergi sıfır olacak. Aslında burada neredeyse tamamen vergisiz bir ortamdan bahsediyoruz. Servetinizi Türkiye'ye taşırsanız 20 yıllık bir muafiyet söz konusu olacak. Bu da çok uzun bir süre ve sadece %1'lik bir miras vergisi olacak.
1: %1'lik miras vergisi olacakmış. Özgür, hadi söz sende.

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu. Bugün yine ifadesi yayınlandı, ifadesi görüldü ama önce şu 2 Nisan 2026 yakın tarih daha. Nisan, Mayıs, Haziran 2 ay. 2 ay önce kendi hesabından, kendi el yazısıyla, ıslak imzasıyla bir mesaj yayınlamıştı Muhittin Böcek. Diyor ki Böcek, o zaman da söylemişti, yok Özgür Özel'e rüşvet verdi, oraya para verdi, şuraya para verdi, şuna götürdü. Bütün bu haberlerin yapıldığı sıra sosyal medyasından aynen şöyle yazmıştı. 6 defa aday oldum, 6 mazbata aldım, Allah'ıma şükür hiç kaybetmedim. 6 kez adaylık süreci yaşadım, adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim. Ama bana iftira atmak, karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna, sosyal medya dahil yazar çizen yanlış bilgi verenler ispatlamazsa alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur demişti. Bugün ne diyor? Muhittin Böcek diyor ki seçim döneminde toplam 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon ödeme yaptım. Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre bu parayı götürdüğünü, 950 bin euro verdiğini söylüyor. Kısa bir süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Masanın yanına yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim. Seçim sürecinde katkılarınız olsun dedim. Bunu yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyre'ye destek verilmesi talimatına İstinaden yaptım. Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum diyor Muhittin Böcek. 2 ay öncesinde aynen söyledim size şerefsizim diye altına imza attı ve sonra da bu öneri. Ya şimdi ikisinden biri kesin yalandı tabii ki de. Ama burada şöyle bir şey var ya, kim mesela o parayı verirken tanık olan var mı? Yok. Parayı götürürken birisi var mı? Yok. Parayı alan nerede? Hayatını kaybetmiş biri. Ferdi Zeyrek. Talihsiz bir olayla hayatını kaybetmişti. Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek. O

0: kazandın diye sormayacağım diye neredeyse yalvarır hale geldi. Bunu yapan ülke de yok şu anda dünyada. Seyşeller mi var dedin sen Özgür? Hala öyle mi Seyşeller? Orada bile kural vardır yani bildiğim kadarıyla. Yani bir şekliyle oraya o parayı kayda geçiyorsan onun bir karşılığı vardır Seyşeller'de bile. Ama Türkiye'de böyle. Bir taraftan hani butlan falan bir sürü şeyler oluyor, oluşuyor. Onun altında bir sürü hesaplar, kitaplar var. Ama bir taraftan da hayat devam ederken o hayatın yüklediği büyük yük var. Her kesim emekli isyan ediyor, işçi isyan ediyor, tarım, çiftçi isyan ediyor. Onlarla ilgili bir şey var mı? Yok. Sadece buğday fiyatı açıklandı. %22 zam yapıldı ve 16.500 lira oldu. Saadet Partisi milletvekili Şerafettin Kılıç'ın gündeminde de o vardı. Dinliyoruz.
1: Buğday fiyatı %22,2 zamla 16.500 Türk lirası olarak belirlendi. Peki gerçek tablo ne? Mazot %36,7 artmış, gübre %47,5 artmış. Bu tablo ile çiftçiye ne kadar çok üretirsen zararın o kadar büyür deniliyor. Yani açıkça üretme deniliyor. Üstelik çiftçiye ürünün parasını 45 günde ödeyecekler. Tarlada bir günde bile çok şey değişiyor. Fakat çiftçiye hem zararına sat hem de 45 gün bekle diyorsunuz. Tarım kendi kendine yetebilen Türkiye'yi dışarıya bağımlı hale getirdiniz. Çiftçinin borçları katlanıyor, köyler boşalıyor ve bağımlılık artıyor. Tarım milli güvenlik meselesidir. Ürün fiyatları ve 45 gün vade kararlarını derhal revize ediniz.
0: Muharrem İnce de diyor ki bir bardak çayın 50 lira, bir litre mazotun 67 lira olduğu bir ülkede buğday kilo alım fiyatı 16-50 TL olarak açıklanıyorsa o ülkede yoksulluk olur, fakirlik olur, refah olmaz diyor. Yine bir muafiyet getirildi. Eğer bugünlerde, bugün, yarın bir sarı taksinin önünde gülen bir surat görüyorsanız işte o plaka sahibidir. Keyiften. Öyle keyiflendi ki neden? Çünkü bu gelir vergisi kanunundaki değişiklikle taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin ticari plakalarını satmaları halinde elde ettikleri kazançlar gelir vergisi ve KDV'den istisna tutulacak. Da niye? Bak herkes ağlıyor, buğday, çiftçi, bilmem ne. Bir tek şimdi taksiciler gülüyor. Gevrek gevrek gülecek kadar da önemli bir karar. Çünkü taksi plakası dediğin ev parası. Öyle az uzu bir paradan da söz etmiyoruz. Ve yani zaten şunu hiç anlamamışımdır. Bir hizmet aracı olan bir şey nasıl yatırım aracına dönüşür? Hizmet, yatırım. İkisi çok farklı bir şeyken taksi plakaları zaten bir yatırıma dönüşmüş durumda. Taksi şoförlerini söylemiyorum. Taksi plakası sahipleri, o yüzü gülenler. O çalışan taksicilerin yine yüzü asıktır. Yapılan değişiklikle sadece taksilerde değil, minibüs, servis aracı, dolmuş, hepsi eğer plakayı satıp bir gelir elde ettiklerinde hem gelir vergisinden hem de KDV'den istisna tutulacaklar. Hani son dönemde böyle bir kıyak anlamında bir toplu bir kesime hatırlamıyorum ben. Şu anda taksicilere minibüs servis araçlarına getirilen bu muafiyet kadar bir son dönemde yapılan bir kitlesel bir şey hatırlamıyorum. Bu minibüs servis aracı işletmeleri, dolmuşçular ve taksicilere nasip oldu. Devam edelim.

boylarından büyük suç iddiaları var. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Cezaevine girdiği çıktı. Bu Engin Polat, Dilan Polat meselesinden söz ediyorum. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar bütün bu suçlamalar etmeler. Ama hani devam ederken de iş yine bir acayip yere geldi. Dün bir cinayet işlendi. O cinayet anında Dilan Polat

0: video paylaştı. Önce bir dinleyelim.
1: Alır buraya polis ambulans. Cam fanatı vurdular. Ne olur. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
0: Sırada evde çocuklar var. Bütün bunlar çekiliyor. Yani o durumda video çekip paylaşmak insanın aklına gelebilecek herhalde bir normal bir yerde en son şey olabilir. O yaptı. Bir tarafta bir şey daha söylüyor yine o cinayet olana kadar. Şimdi onu da dinleyelim. Orada tehdit edildiğini söylüyor.
1: Mesaj geliyor. Nilda'yı bilmem yemek borusundan besleyeceksin. Bak ben bunların hiç sesini çıkarmıyorum. O kadar şurama kadar doluyum ki. Bizim bu atına türlü türlü iftiralarla gerçekten ne işimiz olur? Ya benim şu aldığım mesajları bir bilseniz. Yo alamayacağım tabii. Ya kendimi doğru da ifade edemiyorum. Çıktığımızdan beri sürekli tehdit ediliyoruz. Bir restorana gidiyorum, restoran aranıyor. Otele gidiyorum Urfa'da, Urfa'daki otel aranıp tehdit ediliyor. Bak sizi hiç yansıtmak istemiyorum ama arkadaşlar Urfa'da bir otele gidiyorum, otel sahipleri aranıyor. Evime masajcı geliyor, masajcı aranıyor. Bir yere çıkıyorum, bir saat sonra paylaşım yapabiliyorum.
0: O paylaşım yapabiliyor. Her gittiği yeri böyle paylaşıyor ya. İşte ne oluyor o? O yakalandı. Kuzeni aynı zamanda hem de korumalığını yaptığı kişi Can Polat vuruldu, öldürüldü. Öldüren yakalandı. İfadesinde diyor ki nereden takip ettin, vurdun? Ayrıntısını anlatıyor. Diyor ki Dilan Polat'ın paylaştığı storyler ve paylaşımlar, sosyal medyadaki paylaşımlarından bulduk yerini. Yani bu paylaşım meselesi bir sosyal bağımlılık ya da başka bir hastalık biçimi olarak bakılabilir ama bir taraftan şimdi bir cinayet var. Bir de bu insanlar neden bu kadar çok bu olayların içerisinde, işte yeni nesil çetelerden birisinin bu sefer hedefi olduğunu, onların olduğunu söylüyorlar bu cinayetin. Ama her yeri, hani gittiği her yerden o bir şey paylaşmak, yani konum bildirmek, neredeyse konum bildiriyor. Ama zaten bugünkü o Can Polat'ın annesi de cenazede ağzına geleni söylüyor. Senin yüzünden öldü, sen öldürttün diye söylüyor. Niye? Her gittiği yeri bu paylaşması, bu konum atma meselesiyle. Şimdi bu o anda vurulmuş orada, henüz belli ki yaralı, ambulans aramak yerine oradan hikaye atmak sosyal medyaya, sonra hatta orada sadece hikaye atılmıyor. Aynı zamanda bir sonraki hikaye içinde abonelere özel bir sistem yapılıyormuş oradan. Herhalde abone olanlar mı izleyebiliyor Özgür onu? Tam şeyi böyle söylesene bana sistemi. Ha sadece ona takip etmek değil, bir de abone oluyorsun, bir para veriyorsun, o para karşılığında sana olan bir şeyi paylaşabiliyor, öyle mi? Bunun için de buradan da bir para kazanılıyor. Yani olacak iş değil. Yani onlar da yapılmış. Şimdi daha önce de birkaç kez böyle bir saldırı şeyi olmuştu ama gidiliyor işte bir yerlere, bak bilmem ne restoranındayız, buradayız, yemekleri şöyle, şurası böyle diye bir taraftan hem reklamı yapılıyor, hem orada yemek yeniliyor, hem konum veriliyor. Sonra da ortaya böyle bir cinayet de çıkıyor. Ve hiçbir şey olmamış, bütün bunlar olmamış gibi en mağduru da yine onlar oynayabiliyor. O iddialar, dedim ya, bir iddialara bakıldığında hem Dilan Polat'ın hem eşi olan, neydi adı, Engin Polat mıydı? Neyse, Engin Polat'tı galiba, onların boyunu aşmış durumda. Tuhaf bir durum bu. Devam edelim biz.
2: Bindi hiyalameti, gele yozgu yameti, aminin.
0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş ve sonrasındaki uzun uzun uzun Trump'ın sürekli uzattığı ateşkes süreci hala devam ediyor. Amerika'da önemli bir oylama vardı Temsilciler Meclisi'nde. Trump'ın İran'daki savaşını için yapıldığı bu oylama ve 215'e 208 oy çıktı ve Trump açısından bir başka durum. Yani artık o Temsilciler Meclisi'ndeki desteğini ne kadar çok kaybettiğini, Amerika kamuoyunun bakış açısını göstermesi açısından da önemliydi. Devam ediyoruz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde yarın gazeteci arkadaşımız İsmail Arı 75 gün sonra ilk duruşmaya çıkacak. Yargılaması yarın başlayacak. Gazetecilerin Mayıs ayında ne kadar bir gözaltı, tutuklama, saldırı, hedef göstermeye maruz kaldıklarını milletvekili Utku Çakır Özer bir liste haline getirdi. Utku Çakır Özer'in dinliyoruz şimdi.
10: Mayıs ayı basın özgürlüğü raporumuzu tamamladık. Tam 10 gün resmi tatil yaşanan Mayıs ayında dahi gazeteciler en az 40 kez hakim karşısına çıkarak haberini, paylaşımını savunmak zorunda kaldı. İsmail Arı, Merdan Yanardağ, Pınar Gayık ve onlarca gazeteci bayramı özgürlüklerinden, ailelerinden mahrum geçirmek zorunda kaldı. Bir gazeteci tutuklandı, o da bayramı yine cezaevinde geçirdi. Gazeteciler Anadolu'nun dört bir yanında Mayıs ayı boyunca hedefe kondular, tehdit edildiler, saldırıya uğradılar. Gazeteci Şule Aydın hakkında bir kişi 81 ilin emniyetine ihbarda bulunduğu ajanlık casusluk suçlamasıyla Şule Aydın hakkında soruşturma açıldı, ifadesi alındı. Yine gazeteci Yusuf Çelik 1 Mayıs yürüyüşüne polis müdahalesi sırasında gözaltına alındı. Aydın'da bir yerel haber sitesinin sahibi saldırıya uğradı. İBB davasını takip eden onlarca gazeteci yine hedef gösterildi. Bir gün muhabiri Sarıya Toprak Gülistan Doku cinayeti haberleri nedeniyle ailesiyle birlikte hedefe kondu. Babası, Aile Bakanlığı'nda çalışan babası görevinden uzaklaştırıldı. Yine Mayıs ayında erişim engelleri basın özgürlüğü önünde ciddi bir sıkıntı olarak ortadaydı. Vergi adaletsizliğini vurgulamak için Genel Başkanımız Özgür Özel'in kurduğu akp.com sitesine erişim engeli getirildi. İBB'nin AKP yönetimindeyken ihalelerde oluşan kamu zararlarına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi. Yine belgeli onlarca haber erişime engellendi. Bilmesi, görülmesi, okunması engellendi. Evrensel yazarı Ceren Sözer'i AKP'ye kim oy kaybettirdi diye yazı yazdı. Turkuaz Medya Grubu tarafından açılan davada tazminata mahkum edildi. Yine bir AKP milletvekilinin oğlunun okula bıçak ve silahla gittiği iddialarına ilişkin haber yapan gazeteci Yeliz Ayaz da tutuklanarak cezaevine kondu. Önümüzdeki 5 Haziran'da 2 gün sonra İsmail Arı hakim karşısına çıkacak. Ramazan ayında gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. İkinci bayramını cezaevinde geçirmek zorunda kaldı. Ailesinden, özgürlüğünden mahrum. Bugün 73, hakim karşısına çıktığında tam 75 günü cezaevinde, zindanda geçirmiş olacak İsmail Arı.
11: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Onkolog, doçent doktor Yavuz Dizdar diyor ki ben hiç check-up yaptırmam, nedenini de şöyle anlatıyor.
12: Siz hiç check-up'la mı çektirmiyorsunuz?
13: Hayır efendim. Ben hayatımda bir kere yaptırdım. Bir sevgili arkadaşlarım, onlar çok şey yaptılar. Çok celallenmiş bir dönemimdeydim. Kontrol olsun diye benden bir kan aldılar. Onun dışında bir daha ben hayatımda bir şey vermedim.
12: Sağlık ocağına gidip kan falan da mı vermiyorsunuz?
13: Vermem.
12: Hocam B12, demir, hani en
13: hiç
12: basit...
13: Hiç bakmam efendim. Hiçbirine bak. Marifet mi? Bilemem. Benim yaşam tarzım bu, inancım bu. Bir kere yaşayacağız, layıkıyla yaşarız, gereği gibi ölürüz. Ondan sonrasında arkamızdan da laf ettirtmeyiz. Benim inancım bu.
0: Bunu söylüyor. Şimdi bu mesele ticarileşmeyle ilgili, bu sağlığın bu kadar çok ticarileşmesiyle ilgili iyi kötü çok şey birbirine karıştı. Yani bir konuda bir teşhis bulunduğu, teşhiste bulunulduğunun da bu ticari bir şey mi gerçekten sağlıkla ilgili bir durum anlaması biraz artık daha da zor. Yani birkaç yerden o teşhisi doğrulatma ihtiyacı duyuyor insanlar. Çünkü bu kadar çok ticarileşince ortada bir güven de sürekli azalmaya başladı. Konumuzu arıyor muyuz? Tamam, arayayım. Biz o zaman devam edelim.

0: Eski milletvekili Mahmut Alınak, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası Yargıtay'ca onandı. Alınak, Kars'taki evine giden polisler tarafından gözaltına alındı ve Kars cezaevine götürüldü. Şimdi bugün Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıktı. O kararla birlikte tartışmalar bir kez daha alevlendi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka sistemine son verdi. Tabii erkekler bu anda koro halinde buna çok sevindi ama iptal edilen nafaka hangisi, kimleri kapsıyor çok anlaşılmadı. Sanki bütün nafakalar iptal edilmiş gibi bir izlenim yaratıldı. Bu ne kadar doğru? Tam olarak aslında bu anayasanın iptal ettiği nafaka sistemi hangisi? Onun yanıtını almak için hukukçu Hülya Gülbahar canlı yayınımızda. Alo.
1: İyi yayınlar.
0: Hülya Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bu şimdi nafaka sistemi sona erdi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı bitirdi deniyor ama bu çok doğru bir şey değil herhalde. Böyle bir genel tanım.
1: Tabii ki doğru değil. Boşanma halinde.
0: Neyi iptal etti, ne devam ediyor?
1: Şimdi cinsiyet belirtmeksizin boşanma halinde eğer bir yoksulluk söz konusuysa, yoksulluğa düşen eşe, burada cinsiyet belirtilmiyor, bir yoksulluk nafakası bağlanır. 175. maddesi medeni yasanın. Orada süre yok ama bir sonraki maddede o nafakanın hangi koşullarda kesileceği anlatılır. Sanki öyle bir düzenleme yokmuş gibi ömür boyu süren nafaka varmış ve bir takım erkek vatandaşlarımız mağdur oluyormuş gibi bir algı yaratıldı ve Anayasa Mahkemesi bugünkü maalesef süresiz ifadesini, iptal kararını verdi. Yani her iki eşe de eğer yoksulluk, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmek söz konusu olacaksa bağlanan bir nafaka. Hem dünyanın hem Türkiye'nin gerçekleri boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın kadın olduğu gerçeği üzerine kurulu olduğu için bu nafaka ağırlıklı olarak kadınlara bağlanan bir nafaka. Yoksulluk nafakası. Ve yoksulluk ortadan kalktığında da kesilen bir nafaka.
0: Şimdi ne olacak?
1: Şimdi çok korkunç bir kaos olacak. Zaten yeni Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri boşanma davaları uzun sürüyor. Tedbir nafakası ve nafaka ödüyor vatandaşlar. Vatandaşlar mağdur oluyor, yeniden evlenemiyor beyanları veriyordu. Bakın burada dikkatinizi çekerim. Vatandaş dediği erkekler, erkek vatandaştan bahsediyor. Çünkü bütün bu süreçlerde mağdur olan kadınlar. Dolayısıyla %99 tedbir nafakası bağlanan kadınlar. Nafaka yüzünden vatandaş mağdur oluyor, evlenemiyor dediği erkekler. Çok belirgin bu. Geldiği günden beri Sayın Bakan bunu arzu ediyordu. Şu anda da 12. yargı paketi gündemde. Dün de onun açıklamaları yapılmıştı. Demek ki atanmış Anayasa Mahkememiz yürütmenin elini kuvvetlendirebilmek için 12. yargı paketi taslağı kamuoyuna açıklanmadan önce bu kararını açıklamak istedi. Ben dikkatinizi çekeyim.
0: Ona bir çerçeve mi çizilecek şimdi bir de?
1: Tabii. Hmm. Zaten yıllardır böyle bir lobi vardı. Bir gün evli kalıp ölünce ömür boyu nafaka ödemeye mahkum zavallı erkekler propagandası yapılıyordu.
0: Var mı böyle erkek?
1: Biz Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak geçen sene bu kampanya tekrar yükseldiğinde biz de bir karşı kampanya açtık. Kaç kişi varsa bize başvursunlar, aramızda para toplayıp biz ödeyeceğiz diye. Yani bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilmiş kaç kişi varsa biz hazırız. Biz hala tekrar ediyoruz bu şeyimizi. teklifimizi. Bize gelsinler, biz ödeyelim onların nafakasını. Çünkü o bir gün evli kalmak ve ömür boyu süresiz nafakaya mahkum edilmek diye bir olgu olamaz. O bir günlük evliliğe evlilik diyemeyiz. Büyük olasılıkla onların çoğu dolandırıcılık ya da öldürmeye teşebbüs gibi son derece ağır bir boşanma nedeni olması lazım ki bir gün evlilikten sonra nafaka bağlansın kadınlara. Nafaka bağlanmasının koşulları bakın o kadar zor ki bugün Türkiye'de bir nafaka yani mağduriyetinden bahsedeceksek kadınlar ve çocuklar nafakanın mağduru. Hem nafaka bağlanmıyor, hem bağlanan nafakalar ödenmiyor, hem nafaka zaman içinde enflasyonda yıpranıyor, önemsizleşiyor. Yeniden bir nafaka artırım davası açtığın zaman yıllar sürüyor. Gerçek mağdur kadınlar ve çocuklar burada nafaka meselesinde. Şimdi size tabii bu Anayasa Mahkemesi bileşimi değişti yıllar içinde. 2012 yılında boşanan eşe bağlanan yoksulluk nafakasının yoksulluk koşuluna bağlı olduğu ve ancak karşı tarafın ödeme koşulları varsa bağlandığını ve bunun bir sosyal hukuk devletinin görevi olduğunu, aile dayanışmasının bir sonucu olduğunu söylemiş ve 2012'de bunu reddetmişti. Şimdi 2012'den bugüne ne değişti? Ekonomik koşullar daha da ağırlaştı. Kadın erkek eşitliği daha da ağırlaştı. Yoksulluk ve özellikle de kadın yoksulluğu ve çocuk yoksulluğu mesemlere bakın daha da arttı aradan geçen zamanda. Yani sosyal dayanışmanın bir gereği olan nafakanın orada durması gerekirken hiçbir koşullarda kadınlar ve çocuklar lehine hiçbir iyileştirme olmadığı halde bu nafakanın kaldırılmasında değişen bir tek şey olduğunu gösteriyor bize. Hiçbir araştırma da yapmadılar tabii ki. Değişen tek şey Anayasa Mahkemesi'nin yapısı. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali ile ilgili davalarda Danıştay 10. Dairesi'nin başkanlığını yapan hakim beyefendimiz davaları reddetmiş ve hemen ardından hiç zaman kaybetmeksizin Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı. Dolayısıyla değişen yapısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı vermesi tabii ki bizi şaşırtmıştı.
0: Şöyle bir durum olmuyor mu? Yani siz bunu tamamen bir erkek egemen bir anlayışın çıkardığı bir yasa ya da karar olarak görüyorsunuz. Böyle değerlendiriyorsunuz ama evet. Gerçekten bu bir sosyal mesele olamaz mı?
1: Ne gibi sosyal mesele?
0: Sosyal yani gerçekten böyle bir sürekli bu nafaka yüzünden zor durumda olan insanlar olamaz mı?
1: Yani
0: bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir çerçeveyi şimdi şöyle bir şeye dönüşüyor bu ülkede son zamanlarda çok fazla oldu. Anlamakta zorlanıyorum. Ya sokak hayvanlarıyla gidiyorsun. Yok birisi it tapar diyor, birisi mama lobisi diyor. Bir acayip bir yerde. Şimdi nafaka denilen önemli bir sosyal bir durumken şimdi yok nafakadan yana olanlar, yok karşı olanlar diye acayip sesler çıkıyor. İşin gerçekten bir sosyal bir yaraya dokunma kısmı ortadan kalkıyor. O yüzden söylüyorum. Hani ben bir tarafında olarak bunu size sormuyorum. Gerçekten bunun bir çözümü için
1: sizin de gayet rahat çok ciddi bir algı operasyonu yürüyor çünkü burada.
0: Neden yani böyle oluyor onu da anlamıyorum.
1: Çünkü sistemimiz buna yargı, kamu bütçesi dahil kadınlara para vermek istemiyor. Şimdi yani bazı günler 9, bazı günler 11 kadın öldürülüyor. Bakmayın siz o istatistiklere, açıklanan istatistikler. İyi niyetli ama gerçeği yansıtmıyor. 3 ile çarpacaksınız. Bu kadar kadın öldürülüyor bu memlekette. Ve şimdi bu şeyde, bütün bu koşullarda kadınların güçlendirilmesi için 2026 bütçesinden ayrılan payın ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam ya 31 TL ya 51 TL. Geçen sene bu 25 TL idi.
0: Sadece simit o kadar fiyatı mı?
1: Tabii ki. TL. 25 TL. Simit fiyatı. Ve onun da önemli bir bölümü kadınlara kadınların güçlendirilmesi için harcanmayıp bir sonraki bütçeye devredilmişti. Bu yılki bütçeye. Bu yılda 51 lira yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bununla kadınları güçlendiremezsiniz.
0: Bir taraftan da şunu sorayım çok. Ya gerçekten ömür boyu nafaka mı ödeniyor?
1: Yani şimdi bu...
0: Ya şimdi boşanmış bir insan, boşanmış nafaka, sonra evlenmiş. Tekrar evet. O nafaka ödenmeye devam etmiyor herhalde.
1: Şimdi koşullara bağlı. Şimdi kadın tekrar evlendi. Şimdi nafaka, bakın orada bu, gerçekten soğukkanlı konuşmak ve tartışmak gerekiyor bunu. Bu konuyu. Yasa yeniden evlenmek, bir gelir sahibi olmak, piyangodan para çıkması, miras kalması gibi durumlarda zaten kadının nafakasını kesiyor. Kadın yeniden evlendiğinde ya da ölüm halinde ya da ya orada kanunda koşullar var. Bunlar halinde otomatik kesiliyor. Yani nafaka yükümlüsünün hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kadın evlendiği anda hiçbir şey yapmadan nafaka zaten kesiliyor. Bir başka maddemiz var. Kadın evlenmeyip evli gibi biriyle beraber yaşıyorsa ve başka nedenlerle işe girdiyse, çalışıyorsa mahkeme kararıyla nafaka zaten kesiliyor. Yani nafakanın kesilmesi için son derece net hükümler var. Benim bir dosyamda kadın eski iş arkadaşıyla iş aramak için yemek yedi diye nafakası kesildi. Ve bunu kendisi Facebook'undan, hesabından fotoğrafla iş arıyorum, eski iş arkadaşımla buluştum, iş aradığımı siz de bilin diyerek kadının kendi paylaştığı, altyazısı da bu olan fotoğraf yüzünden kadının nafakası kesildi. Şimdi o yüzden koşulları varsa kanun çok açık ve net olarak bunları sıralıyor ve bunlar zaten yargı sistemimiz tarafından çok net bahaneler olarak kullanılıyor. Bu birinci tarafı, yani ölünceye kadar nafaka. Şimdi bütün bunların hiçbirisi olmayacak. 150 lira, 175 lira, 500 lira bugün çok artmış haliyle 1000 lira nafaka için kadın işe gireceği halde girmeyecek. İş bulduğu halde çalışmayacak çünkü ayda 1000 lira nafaka kesilmesin diye. Yani bu argümanların hiçbirinin bir gerçek hayatta karşılığı yok. Bir iki tane ünlü sanatçının bir an önce eski eşlerinden boşanıp genç sevgilileriyle evlenmek için yaptıkları anlaşmalı boşanmalardaki miktarlara bakarak sanki kadınlar yoksulluk nafakası alıp lüks bir hayat sürüyormuş gibi.
0: O yoksulluk nafakasının bir şeyi var mı? Bir hesaplama yöntemi hukuksal olarak?
1: Tarafların durumuna ve yaşam standartlarına bakılarak şey yapılıyor. Saptanması gerekiyor. Ama tabii ki ona göre saptanmıyor. Şimdi Kadın Dayanışma Vakfı'nın araştırmayla konuşsunlar. Biz araştırmalarla, bilimsel verilerle konuşuyoruz bunları söylerken. Yani sadece kendi tecrübelerimize dayanmıyoruz. Siz de etrafınıza bakın. Sizin etrafınızda, Mustafa Hoş olarak, sizin etrafınızda kaç tane nafaka mağduru kadın ve çocuk vardır? Kaç tane nafaka ödediği için mağdur olan erkek vardır? Ya bizim hayatlarımız böyle kadınlarla dolu. Bizim hayatlarımız bu. Ama bununla da yetinmiyoruz. Araştırmalar. Kadın Dayanışma Vakfı 2019'da bir araştırma yaptı. Ben örnek olarak onu veriyorum. Yoksa bir sürü baronun, konda araştırma şirketinin, bir sürü şirketin araştırması var bu konuyla ilgili. Ben Kadın Dayanışma'yı vereyim. Çünkü onlar güncellediler araştırmasını. 2024'te güncellendi araştırma. 2019'da ilk araştırmada nafaka ortalaması kaçtı biliyor musunuz? 370 TL'ydi. Daha önce Diyarbakır Barosu'nun bir araştırması vardı. 276 TL'ydi ortalama nafaka. Kadın Dayanışma Vakfı'nın 2019 araştırması 370 TL'ydi. Şimdi bugüne geldik. 2024'te bu miktar ne olmuş biliyor musunuz? 500 ile 1500 arasındaki nafaka ortalaması 1179 lira olmuş. 2019'daki 370 TL'yi dolara çevirseniz 2188 dolar yapıyor bugün. TL yapıyor. Pardon, 2188 TL yapıyor. Bugünkü ortalama nedir? 1179. Yani zaten var olan da enflasyonda eritilmiş durumda nafakanın. Şimdi ben size bir şeyi daha söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Nafaka herkese bağlanmıyor.
0: Kime bağlanıyor?
1: Nafaka alabilmek için.
0: Yani her boşananda nafaka olma zorunluluğu diye bir şey yok.
1: Yok tabii ki. Hı-hı. Nerede? Şimdi nafaka bağlanması için zaten özel bir çırpınmanız, perişan olmanız gerekiyor davalarda. Şimdi yani kusurunuz olmayacak. Yani siz kusursuz olacaksınız ve erkek ağır kusurlu olacak o boşanmada. Eşit kusurlu olduğunda da nafaka bağlanmıyor. Yani kusur olacak. Yani erkeğin kusurlu bir şekilde boşanmaya sebebiyet verdiği kanıtlanmış olacak ki kadına nafaka bağlansın. Ve birinci kural bu. Yani her kadına bağlanmıyor zaten. İkinci kural, kadın bu boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek. Şimdi kadın refah içerisindeyse, yoksulluğa falan düşeceği yoksa nafaka zaten bağlanmıyor yine. Bir yandan asgari ücretle de olsa çalışan bir kadına nafaka bağlanması istisnai bir olay. Bağlanmıyor. Çalışıyor zaten kadın diyor. Kadın çalışırsa zaten bağlanmıyor. Kadının mal varlığı varsa var, zaten bağlanmıyor. Şimdi öyle bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız ki sanki boşanan her kadına otomatik olarak onu yatlarda ve katlarda yaşatacak gelsin sevgililer, gelsin genç erkek arkadaşlar, yemeklerde
0: tam da böyle anlaşılıyor şu anda. Gelen mesajlardan da, dinleyicimizden gelen mesajlardan da onu görüyorum. Tam da söylediğiniz gibi algılanıyor.
1: Böyle algılatmak istiyor. Durum bu değil. Durum bunun tam tersi. Şimdi bu yani bu bir algı operasyonu. Vicdanlı olmak gerekiyor burada. Meseleye objektif bakmak gerekiyor ve adil olmak gerekiyor.
0: Peki.
1: Adalet eğer koşulları varsa nafakanın sadece ölünceye kadar değil, öldükten sonra da devam etmesini gerektiriyor. Bugün Aile Bakanı'nın geldiği Belçika'da, bugün Almanya'da, bugün İngiltere'de, bir dünyanın birçok ülkesinde eğer koşulları varsa nafaka öldükten sonra da devam eder. Yani kadın 65 yaşında boşanılmış, 65 yıl hayatının 45 yılını ev içi emek harcayarak geçirmiş, erkek dışarıda, kadın evde çalışmış, sonra erkek ölmüş ve kadının nafakası kesiliyor. Adamın terekesinden alınır ve hakim karar verir buna, koşulları varsa. Burada cinsiyet de gözetmemek gerekiyor. Adil olmak lazım. Yani 70 yaşında kadın o yaştan sonra üniversite bitirip işe mi girecek? Varsa orada bir mal varlığı, hükmedilmiş bir nafaka, terekeden bu kadının nafakasının ödenmesi gerekiyor. Şimdi bu tekil tekil olaylarda adalet duygusu gerektiren bir şey. Adil olacağız. Şimdi bu nafaka mağdurlarının en çok yaptığı çarpıtmalardan birisi de aslında çocuklar için ödedikleri nafakayı kadının hesabına yatırdıkları için kadına ödedikleri nafaka gibi yansıtmaları. Bakın orada da bir tuzak oldu. Geçtiğimiz yıllarda en bize dost, kadınlara dost, kendi çocukluğunda babasının nafaka mağduru olmuş gazeteci arkadaşlarımız bile o tuzağa düştüler. Kadın sevgilisiyle el ele nafaka arttırım duruşmasına geldi. Hakime, hakim hanım, nafakayı arttırın, nişanlımla evlenemiyorum dedi. Bir de fotoğraf koymuşlar, arkadan sokakta yürüyen bir çift fotoğrafı. Bu beyefendi kanal kanal gezdi, bunu anlattı.
0: Şimdi bakın, tabii bu
1: bu olayı bitireyim. Bu olay çocuğun nafakası.
0: Zamanım bitti çünkü.
1: Çocuğun nafakası. Bu tuzağa düşmemek lazım. Konuşulan nafakaların önemli bir bölümü, şikayet edilen nafakaların önemli bir bölümü çocuğa ödenen nafaka.
0: Tamam. Şöyle sonra devam ederiz. Başka bir programda yine bunu biraz konuşmak, tartışmak lazım. Aktarmak da lazım. Hani çünkü gerçeğiyle söylenen aynı olmuyor. Ya da birkaç tane örnek, ekstrem örnek genelde herkesmiş gibi olduğunda
1: tabii
0: başka bir şey doğuyor. Bir de Türkiye'de gerçekten aslında daha çok tartışmalıyız, konuşmalıyız. Tartışmak konuşmayı unutturup sürekli kavga ettiriyorlar. Ondan da kurtulmak
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii. Bunu bu nafaka meselesinde niye bizlerin sesi duyulmuyor? Yani sağ olun, siz bir alan açtınız. Bugün Anayasa Mahkemesi kararı vermese bir sürü bizim dost dediğimiz medyada bile bu konu yer almayacak. Çünkü herkes diğer güçlü koronun haklı olabileceğini düşünüyor. Doğru değil ki. Bir gerçek ancak bu kadar tersine çevrilebilir bu nafaka konusunda. Daha çok konuşuyor olsak kamuoyu ve kamuoyunu doğru bilgiyle donatmak konusunda yükümlülüğü olan gazeteci arkadaşlarımız daha adil bir yerden konuya yaklaşabilecekler. Yapılmış araştırmalardan bahsediyorum işte.
0: Tamam, onları da konuşuruz. Benim süren bitti.
1: Araştırma yok.
0: Hidan, benim süren bitti.
1: Tekrar görüşmek
0: tekrar,
1: üzere.
0: Tekrar konuşacağız. Tekrar, çünkü
1: tabii,
0: bunun
1: tabii,
0: anlaşılabilir hale
1: gelecek bu konu. Gelecek.
0: Konuşuruz.
1: O zaman peki, tekrar konuşuruz. İyi
0: çok,
1: yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Hoşçakalın. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Avukat Hülya Gülbahar konuştu. Nafaka meselesinden ne olduğunu ne gittin ama o kadar çok şey de birikmiş ki doğal olarak anlattı. Anlatması da gerekiyor. Erkeklerin bundaki şikayetçi durumlarının da evet hukuksal bir tarafı var ama bunun daha çok konuşulması, tartışılması lazım. Tek tarafta yok ben böyle istiyorum kararları başka sosyal sonuçlara yol açacak ve açıyor da zaten. Devam edelim.
2: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Polisin dur ihtarına uymadı. Alkollü araç kullandı. Drift attı. Abartılı egzoz kullandı. Ne dedim ben? Drift. Drift attı. Abartılı egzoz kullandı. Yüksek sesle müzik dinledi. Bütün bunları aynı anda Trabzon'da bir kadın yaptı. Ve 1 milyon 200 bin lira ceza yedi. Arabayı bıraktı gitti yani. Devam edelim Kemal.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Rock'ın kraliçesi denilen, öyle bilinen Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahneye çıktı. Ve o sahnede sözde Namus şarkısını söylerken ekranda öldürülen kadınlar vardı.

Şebnem Ferah'ın sesini duyduk ve onunla da bugünü bitiriyoruz. Yarın yok sesini duyduk ve onunla da bugünü bitiriyoruz. Yarın yokum ben çünkü Petersburg'daki ekonomi forumu var. Onun canlı yayını olacak. Rusya lideri Putin konuşacak. Pazartesi yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek üzere.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehir.

Burası Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'yi başkent Ankara'da ağırladı. Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi kabul edilmedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'yi başkent Ankara'da ağırladı. İkili görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi.
2: Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müsbet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum.
1: Rusya ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir işbirliği anlaşması bugün St. Petersburg'da imzalandı. Leningrad Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk iş dünyasını temsil eden Rus-Türk Ticaret Evi AŞ arasında işbirliği memorandumu imzalandı. Memorandum kapsamında taraflar karşılıklı ticaret heyetlerinin düzenlenmesi, iş forumları ve sektörel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, yatırım ve sanayi alanlarında yeni işbirliklerinin teşvik edilmesi, girişimciler ve şirketler arasında doğrudan iletişim kanallarının oluşturulması yönünde ortak çalışmalar yürütme konusunda mutabakata vardı. Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi kabul edilmedi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından savcılığa iade edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi incelemesinin ardından savcılığa iadesine karar verdi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un 286 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi. Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat'ın İzmir Çeşme'de yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e çıktı. İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı. Trump, savaş yetkileri tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak niteledi. Oylamada 4 kötü cumhuriyetçi ve tüm demokratların İran'la son müzakerelerin sürdürüldüğü aşamada savaş yetkilerini sınırlandırmak için oy kullandığına dikkati çeken Trump, "Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar." ifadesini kullandı. Hizbullah şartlı ateşkesi reddetti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'la İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelere ve gündemdeki şartlı ateşkes anlaşmasına sert tepki gösterdi. Kasım, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek ateşkesi reddettiklerini açıkladı. Kasım, Lübnan adına yürütülen doğrudan müzakereleri anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici olarak tanımladı. Everest'te kaybolan dağcı tam 6 gün sonra mucizevi şekilde hayatta bulundu. Everest'te kaybolan Nepalli rehber Hilary Dava Sherpa, yiyecek ve oksijen olmadan geçirdiği bir haftanın ardından canlı olarak bulundu. Dağcının üst kampına doğru tek başına sürünerek inmeyi başardığı bildirildi. 52 yaşındaki dağcının donma belirtileri dışında sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
0: Ekonomi.
1: Nefes kredisi yeniden başlıyor. TOP Nefes Kredisi 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak. Krediler 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. FOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBA bağlı tüm oda, borsa ve işletmeler başvurabilecek. Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,67 puan düşerek 13.872 puanla tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 45.97, euro 53.59 liradan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.657, çeyrek altın 10.856, tam altın 43.283, ata altını ise 44.375 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kentte trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Serantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor. Sıfır atık projesi kapsamında depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanacak. Vatandaşlar iade ettikleri plastik, cam ve alüminyum ambalaj başına 1 lira kazanacak. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve horeca yani otel, restoran ve kafe işletmeleri iade noktası olarak hizmet verecek. Bu işletmeler toplanan ambalajları belirlenen saha operatörlerine teslim edecek. Sistemin amacı geri dönüşüm oranlarını artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak olarak açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle Doğa sisteminin Türkiye genelinde devreye alınacağını duyurdu. Kurum, vatandaşların Doğa logolu ambalajları iade makinelerine götürerek her ürün için 1 lira geri ödeme alacağını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Bakan Kurum, depozito sisteminin COP31 süreci öncesi örnek bir uygulama olarak hayata geçirileceğini belirterek, "Artık al kullan at devri bitti, al kullan dönüştür başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz, ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız." dedi. Bu uygulamayla yıllık 30 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum, "Yılda 25 milyar ambalajı geri toplayacağız ve üretime istihdama bir ham madde olarak bu ürünleri geri vereceğiz. Enerji, emisyon, bir sürü kazanım var." diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlıyor. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ürün başına 1 lira teşvik bedeli alabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Bilimciler, sıcak Jüpiter olarak bilinen aşırı sıcak öte gezegenlerde yaptıkları incelemeler sonucunda önemli bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, bu dev gaz gezegenlerde gözlenen ekstrem rüzgarların, gezegenlerin güçlü manyetik alanlara sahip olduğuna işaret ettiğini açıkladı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu bulgu yalnızca öte gezegenlerin yapısını anlamaya değil, gelecekte yaşam barındırabilecek dünyaların araştırılmasına da katkı sağlayabilir. Fransa'dan gökbilimci Julia Seidel ve ekibi başlangıçta sıcak Jüpiterlerdeki aşırı hava hareketlerini incelemek amacıyla yola çıktı. Araştırmada sıcaklıkların yaklaşık 2000 santigrat dereceye ulaşabildiği 7 sıcak Jüpiter gezegeni incelendi. Bu gezegenler yıldızlarına çok yakın konumda bulunduğu için bir yüzleri sürekli gündüz, diğer yüzleri ise sürekli gece yaşıyor. Bu aşırı sıcaklık farkı da son derece güçlü atmosfer hareketlerine neden oluyor. Yapılan ölçümlerde rüzgar hızlarının saatte 7200 km ile 25000 km arasında değiştiği belirlendi. Bilim insanları bu verileri Şili'deki Very Large Telescope ve Hawaii'deki Gemini North teleskoplarıyla elde etti. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise daha sıcak gezegenlerde rüzgarların beklenenden daha yavaş esmesi oldu. Normal şartlarda daha yüksek sıcaklıkların daha güçlü rüzgarlar oluşturması beklenirken gözlemler bunun tersini gösterdi. Araştırmacılar bu durumun en olası nedeninin gezegenlerin manyetik alanları olduğunu belirtti. Manyetik alanların atmosferdeki yüklü parçacıkların hareketini yavaşlatıyor.

0: yatarak rüzgarları baskıladığı ifade edildi. Yapılan hesaplamalar, bazı gezegenlerdeki manyetik alanların Satürn'ünkinden yaklaşık 4 kat daha güçlü olduğunu, bazılarının ise Jüpiter'in yaklaşık yarısı kadar şiddete sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın liderlerinden Julia Seidel, artık öte gezegenlerin de manyetik alanlara sahip olduğunu bildiklerini ve bunun başka dünyaların yaşanabilirliğini anlamak açısından kritik bir gelişme olduğunu söyledi. Bilim insanları, manyetik alanların yıldızlardan gelen zararlı parçacıkları saptırarak atmosferlerin korunmasında önemli rol oynadığını vurguluyor. Uzmanlara göre sıcak Jüpiterlerde elde edilen bu yeni bilgiler, gelecekte suyu koruyabilen ve yaşam barındırma potansiyeline sahip gezegenlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Sıcak Jüpiterlerde yapılan gözlemler, öte gezegenlerin de Dünya ve Jüpiter benzeri manyetik alanlara sahip olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu görünmez kalkanların gezegen atmosferlerini korumada kritik rol oynadığını ve yaşam barındırabilecek dünyaların tespit edilmesinde önemli bir anahtar olabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentina sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Vautoumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en uzun yolcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından paylaşılan görüntülerin, şimdiye kadar kaydedilen en sıra dışı balina yolculuklarından birinin ortaya çıkarılmasını sağladığını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması ve balinaların temel besin kaynağı olan krilin yaşam alanlarının değişmesiyle birlikte, gelecekte benzer sıra dışı göçlerin daha sık görülebileceği düşünülüyor. Avustralya ile Brezilya arasında 15 bin kilometreyi aşan yolculuk yapan iki kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber. Yapay zeka sesli haber.
1: İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgaları hayatın bir parçası haline gelirken, yeni bir araştırma insanların aşırı sıcaklardan korunmak için hangi alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Environmental Research Climate dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Nijerya ve ABD'den milyonlarca mobil konum verisi incelendi. Araştırmacılar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında insanların hareketlerini analiz ederek serinlemek için tercih edilen alanları belirledi. Araştırmaya göre, sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde insanların büyük bölümü evlerinde kalmayı tercih ediyor. Ancak evlerinde klima bulunmayan kişiler için alışveriş merkezleri, parklar ve diğer kamusal alanlar önemli serinleme noktaları haline geliyor. Uzmanlar, bu alanların aşırı sıcak dönemlerde halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Çalışma, sıcak hava dalgalarının toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğini de ortaya koydu. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bazı grupların aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğu belirtilirken, Meksika'da yapılan incelemelerde 18 ila 35 yaş arasındaki genç yetişkinlerin sıcak kaynaklı ölümlerde beklenenden daha yüksek bir paya sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun nedenleri arasında açık havada çalışma zorunluluğu ve çalışma saatlerinde yeterli esnekliğin bulunmamasını gösteriyor. Öte yandan araştırmada, 2025 yazında Avrupa'da yaklaşık 10 gün süren aşırı sıcak hava dalgasının 2300 civarında ölüme yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli yaşanmasının beklendiğini belirterek, toplumların bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, toplum temelli serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sunulması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor. İklim değişikliğiyle birlikte daha sık görülen sıcak hava dalgaları, insanların günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştiriyor. Araştırma, aşırı sıcaklar sırasında insanların serinlemek için evlere, parklara ve alışveriş merkezlerine yöneldiğini ortaya koyarken, bu kaçış rotalarına erişimin herkes için eşit olmadığını da gözler önüne serdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: ...1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida, futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

Aynı turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayımlanan Dayı Dayı Oldu açıklandı.
1: Dünya Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı. Arar bunu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek salmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da

0: Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisinekler ise insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. DBAG projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dank humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, DBAG projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dank humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Bunu biliyor muydunuz? Çivi kullanılmadan yapılan bir köprü mü? Cambridge Matematik Köprüsü. İlk olarak 1749 yılında inşa edilen ünlü matematik köprüsü, sıra dışı yapım tekniği sayesinde yıllardır hem mühendislik hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Tamamen düz ahşap parçalarla yapılmasına rağmen göz alıcı bir kavis oluşturan bir köprü hayal edin. Cambridge Üniversitesi'ndeki matematik köprüsü tam da böyle benzersiz bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İlk bakışta sıradan bir ahşap köprü gibi görünse de ardında ustalıkla tasarlanmış bir mühendislik çözümü yatıyor. Peki bu köprü nasıl tasarlandı? Cambridge Üniversitesi'nde Queen's College yerleşkesinde yer alan ve Cam Nehri'ni geçen matematik köprüsü, yalnızca estetik görünümüyle değil, mühendislik tarihine bıraktığı izle de dikkat çeker. 1749 yılında tamamlanan bu ahşap yaya köprüsü, düz ahşap parçaların çivi kullanılmadan ustalıkla birleştirilmesiyle kemer şeklini almış nadir yapılardan biridir. Köprünün mimari tasarımı, marangozluk konusunda ün kazanmış bir aileden gelen William Etheridge'e aittir. Ancak bu yapının ardındaki fikir daha da eskilere dayanır. 1737 yılında marangoz James King, Thames Nehri üzerine yapılması planlanan Westminster Köprüsü için benzer bir sistem önermiştir. Nehir donduğu için bu proje iptal edilse de, King daha sonra bu projeyi ve özel yapım tekniğini başarıyla hayata geçirmiştir. Bu tasarım, köprünün inşa edilirken bile nehir trafiğini aksatmadan çalışmaların ilerleyebilmesini sağlamıştır. Köprünün inşaatı ise James Essex adında genç ve yetenekli bir marangoz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje onun tek başına tamamladığı ilk büyük yapıydı ve Cambridge Üniversitesi tarafından büyük beğeni toplamasını sağlamıştı. Matematik köprüsü hem yapım tekniği hem de ardındaki hikayelerle öğrenciler ve mühendislik meraklıları için hala ilham verici bir yapı olmayı sürdürüyor. Peki neden mühendislik harikası? Matematik köprüsü ve kafes sistemi. Matematik köprüsü, teğetsel ve radyal kafesleme adı verilen özel bir yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu isim kulağa biraz karmaşık gelse de mantığı çok basittir. Köprüde kullanılan teğetsel parçalar, köprünün kenarları boyunca uzanan ve yükü taşıyan düz tahta kirişlerdir. Radyal parçalarsa, köprüyü yukarıdan aşağı doğru çapraz şekilde kesen ve köprüye dengeli bir şekil kazandıran destek kirişleridir. Bu sistem sayesinde köprü hem güçlü hem de şık bir şekilde ayakta duruyor. Matematik köprüsünün en önemli özelliği, tamamen düz ahşap kirişlerden yapılmış olmasına rağmen belirgin bir kavisli şekle sahip olmasıdır. Köprüde iki farklı ahşap kiriş türü vardır. İlki, köprünün yanları boyunca uzanan teğetsel kirişlerdir. Diğeri ise üstten alta doğru uzanan ve aralıklarla radyal, yani çapraz yerleştirilen kirişlerdir. Teğetsel ve radyal kafes sistemini diğer köprü tasarımlarından ayıran en önemli özellik, hasar gören kirişlerin köprünün tamamı sökülmeden kolayca değiştirilebilmesine imkan vermesidir. Bu köprünün en ilginç özelliklerinden bir diğeri ise neredeyse hiç eğilip bükülmemesidir. Çünkü köprüyü oluşturan tahta parçalar farklı görevler üstlenir. Radyal yerleştirilen kirişler sanki bir ip gibi gerilerek çekme kuvvetini, teğetsel yani yatay duran kirişlerse üstten gelen ağırlığı bastırarak basınç kuvvetini taşır. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Büyük bir karton kutuyu taşırken bir eliniz kutunun altından yukarı doğru iterken diğer eliniz üstten bastırıp kutuyu dengede tutuyor. Bu durumda her iki elinizde farklı bir görev yapar ama birlikte çalıştıklarında kutu dengede durur. Ya da bir salıncağın zincirlerinin yukarıdan çekilerek gerilmesiyle oturulan tahtanın aşağıdan bastırılması gibi iki kuvvet bir arada çalışarak dengeyi sağlar. İşte matematik köprüsündeki tahtalar da aynı şekilde birbirini tamamlayarak köprüyü ayakta tutar. Tüm bu özellikleriyle matematik köprüsü olağanüstü bir mühendislik çözümüdür. Makalenin yazarı ODTÜ Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Öğrencisi Elif Gürbüz Poyraz. Cambridge Matematik Köprüsü. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fransa'da 6,2 milyon dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı. Söz konusu eserdeki muz, daha önce birkaç kere sergi sırasında yenmiş ve yerine yeni bir muz konmuştu. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve çağdaş sanat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olarak gösterilen duvara bantlanmış muz çalındı. Müze görevlileri eserin bir parçası olan muzun yerinde olmadığını fark edince olay polise bildirildi. Müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla resmi şikayette bulunulduğunu açıkladı. Yetkililer çalınan muzun kısa süre içinde yenisiyle değiştirildiğini ve eserin yeniden sergilenmeye devam ettiğini duyurdu. 6,2 milyon dolar değer biçilen ve duvara bantlanmış bir muzdan oluşan çağdaş sanat eseri Fransa'daki Centre Pompidou Müzesi'nden çalındı. Yetkililer eserin yalnızca muz kısmının kaybolduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Daha önce de sergi sırasında yenilen muzun yerine yenisinin konduğu eser bu kez de yeni bir muzla yeniden sergilenmeye başlandı. Tartışmalı sanat çalışması çalınmasının ardından bir kez daha dünya gündemine oturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası, iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip olduğu ilk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya, Jürgen Sparsmaser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dinozof'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970

Total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hızla yaşanan nüfusu ve doğum oranlarındaki kronik düşüşle mücadele eden Japonya'da son açıklanan resmi nüfus sayımı verileri demografik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Her 5 yılda bir yapılan sayımın sonuçlarına göre ülke nüfusu son 5 yıllık dönemde %2,5 oranında azalarak 123 milyona geriledi. Bu düşüş, nüfus sayımlarının başladığı 1920 yılından bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı olarak kayıtlara geçti. Üst üste 3 dönemdir nüfusu düzenli olarak azalan ülkede ölümlerin doğumlardan çok daha fazla olması bu tarihi erimenin ana nedeni olarak gösteriliyor. Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip olan Japonya'da çocuk nüfusu oranında %10,8'de kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ülkedeki demografik dengesizlik bölgeler arasındaki uçurumu da derinleştiriyor. Seçim sonuçlarına göre başkent Tokyo ve Okinawa haricindeki diğer tüm eyaletlerde nüfus hızla azalıyor. Tokyo'nun nüfusu %1,4 oranında artarken yetkililer bu aşırı yığılmayı önlemek, insanları ve işletmeleri kırsal bölgelere çekerek nüfus dağılımını dengelemek için yeni adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Nüfus krizine karşı göçmen iş gücü bir alternatif olarak görülse de ülkedeki siyasi eğilimler bu konuda temkinli bir duruş sergiliyor. Japonya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı rekor kırarak 3,2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ancak ülkede göçmen politikaları konusunda daha katı bir tutum benimseyen liderlerin yönetimli olması, yabancı iş gücünün kalıcı bir nüfus çözümü olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Japon hükümeti, çocuk yetiştiren ailelere yönelik mali yardımların artırılması gibi teşviklerin şu ana kadar sonuç vermediğini kabul ediyor. Nüfustaki bu kan kaybının önüne geçebilmek için 2030 yılına kadar olan dönemi gidişatı tersine çevirmek adına son şans olarak gören yetkililer krize karşı daha kapsamlı ve radikal önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Japonya'da açıklanan son resmi nüfus sayımı verileri ülkenin derinleşen demografik krizini bir kez daha ortaya koydu. Ülke nüfusu son 5 yılda %2,5 azalarak 123 milyona gerilerken bu düşüş 1920'den bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı oldu. Çocuk nüfus oranı tarihi dip seviyeye inerken Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm bölgelerde nüfusun hızla azaldığı belirlendi. Yabancı nüfus artsa da göç politikalarındaki temkinli yaklaşım nedeniyle bunun kalıcı çözüm olmadığı ifade ediliyor. Japon hükümeti doğum oranlarını artırmak ve nüfus kaybını durdurmak için 2030 yılına kadar olan dönemi son fırsat olarak görüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor. Sıfır atık projesi kapsamında depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanacak. Vatandaşlar iade ettikleri plastik, cam ve alüminyum ambalaj başına 1 lira kazanacak. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve horeca yani otel, restoran ve kafe işletmeleri iade noktası olarak hizmet verecek. Bu işletmeler toplanan ambalajları belirlenen saha operatörlerine teslim edecek. Sistemin amacı geri dönüşüm oranlarını artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak olarak açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle Doğa sisteminin Türkiye genelinde devreye alınacağını duyurdu. Kurum, vatandaşların Doğa logolu ambalajları iade makinelerine götürülerek her ürün için 1 lira geri ödeme alacağını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Bakan Kurum, depozito sisteminin COP31 süreci öncesi örnek bir uygulama olarak hayata geçirileceğini belirterek, "Artık al kullan at devri bitti, al kullan dönüştür başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz, ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız" dedi. Bu uygulamayla yıllık 30 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum, "Yılda 25 milyar ambalajı geri toplayacağız ve üretime istihdama bir ham madde olarak bu ürünleri geri vereceğiz. Enerji, emisyon, bir sürü kazanım var" diye konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlıyor. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ürün başına 1 lira teşvik bedeli alabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerika içinde de zaten kafalar karışık vaziyette galiba. Trump bir gün gelir ya bana ne kardeşim buradan çekiyorum ben ordumu falan da diyebilir yani.
2: Diyebilir zaten Hürmüz Boğazı konusunda bunu yaşadık.
1: Evet.
2: Hürmüz Boğazı'nı açın diye önce tehdit etti size şu kadar süre veriyorum dedi. Sonra döndü dedi ki dünya ülkeleri gitsin kendileri açsın.
1: Bizim ben petrol Hürmüz... almıyoruz oradan dedi.
2: Evet,
1: şimdi
2: Hürmüz
1: tekrar
2: Boğazı
1: buraya geldi. Yok.
2: Şimdi tekrar Hürmüz Boğazı yani gitgelleri var zaten Donald Trump. Bunu bir taktik açıdan mı yapıyor yoksa psikolojik bunalımdan mı yapıyor yoksa girdiği çıkmazdan dolayı mı yapıyor bilmiyorum. Ama İran Donald Trump ne derse desin kendi işini yapmaya odaklanmış durumda.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da, futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da, Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva hacemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez sesini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Eusebio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Eusebio'nun kupasıdır. Nitekim Eusebio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kretin tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Eusebio'yu yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Eusebio'nun yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I found my treasure in plain sight. Found it deep down in your chest.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir grup, Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı uyardı ve hava sıcaklığının oyuncular için ciddi sorunlar yaratabileceğini kaydetti.
2: Uzmanlardan oluşan grubun mektubunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu da ifade edildi. Mektupta FIFA'dan daha uzun su molalarıyla aşırı sıcaklık halinde maç ertelemesi gibi daha güçlü koruma protokolleri çağrısı yapıldı. Uzmanlar maçların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği uyarısı yaptı.
1: Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak. ABD'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30-35 derece civarında seyrediyor ve daha sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Türkiye A Milli Futbol takımımız Haziran sıcaklıklarının 35'in üzerine çıkabildiği Arizona'da kamp yapacak. FIFA sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve oyuncu refahına olan bağlılığın bir parçası olarak turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu 3 dakikalık molalar koydu.
2: Peki ne kadar sıcak olabilir? Nem ve denkleme eklendiğinde vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar. Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var. Bunlardan biri termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiği ifade eden hissedilen sıcaklık.
1: Örneğin Miami'de yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32 derece genellikle 43 derece gibi hissediliyor. Ayrıca vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren ıslak küre sıcaklığı da var. Yaklaşık 28 derece civarındaki bir ıslak küre sıcaklığı, elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul ediliyor.
2: Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'ne yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada bilim insanları 16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28 derece ıslak küre sıcaklığını aştığı sonucuna vardı. Islak küre sıcaklığının öğleden sonra en az 32 dereceye ulaşabileceği 6 ev sahibi şehir bulunuyor. Bu da vücudun kendine serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.
1: Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinde

0: saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C grubu maçının başlama saati 18 olacak.
1: Houston ve Dallas'taki stadyumlarda dahil olmak üzere bazı mekanlarda koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor. Yağ sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10 derece veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir. Örneğin bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da doğu zaman dilimiyle 15'te oynanacağı New York'ta tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.
0: Gök gürültülü fırtınalar maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip. Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.
1: Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse, ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması, son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması. Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si, gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle 3 saat öne alındı.
0: Pist birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor. Maç saatleri ayarlanabilse de gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor. Ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.
1: 2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor. 2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu. New York'ta dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı. FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi eşiği bulunmadığından maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.
0: Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor? Oyuncular ve organizatörler için aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir. Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir. Ancak gecikmeler ve ertelemeler ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.
1: 2026 Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları FIFA'ya sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar, ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumun 14'ünde sıcaklıkların oyuncu sağlığı için tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut önlemleri yetersiz buldu. Bilim insanları daha uzun su molaları ve aşırı sıcaklıklarda maçların ertelenmesi gibi ek tedbirler çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Evet efendim, Eksen'de St. Petersburg'dayız. 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndayız. Eksen özel programı Haziran aylarında artık gelenekselleşti. Bu yıl 3. senemiz. Kimileri anti Davos diyor Uluslararası St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na. Ben açıkçası pek böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada daha çok bir network, iletişim, ilişki, anlaşmalar, ekonomiden jeopolitik pek çok konu konuşuluyor. Ancak uluslararası planda sadece Rusya'nın dört bir yanından değil, dünyanın dört bir yanından ülkelerden gelişmekte olan küresel güney diye kimilerinin tabir ettiği ülkelerden uzmanlar, akademisyenler, devlet görevlileri, bürokratlar geliyorlar, bir araya geliyorlar panellerde pek çok başlığı tartışıyorlar. Bu sene aslında dün söylediğim gibi teknoloji başlığı daha çok öne çıkıyordu. Her yerde robotlar dolaşıyor bu arada. Ama yine de enerji hala çok önemli tabii. Hürmüz krizi devam ediyor. İran, Amerika ile İsrail'in İran'a açtığı savaşla birlikte. Yine de teknolojiyle ilgili pek çok başlık var. Her yerden robot fışkırıyor. Onu belirteyim. Forumun merkezinde insansı rehberler, robot köpekler, mekanik kollar efendim, gerçekten ilginç bir robotlaşmaya tanıklık ediyoruz. Pek çok işbirliği anlaşması imzalanıyor, memorandumlar imzalanıyor. Ama tabii dün de bahsettim, Türkiye'den az kişi var demiştik. Resmi düzeyde katılım bakımından umarız önümüzdeki yıllarda artar. Önemli bir uzmanımız burada, Eksen yayınlarına sık sık, daha doğrusu elimden geldiğince ben sık sık davet ediyorum. Sayın Mehmet Doğan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok sevindim size burada rastladığım
2: evet,
1: için.
2: Ben de.
1: Ara ara işte bu krizlerde, savaş ortamlarında konuşuyoruz, neler oluyor, nereye gidiyor diye. Bu tabii tamamen farklı bir ortam, öyle diyelim. Ama Rusya'nın en önemli forumu 29 yıldır düzenleniyor. Siz ilk defa mı?
2: Benim ilk ziyaretim St. Petersburg'a. Daha önce biliyordum forumun nasıl şekillendiğini ama fiziksel olarak ilk defa gördüm.
1: Evet. Yani siz bayağı da bir dolaştınız biliyorum. Panelleri özellikle standlar var. Rusya'nın bölgelerinden işte ürünler, tanıtımlar, orada anlaşmalar yapılıyor ama aynı zamanda da bir takım panellerde başlıklar ele alınıyor. Doğal olarak sadece ekonomiyle sınırlı kalmadığı da oluyor ama genel olarak daha çok ekonomi, iş belirleyici. Bugün sabahleyin bilmiyorum siz katılabildiniz mi, çatışma ve işbirliği başlığında mesela Scott Ritter geldi. Amerika'dan bu anti-emperyalist, daha Amerikan müdahalelerine itiraz eden bir isim. Amerika'dan bu sene çok şey var, bir ilgi var. İşin tabii sosyal medyaya dökülen tuhaf tartışmaları bir tarafa ama işin ciddi yanları, yani siyaset ötesi, hayatın biçimlenmesine ilişkin panellerde benim gördüğüm kadarıyla iş forumu, teknolojiyle ilgili tartışmalar, uluslararası ilişkiler, yani iş ortamı savaşmayacaksa uluslar ticaret yapacaklar, deneyim paylaşacaklar. Siz hangi panellere katıldınız? İzlenimlerinizi merak ediyorum doğrusu. İlgi alanınızla da paraleldir muhtemelen. Enerjiyle ilgili de başlıklar vardı çünkü.
2: Evet, en azından onları önceliklendirmeye çalıştım ama öncelikle şunu anlatayım. Yani bu forumda ne buldum başlangıçta? Rusya'nın özellikle Ukrayna'da ile olan konflikti sonrasında veya çatışması sonrasında diyelim, hatta daha öncesine varan bir 2014'ten itibaren bir dışa açılma, daha doğrusu doğuya açılma planları veya bugüne kadar daha az önemsediği marketleri veya daha az dokunduğu marketlere ulaşma hedefi vardı. Burada bir kere bunu çok net olarak çok yol kat edildiğini gördüm. Yani Rusya açısından. Biz yabancı bir gazeteci grubuyla geldik. Ben onlarla beraber bir expert uzman statüsünde buradayım. Hemen hemen her ülkeden gazeteci var. İşte Oman'dan, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan. Bu sene Körfez bayağı kalabalık gelmiş. Biliyorsun Suudi Arabistan'la zaten bir Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin 100. yılı olması nedeniyle Suudi Arabistan kafilesi gerçekten çok fazla kişiden oluşuyor. Ama Uzak Doğu'da da Tayland burada, işte Vietnam'ı, Malezya'sı, Malezya çok ağır gelmiş. Mısır gene. Dediğim gibi çok ağırlıklı bir Uzak Doğu var. Herkesin öğrenmek istediği, bilmek istediği şeyler var. Çünkü Uzak Doğu için Rusya-Ukrayna konflikti bayağı uzak aslında benim gördüğüm kadarıyla. Yani onların ajandasında böyle bir şey yok. Böyle bir konu yok. Onların hayatı bambaşka şekilde gidiyor. Öğrenmek istedikleri, bilmek istedikleri çok şey var. Özellikle enerji krizinden sonra. Bunlar bizim de öğrenmemize neden oluyor. Aslında buraya gelip farklı ülkelerle, özellikle Uzak Doğu'yla konuştuğunuz zaman başka problemleri öğreniyorsunuz. Benim daha önce bilmediğim, duymadığım, Türkiye'de farkına varmadığımız, belki hatta hiç kimsenin bilmediği problemleri burada konuşunca onlarla anlıyorsunuz. Mesela Körfez krizinin Uzak Doğu'ya şöyle bir zararı varmış. Ben bunu mesela bugün öğrendim. Rafinerilerini tamamen Körfez petrolüne göre tasarlamışlar. Dolayısıyla Rusya'dan da aslında petrol almak onları çok fazla sevindirecek bir durum değil. Hafif petrole göre tasarlamışlar. Ama nasıl çözebiliriz diye gene hani Rusya'yla beraber nasıl çözebiliriz bu konuyu diye kafa yoruyorlar. Katıldığım panellerden en önemli olanı, bence en değerli olanı bu kritik minerallerdi. Son zamanların çok trend konularından bir tanesi. Birçok ülkenin bakanlık seviyesinde konuşuldu kritik mineraller. Kimler geldi derseniz, Kazakistan buradaydı ki Kazakistan titanyumda %20'sini dünyanın şey yapıyor, ticaretine imza atıyor. Rusya projelerini anlattı kritik minerallerle ilgili. Aynı zamanda dediğim gibi Hindistan vardı, işte Suudi Arabistan konuyla ilgili çok önemli açıklamalar, ya finans anlamında projelere katılabileceğini belirtti. Afrika ülkelerinden çok enteresan bir çıkış geldi. Şey dediler, biz dediler bundan sonra sömürüldük bugüne kadar, bundan sonra sömürülmek istemiyoruz. Değer zincirinin tamamında yer almak istiyoruz. Bununla ilgili işbirliği yapabileceğimiz ülkeler Batı değil, hani çok Rusya'la daha rahat işbirliği içinde olabileceğimizi düşünüyoruz dediler. Bu da çok enteresandı. Yani trust dedikleri, güven dedikleri köprüyü kurabilecekleri ülkelerle işbirliğine gideceklerini söylediler. Enteresan geçiyor forum. Bilmiyorum sizin izlenimleriniz ne, ama benim gördüğüm kadarıyla değişik bir atmosfer. Ben ilk defa, hani Batı da yaklaşıyor bu arada. Yani bugüne kadar belki savaştan sonra çok görünmediler burada, ama Almanlar görüyorum buradalar. Yani böyle hafif adımlarla geliyorlar gibi. Amerikalılar dediğiniz gibi belki çok kalabalık bir kafili içinde gelmemişler, ama gene onlar da varlar. Şeyi kaçırmak istemiyorlar tabii, bu eninde sonunda bu savaşın biteceğini biliyorlar ve ondan sonrası için muhtemelen bir pozisyon almaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Gerçekten tabii dünyada böyle bir tecrit formülasyonu çiziliyor. Ben buraya 3. yıl geliyorum. Öyle bir tecrit hali görmüyorum. Bütün, yani dünyayı bir tek Batı'dan ibaret, Batı Avrupa ve Amerika'dan ibaret sayarsanız ancak böyle bir iddiada bulunabilirsiniz. Yoksa Afrika'sı, Asya'sı, hakikaten gazetecisi, uzmanı, devlet görevlisi burada oluyor. Benim tabii odak noktamız daha çok bu Amerika'da Trump'ın temsilcisi Rodney Mims, Cook gibi isimlerin gelmesi oldu. Hani Amerika-Rusya bağlamında ve bu çatışmayı, gidişatını okumak bakımından, ama onun ötesine geçtiği çok açık. Yani bu öğleden sonra da çok ilginç şeyler olacak. Küresel enerji ile ilgili biraz mesela sanıyorum başladı hatta. Biz
2: evet,
1: bir kısmını kaçırıyoruz.
2: Evet,
1: size benim bana
2: biraz seyrettim o kadar.
1: Evet, ancak birazcık oldu. Yani tabii burada enerji sektörü de biçim değiştiriyor ve aslında geçen sene enerjiyle ilgili başlıklar biraz teknoloji tabii pay kapmaya başladı. Çok ağırlıklı olarak vardı. Keşke hani geçen sene de olsaydı anlamında söylüyorum. Gelseydiniz yani. Çünkü bu sene Hürmüz meselesi ve İran savaşı yüzünden hakikaten işler tamamen çığırından çıktı. Yani bilinmezlik bakımından söylüyorum. Burada nasıl yol alacaklarını da tartışıp bir de teknolojisi de giriyor, veri merkezleri mesela, onunla ilgili yeterince şey var mıydı, başlık var mı? Çünkü enerji, veri merkezi hep böyle bağlantılı meseleler haline geldi. Evet,
2: bugün de çok konuşuldu, hatta su meselesine de dün su konuları konuşuldu, sabahtan iş gücü konuşuldu, o da çok enteresandı. Hatta birkaç tane şey, konferans bittikten sonra ben birkaç tane konuşmacıyla da sohbet etme şansı buldum. Özellikle böyle Rusça'nın da ya İngilizce'de hani böyle bir kategorizasyon var ya, dil işte A1, B1, C1, D filan kategorileri var, dil seviyesini gösteren. Onunla ilgili çalışmalarından bahsetti Rusya. Kendi sertifikasyon sistemini anlattı. Çok fazla yabancı uzmana ihtiyaç duyduklarını ve duyacaklarını anlattılar. O da enteresan bir gelişmeydi. Bunun için arayış içindeyiz dediler. Çünkü şekilde büyümeyi her projede tek başına yeterli olamıyorsunuz. Yani mutlaka dışarıdan da insan almanız gerekiyor. AI gene konuşuldu. AI'ın önü pek tutulamayacak gibi birçok ülkede faaliyet. Mesela Orta Asya ülkeleri Rusya'dan şey beklentisi içerisindeler, onu gördüm. Bizde işte data center'lar kuralım, AI center'ları kuralım vesaire gibi bir beklentileri de var. Bunu görüyorsunuz. Bu konuda çok açıklar. Büyütmek istiyorlar şeylerini, bu konudaki altyapılarını. Rusya da bunu yapmak istiyor. Dolayısıyla şey, yani aynen öyle dediğiniz çok doğru. Aslında biz bir izolasyon düşünüyoruz ama dediğim gibi dünyanın bu batı tarafı böyle düşünüyor. Yani doğu tarafında kimsenin ajandasında izolasyon vesaire, para ödeme sistemi, o kanal bu kanal falan pek önemli değil. Daha çok insanlar yeni düzende iş yapmak, para kazanmak ve karşılıklı nasıl işbirliği lerimizi geliştirebiliriz şeklinde düşüncesine. Bu çok çok açık. Yani zaten davranışlarından, hareketlerinden de bunu çok net anlıyorsunuz. Yani belirli bir tarafta olma gibi bir şeyleri yok doğu kültürünün. Doğu kültürü tamamen uzak doğu kültürü. İş yapalım, para kazanalım, sorunlarımızı çözelim. Ve gayet de nazikler. Yani bütün şeyden bahsediyorum. Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerle en azından ben birlikteyim. Hepsi dediğim gibi, yani tek dertleri burada işbirliği olanaklarını geliştirmek ve bundan menfaat sağlamak.
1: Evet. Tabii yani biraz batılılar biraz bu ideolojik şeyleri işin içine sokuyorlar. Çok da hayırlı sonuçlar çıkmıyor. Benim naçizane kanaatim. Aynı zamanda tabii iş forumları vardı benim dikkatimi çeken. Şimdi bir yandan tabii Amerikalılar Almanlarla ilk Alman ticaret odası yanılmıyorsam bugün de galiba paneller oldu, sabahtan olmuştu. Onlar tabii Ukrayna yüzünden papaz olmuş vaziyetteler. Kendi hükümetleriyle de yani bir diyalog içerisine girmeyi de benim de birkaç kişiyle konuşma fırsatım oldu. Yani aslında işlerin böyle gitmesinden hoşnut değiller. Tabii sonuçlarını, bedellerini ödemek bakımından kendi ayağını kendi ayaklarından vurdular nihayetinde. Almanya'nın sanayisizleşmesi, yani bunu nasıl amaçlayacaklarını da bilmiyorlar. İşte bir takım anketler yapılıyor. Özellikle enerji, yine dönüyoruz dolaşıyoruz. Üretim yapabilmek için, yani Asyalılar tabii işbirliği olanakları vesaire diyorlar. Enerji de bunun içerisinde. Kaçınılmaz olarak üretim yapacaksa enerjiye ihtiyacı var.
2: Evet, ama başka konu var aslında. Dertleri pazar dertleri var. Yani pazarı kaybediyorlar. Şimdi Rusya pazarı çok büyük bir pazardı Avrupa için. Zaten İran pazarını kaybettiler uzun zaman önce. İran pazarı da Avrupa için çok büyük bir pazardı. Arkasından Rusya pazarını kaybettiler. Fakat Rusya pazarını kaybetmelerinin şöyle bir sıkıntısı var kendileri açısından. Onlar da farkındalar. Şimdi enerjiyi replace etmek o kadar, yani yerine başka bir şey bulmak o kadar kolay değil. Ama teknolojinin Rusya üretebiliyor teknoloji. Yani sadece hani bundan uğraşmak istemiyordu. Ama İran nasıl üretti ambargolar altında? Rusya da üretmeye başladı. Yani bu her alanda, işte çocuk bezinden tutun her şey ithalat oluyordu eskiden, ama şimdi kendi üretimlerine başladılar. Bütün teknolojik proseste kendileri yeni gaz türbünü ürettiler. İşte başka önemli ekipmanlar üretmeye başladılar. Dolayısıyla yarın tekrar yani Avrupa buraya döndüğü zaman buradaki pazarı gerçekten eskisi gibi bulabilecek mi, o meçhul. Amerika tarafı şöyle, bugün farkında mısınız bilmiyorum ama sabah Rusya-Amerika diyaloğu vardı. Diyalog paneli vardı. Evet. Bu önemli mesela. Şimdi diğer ülkelerle de ikili bir sürü panel var. İşte Rusya, Hindistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri. Ben tabii Türkiye'nin de en azından ikili bir diyalog paneli olmasını isterdim. Bizim de bu, çünkü hemen hemen her ülkeyle böyle bir karşılıklı diyalog paneli yapmışlar. Çok da güzel şeyler, önemli konular konuşuluyor. Şey diyor Amerikalılar, biz diyorlar sonuç itibariyle size, hani tamam her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ama diyalog kapısını sürekli açık tutmak ve birbirimize dokunmamız gerekiyor diyorlar. Bu anlamda çok önemli görüyorum. Dediğim gibi keşke biz de Türkiye olarak en azından bir ikili diyalog formumuz olsa iyi olurmuş diye düşünmedim değil.
1: Evet, ben bu ikinci günü ben de aynı şeyi söyleyip duruyorum aslında. Büyükelçiliğimizden falan yetkililer burada var. Ama resmi heyet pek de ilgilenmemiş galiba. Ondan biraz yakınım. Bir de başlıkları görünce tabii Rusya-Çin, Rusya-Suudi Arabistan, Rusya-Hindistan, Rusya-Azerbaycan iş diyaloğu başlığı altında pek çok konuyu uzmanlar konuştular. Bırakın Rusya, ABD tabii bu kadar büyük sıkıntılardan sonra bunların içerisinde insanın gözü tabii arıyor. Çünkü kuzey komşumuz, enerji ilişkimiz var, her alanda ilişkimiz var. Biraz daha fazla ilgi gösterebilirdi diye, bilmiyorum neden şimdi öyle oldu ama benim de dikkatimi çekti. Yani sadece tabii ki bu forum, zaten belirtmek lazım, ekonomi forumu en başta ve bir anlayış, karşılıklı anlayış geliştirmek için bir network tesisi. Yani buna girişte dedim ya, anti Davos gibi ifadeler kullan. Ben katılmıyorum doğrusu. Tabii ki denebilir, böyle bir herkesin farklı görüşü olabilir ama orada çünkü Batılılar daha çok bir araya gelip hani biz nasıl üstün oluruz, nasıl hegemonya kurarız, bunlar nasıl kontrolümüz çıktı vesaire, bunları politika, polisi üretmek üzerine koyuyorlar. Ben burada öyle bir şey görmüyorum açıkçası. Herkes diyalog kurmaya çalışıyor, birbirini anlamaya çalışıyor. Çözüm odaklı bir bakış açısı var. Dolayısıyla da hani belki bu anlamda hani Davos'un yolu değil, o anlamda bir anti Davos uyabilir ama zaten derdi o değil.
2: Evet, ben de hani Davos cinsi bir yapılanma burada yok. Mesela dün Moğolistan ve Rusya arasında gaz anlaşması yapıldı. Belki duymuşsunuzdur. Moğolistan'ın gazlaştırılması uzun zamandır gündemdeydi. Zaten bu yakıt krizinde Rusya Moğolistan'a da oldukça benzin ve dizel konusunda yardımcı oldu bildiğim kadarıyla. Özellikle Sibirya Gücü 2 boru hattı kapsamında o boru hattının Moğolistan'dan geçme durumu ve Moğolistan'da gazlaştırılma projeleri var. Dediğiniz gibi ya, bunlar konuşuluyor yani ülkeler arasında. Şimdi Davos çok fütüristik, yani böyle geleceğe ait bir takım teoriler, pratikler, yani böyle future, gelecek planlarının konuşulduğu, onların da olup olmayacağının belli olmadığı yer. Burası daha böyle bana ayakları yere basan, karşılıklı konuşup iş geliştirilen bir yer havasında. Öyle gördüm en azından bu iki gün içinde. Bakalım yarın Putin'in konuşmasında ne göreceğiz?
1: Tabii o çok önemli. Tabii bir de onu da belirtelim. Ben sabahleyin dün gelirken böyle küçük bir Petersburg'un havası da böyle bulutlar bolca oluyor, arada güneş açıyor vesaire. Böyle bir bulut öyle gördüm. Sonradan anladım ki işte bir İHA meselesi olmuş. Dün bunu Batı medyası da çok köpürtler. Ben onu yağmur bulutu zannetmiştim mesela ama tabii pek öyle olmadı. Batılar böyle büyük saldırı vesaire diye. Şimdi ya benim görebildiğim kadarıyla, ya dinlediğim kadarıyla daha doğrusu, bir takım uzmanlardan, ben de uzmanı değilim ama hani bu tarz enerji tesislerinde elbette hasarlar oluyor. Vanayı kapatıyorlar, yangını söndürüyorlar, duman çıkıyor, onarıyorlar. Bir iki gün içerisinde yeniden yani bunlarla savaş kaybedilmiyor, bunlarla çatışma kaybedilmiyor tabii, ama Batı'da maalesef böyle sunuyorlar ve buradan hemen Putin'e bağlıyorlar bir şekilde. Putin yarın bir konuşma yapacak. Ben geçen senelerden deneyimliyim, uzun bir konuşma ama ekonomi odaklı olacakmış anladığım kadarıyla. Ekonomik işbirliği, bir de küreselleşme ve yeni ekonomi modelleri, kalkınma modelleri üzerine. Herkesin konuştuğu şeylerde gördüğüm kadarıyla o zaten. Evet. Yani artık böyle hani Batılılar bunu böyle yapacaksınız, ekonominizi şöyle geliştireceksiniz, her şeyi bizden alacaksınız, biz daha üstün olacağız. Öyle bir dünya olmadığını buraya gelince görüyoruz. Dolayısıyla o konuşma nasıl olacak bilmiyoruz ama muhtemelen kalkınma modelleri üzerine fikirler olacak. Tabii Rusya'nın iç siyaseti de mutlaka olacaktır. Dünyaya verecek mesaj olarak söylüyorum.
2: Evet, mesela bugün dediğim gibi Afrika'nın Afrika ülkelerinin dedikleri çok değerli bana göre. Yani biz bundan sonra sömürülmeye müsaade etmeyeceğiz. Bizi sömürmelerine kimsenin müsaade etmeyeceğiz. Bütün değer zincirini kendimizin bize kurabilecek ülkelerle hareket edeceğiz demesi, yol haritası anlamında enteresandı. Farklı açılımlar olacak dünyada, öyle gözüküyor ama dediğin gibi kimsenin ajandasında izolasyon yok. Yani buradaki, buraya katılan ülkelerin ajandaları çok çok farklı. Bunu ancak buraya gelince hissedebiliyorsunuz. Çünkü öbür türlü Türkiye'de dediğim gibi çok fazla Batı etkisinde haberlerle bir aradayız. Biz dünyayı o kadar insandan oluşmuş zannediyoruz. Ama mesela atıyorum işte Avrupa'da 300-400 milyon insan yaşıyor. Hindistan'da 1.4 milyar insan
1: sadece
2: yaşıyor.
1: Sadece Hindistan'da.
2: Ya yani 1 milyar internet kullanıcısı varmış. Ben dün onu öğrendim. Bir tane konulardan bir tanesi fake habercilikti mesela. Dün o konuşuldu. Habercilikte bu uydurulan yapay zekanın haberleri vesaireleri, problemler çok, yani orası da çok büyük bir yer. Yani o coğrafya pek ihmal edilebilecek bir coğrafya değil. Gerek Afrika coğrafyası, gerek Uzak Doğu coğrafyası, gerekse Orta Asya. Çünkü ya yani bizim eski Türk ülkeleri dediğimiz Türk ülkeleri dediğimiz yerler. Çünkü onların da başka ajandaları var. Mesela şey diyorlar, titanyum bulmak çok zor olacak. Biz acaba titanyumun ihracatını mı yasaklasak vesaire? Hani kendimizde mi tutsak? Ya yani bunların hepsi şey, zaman içerisinde çok konuşulacak, üzerinde çok düşünülecek yeni pencereler, kapılar açacak insanlığa diye gözüküyor şimdiden.
1: Evet, çok haklısınız. Onu belirteyim. Rusya Devlet Başkanı Tanzanya, hani Afrika deyince o aklıma geldi. Tanzanya liderini aslında ağırladı. Sanıyorum konuşma her sene formatlar, konuklar değişiyordu. Bu sene Tanzanya lideri ilk ziyaretini Rusya'ya yapmış seçildikten sonra. İlginç tabii bu. Onunla olacak. Yani dün verdikleri bilgiler en azından bu şekildeydi ve tabii onun dışında bir de bugün Jeffrey Sachs'ın, bu Amerikalı ünlü profesörün katılacağı, akşamüstü belki buradan sonra yetişebiliriz. Onun çevrim içi katılacakmış. Onun şeyi var. Katılacağı bir etkinlik var. Orada da sürdürülebilir kalkınma başlığı. Yani ilgi alanları bunlardan oluşuyor. Bir de tabii dünya ekonomisinin finanslaşmasını, daha doğrusu finanslaşmış ekonomiyi bir aygıt olarak kullanmak, yani yaptırımlar yoluyla ülkeleri yola getirme. Ben açıkçası buna ekonomik terörizm diyorum. Yani bazı maddeler, işte Rusya'ya yapıyorlar bunu, İran'a yapıyorlar, başka ülkeleri de yapıyorlar ve şimdi Çin'den tungsten almaları lazım. Ne yapacaklar tungsten almazlarsa? Yani o kadar gerçekten bir karma mı var bilmiyorum ama Çinlilerin bazı değerli toprak minerallerini vermekten imtina ettiği. Çünkü onlarla işte görünmez hayalet savaş jetlerinin görünmezliğini onlardan sağlıyorlar. Sonra yarın öbür gün o savaş jetleri kimi vuracak? Böyle bunlar daha barışçı bir biçimde, daha bütün insanların iyi yaşayabileceği bir dünyada paylaşılabilse keşke ama maalesef öyle olmuyor. O yüzden bu yaptırımların silah olarak kullanılması, değerli madenler, bunların paylaşılması hepsini tartıştılar. Ben de ona özellikle o tarz şeylere takılıyorum biraz. Yaptırım politikaları bir ekonomik zorlayıcı güç olarak. Bütün bir nüfusu cezalandırıyorlar ama yani devleti değil. Bütün nüfusu cezalandırıyorlar. Rusya burada ilginç olanı benim izlenimim, bilmiyorum katılır mısınız? Gerçi demin de biraz bahsettiniz. Kendi kendine yeter hale geldi bu sayede ama. Çok da enteresan bir şey çıkartıyor, örnek çıkartıyor.
2: Yani aslında
1: her şey var burada.
2: Evet, ya İran'da da aynısı olmadı mı? Yani İran'a da çok büyük ambargolar uygulandı. Başta çok büyük sıkıntılar çekti ama daha sonra kendi sanayisini, endüstrisini bir şekilde yeniledi. İşte bavul ticareti yaptı Türkiye ile, ihtiyaç malzemeleri. Rusya benzer şekilde zaten olay olur olmaz bir Çin desteği geldi hemen. Çok ciddi anlamda bir lojistik kanalı açıldı. Şimdi de tekrar devam ediyorlar. Ve şey de çok enteresan. Şeyi farkındalar. Diyorlar ki biz işbirliği yapmadan, bir partnership kurmadan mesela özellikle bu kritik minerallerle ilgili bütün bir değer zincirini yaratamayız diyorlar. Bunu söylüyor, Ruslar da söylüyor. Ama işbirliği kimle yapacağız? Hangi ülkeyle yapacağız? Hangi ülkenin uzmanlarıyla yapacağız? Bunlar çok değerli. Finans kanallarını da düşünüyorlar. Nereden para bulabiliriz? Buna kimler ortak olur vesaire gibisinde. İşte Suudi Arabistan mesela bugün oradaydı. Biz işbirliği yapmak isteriz dedi. Dolayısıyla dünyanın dediğim gibi bir bölgesi, ki büyük bir bölgesinden bahsediyoruz aslında. Nüfusu da artan, büyüyen bir bölgeden bahsediyoruz. Dediğim gibi onların bir izolasyonla artık bir ilgileri veya kafalarında böyle bir şey yok. Çünkü tamamen bir şeyi izole etmenin de artık imkanı olmadığını insanlar bence anlamış durumdalar. Yani kritik minerale de ihtiyacı var. Yani bugün atıyorum Kazakistan'ı izole etseniz titanyum bulamazsınız. Nereden bulacaksınız? Bunların hepsi her anlamda her ülke için problem yaratmaya başladı gördüğüm kadarıyla. Belki aynı dünyada yaşadığımızı bir süre sonra Batılılar anlayacaklar ama ne zaman anlayacaklar onu bilmiyorum. Ama Uzak Doğu'da Uzak Doğu Asya çok iyi anlamış durumda, öyle söyleyebilirim.
1: Evet, evet, gerçekten haklısınız. Yani göreceğiz tabii yarın Putin'in konuşmasındaki mesajlara da bakmak lazım. Tabii siyasi çözüm arayışları bir yandan da var aslında. Amerikalılar her ne kadar kendilerini bir ara buluculuğa çekmiş gibi yapıyorlarsa da pek öyle değil benim kanaatim ama en azından bu yatırım fos çıktı artık, yani bir geri adım atma durumu. Buradan büyük savaş çıkartacaklar ya da bu işi bakacaklar hani kendilerinde zarar göreceğine hükmedip bütün dünyaya farklı duracaklar. Konumuz o değil tabii. Konumuz St. Petersburg Forumu. Konumuz başka dünyalar aslında. Küresel Güney diyor kimileri buna ama olay sadece küresel güneyde değil. Kocaman bir dünya var. O dünya sadece yani bize belletildiği gibi batıdan ibaret değil. Belki eskiden bir takım fikirler, saçılan fikirler çok daha değerliydi ama gelinen noktada artık onlar da kendi içlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Dünyaya baskı yaptıkça kendileri daha büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Öyle bir hale geldik. Biz böyle uluslararası forumlara Rusya'da olsun, ister Kazakistan'da olsun ama St. Petersburg tabii güzel de bir şehir değil mi?
2: Çok güzel.
1: Yarın da burada olacağız. Tabii yarın yayınımız yok ama dönüşte tekrardan da toparlayacağız. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
1: katıldığınız
2: ederim
1: için Eksen Özel yayınına. Efendim bu sevgili Mehmet Doğan enerji uzmanımızla konuştuk. O da buradaydı. St. Petersburg Ekonomi Forumu'ndaydı. Gördüklerimizi, konuşulanlardan duyduklarımızı paylaşmaya çalıştık. Görüşmek üzere.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentine sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Vautumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste, doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en uzun yolcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri

0: kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
1: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
2: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
1: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
2: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
1: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. FAS grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
2: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
1: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
2: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarih özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
1: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
2: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
1: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu, Dünya Kupası'nın bir insanı neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika-Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
2: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan 2 golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
1: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
2: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueno'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
1: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
2: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
1: Paraguay teknik direktörü Coetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
2: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken, Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
1: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği, yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli müzikler
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay zeka sesli haber.
1: İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgaları hayatın bir parçası haline gelirken, yeni bir araştırma insanların aşırı sıcaklardan korunmak için hangi alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Environmental Research Climate dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Nijerya ve ABD'den milyonlarca mobil konum verisi incelendi. Araştırmacılar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında insanların hareketlerini analiz ederek serinlemek için tercih edilen alanları belirledi. Araştırmaya göre, sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde insanların büyük bölümü evlerinde kalmayı tercih ediyor. Ancak evlerinde klima bulunmayan kişiler için alışveriş merkezleri, parklar ve diğer kamusal alanlar önemli serinleme noktaları haline geliyor. Uzmanlar, bu alanların aşırı sıcak dönemlerde halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Çalışma, sıcak hava dalgalarının toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğini de ortaya koydu. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bazı grupların aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğu belirtilirken, Meksika'da yapılan incelemelerde 18 ila 35 yaş arasındaki genç yetişkinlerin sıcak kaynaklı ölümlerde beklenenden daha yüksek bir paya sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun nedenleri arasında açık havada çalışma zorunluluğu ve çalışma saatlerinde yeterli esnekliğin bulunmamasını gösteriyor. Öte yandan araştırmada, 2025 yazında Avrupa'da yaklaşık 10 gün süren aşırı sıcak hava dalgasının 2300 civarında ölüme yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli yaşanmasının beklendiğini belirterek, toplumların bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, toplum temelli serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sunulması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor. İklim değişikliğiyle birlikte daha sık görülen sıcak hava dalgaları, insanların günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştiriyor. Araştırma, aşırı sıcaklar sırasında insanların serinlemek için evlere, parklara ve alışveriş merkezlerine yöneldiğini ortaya koyarken, bu kaçış rotalarına erişimin herkes için eşit olmadığını da gözler önüne serdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Çok tartışılır, konuşulur. Türkiye Cumhuriyeti ırk ayrımcılığı üzerine kurulmuştur diye. Buradan bakılınca bütün bugün tartışmalar, bütün olan biten her şeyin de aslında bu cümle üzerinden değerlendirildiğini, analiz ettiğini görürüz. Acaba doğrusu bu mu? Şimdi doğrusu şu, Cengiz Özakıncı, araştırmacı, yazar, bir belgeyle buna yanıt veriyor. Mustafa Kemal Atatürk 17 Ocak 1923'te İstanbul'dan gazetecilerle İzmit Kasrı'nda mülakat yapıyor. Buna döneceğim ama şimdi konuğumuza döneceğim. Mutlak butlan öyle bir hale geldi ki sanki doğal bir afetmiş gibi davranılmaya başlandı. Mutlak butlanla hedeflenen bir şeyler var. Hem iç siyasette hem dış siyasette. Butlan sistemli, organize bir stratejinin önemli halkası. Türkiye için bir hedefi var. Cumhuriyet Halk Partisi için bir hedefi var. CHP içine dönersek birkaç isim zaten hep hedefte. İhraç et, konuşalım listesinde olan isimler. Ve bugün az önce olan çok sıcak bir gelişme, Özgür Özel ve diğer o hedefte olan milletvekilleri için fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hep hedefte isim var dedim ya, bugün o hedefteki isimlerden bir tanesi yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tu ve kendisi canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Tuhaf zamanlar yaşıyoruz.
3: Evet,
0: o
3: evet.
0: Tuhaf zamanlarda da kavramlar, isimler, hatta neredeyse partiler bile tuhaflaştı. Şimdi iki Cumhuriyet Halk Partisi varmış gibi oluyor. Bugün bir karar alındı. Eski ihraç edilenlerin tekrar ihraç iptal edildi. Ama i̇ptal bunun edildi, tüzükte evet. Karşılığı yok deniyor. Her şey birbirine çok fazla girdi. Ama böyle bunun biraz önce de söyledim. Hani mutlak butlan bir doğal afet değil. Hedefleri olan bir stratejik adım. Oradan bakarsak evet. Belki daha kolay yol alırız. Şimdi şuradan başlayalım Burhanettin Bey. Siz niye hedeftesiniz bu kadar?
3: Evet, önce tespitiniz çok doğru, onu ifade edeyim. Tabii hedefe gidilirken önlerinde taşlar, çakıllar varsa onları ayıklamaya çalışıyorlar. Herhalde bunlardan bir tanesi benim. Muhtemelen öyle görünüyor. Çünkü işte disipline vereceğiz, şöyle yapacağız dedikleri şeyin bir sebebi yok. Yani örneğin bu işte İBB dosyasına ilişkinse ya da Beşiktaş dosyasına ilişkinse onun yeri orası değil. O savcılık, hakimlik, yani orada zaten o işlemler yapılır. Burada tabii asıl mesele kafaları karıştırmak. Kuralsızlığı kural haline getirmek. Yani ne kadar çok karıştırırsak, ne kadar çok fezleke gönderirsek, ne kadar çok meseleleri tartıştırırsak, boş beleş tartışmanın içerisine alırsak o kadar iyi diye bakıyorlar. Örneğin bugün işte Yüksek Disiplin Kurulu geriye dönük tüm almış kararları iptal etti. Madem sen iptal edebiliyorsun, o zaman o günkü, yani mutlak butlanda o günkü güne döneceksin. O zaman sen niye seçim yapıyorsun? Niye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı değiştiriyorsun? Ya da MYK niye değişti madem geriye dönüyoruz? Ya da sen tüzüğü değiştiriyorsun, o zaman bugüne kadar alınmış kararlara niye bir şey söylemiyorsun? Örneğin belediye başkanları ataması yapıldı. Bu belediye başkanlarını atayan da bizim MYK'ydı. Ona ilişkin niye bir şey söylemiyorsun? Örneğin atanan belediye başkanları kredi çektiler. Sadece Türkiye'den değil, Dünya Bankası'ndan çekilen krediler var, bir sürü yapılmış işler var. Sonra onların imzaladığı işler var, belediye başkanlarının. Böyle silsile haline gider. Yani meselene kafayı karıştır iyice. Şaibe tartışmalarını at. Birisi diyor ki işte şuradan şunu verdim diyor. ya hiçbir kanıtı yok, hiçbir şey yok. Ama öyle bir hale getiriliyor ki sanki suç üstünde bir şey, birini yakalamışlar, memleket soymuş etmiş, yani böyle bir linç kampanyası. Sonra arada bir zaman geçiyor, aa bu doğru değilmiş deniliyor. Sonra haber olmaktan çıkıyor. Ama bu arada o kişilere her türlü iftira atılıyor. Yani şimdi bu bireylerin hakları, özgürlükleri, ne bileyim işte toplum nazarındaki itibarları, ailesindeki itibarları, bunların hiçbirine bakmıyorlar. Yani, yine bir tane örnek, işte Cumhuriyet Halk Partisi, iki tane Cumhuriyet Halk Partisi oldu diyorsunuz. İşte Sol Parti, emekçinin hakkını koruyan, sendikal haklarda mücadelenin içerisinde olan, işte bugün genel başkanımız madencilerin yanına gitti, örnek diye söyleyeyim işte. Ama bu arada yeni gelen buttancılar emekçileri işten attı. İçinde 15 senelik, 20 senelik çalışan da var, 1 yıllık çalışan da var ve şeysiz attılar, tazminatsız attılar. Ya bu böyle bir kafa karışıklığı herhalde hiç olmamıştır yani. Ergenekon Balyoz'da inanın onlar yine biraz daha bu işlerin kılıfını hazırlıyorlardı, öyle sürüyorlardı. Ne bileyim, bir komutanı tutuklayacaksa diyordu ki işte bilgisayarından şöyle bir proje buldum, işte gömülü silahlar çıktı falan. Bunlar hiç onu bile yapmıyorlar. O kadar enteresan konularla giriyorlar ki, yani toplum artık, yani gerçekten artık ne dinliyor ne izliyor, hiçbir şey yapmıyor artık. Yani biz sokağa çıktığımızda insanlarla bu meseleleri konuşmaya çalıştığımızda fark ediyoruz ki hiç ilgilerinde değil. Ama siyaseti nasıl götüreceğiz böyle, onu da bilmiyorum açıkçası. Yani biz siyasetçiyiz, siyasetçinin tanımı ne, toplumu daha güzel günlere hazırlamak, rakipleriyle yarışmak, ne için yarışmak? Daha iyisini yapacağım diye yarışmak, değil mi? Ama şimdi son seçimlerde, yerel seçimlerde birinci parti olmuş, 50 yıl sonra birinci parti olmuş, 22 yıllık iktidarı ilk defa ikinci parti yapmış, partinin başına seçilmemiş, sadece mahkeme kararıyla, hatta iktidarın yargı kolu diye ifade ettiğimiz hukukla başına bir önceki kurultayda yenilmiş bir kişi atadılar. Sonra döndüler, parti meclisini daha kurmadan etmeden MYK'ya oluşturdular ve şimdi istedikleri gibi, yani o kuralsızlık içerisinde istediklerini kural diye söylüyorlar. Canlar isterse tüzük geçersiz, canlar istemezse hayır geçerli. Böyle bir durum var, absürt bir durum var. Tabii bu mesele nasıl çözülür? Ya bu mesele şöyle çözülür. Örneğin siz işte radyo programı yapıyorsunuz. Sizi izleyen olursa, tercih eden olursa bu yayın devam eder. Evet. Olmazsa etmez. Yani sonuçta temel bir konu gözden kaçıyor. Siyaset de vatandaşın nezdinde var ise devam eder. Varlığını sürdürür. Yani şu anda yok saydıkları yargıyla yönetimini engelledikleri, toplumda itibar suikastı yaptıkları Cumhuriyet Halk Partisi, yani seçilmiş genel başkanı Özgür Özel toplumda var. Şu konuda itirazımız var diyor. Toplanın arkadaşlar, yürüyoruz dediğinde 10 kişiyle başlayıp 100 kişiyle bitiriyor. Yani binlerce insan arkasında, ama buna rağmen bu organize kötülüklere devam ediyorlar. Açıkçası yani bu memlekette yaşayan herkes gibi bu gidişatı nereye kadar götürecekler bekliyoruz yani.
0: Şöyle bir durum var. Şimdi bu butlan bir strateji, bir Türkiye tarafı var, bir dünya tarafı var, bir de CHP tarafı var diye bir tarif etmeye çalıştım. Birkaç gündür de anlatıyorum bunun ne anlama geldiği. Büyük Orta Doğu Projesi'nden başlayarak işte Barack Obama'nın en son çizdiği bir federatif modelle birlikte düşünmek lazım da. Şimdi burada şöyle bir durum oluştu. Butlan'la birlikte çok ısrarlı bir şekilde, hararetli bir şekilde o mahkemenin kararıyla birlikte gelenlere çok böyle çok hararetli bir destek vardı. O bir soğudu. Şimdi o soğuyunca sanki orada beklenen bir şey olmamış gibi bir izlenim doğdu. Şimdi de birebir milletvekilleri üzerinde bir şey oluyor. Yani sanki bir sayı peşinde. O sayıya ulaşılmadı. Şimdi ona ulaşılmak için böyle sürekli bir sopa kullanılıyor gibi bir şey doğuyor. Bunu nasıl anlayacağız?
3: Şöyle, biz gibi, yani normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi, siz de ben de iyi niyetle bakıyoruz. Yani bu kadar kötü olabilirler mi diye düşünüyorsun. Şu kadarını yapar ama daha fazlasını yapmaz diye düşünüyorsunuz. Burada da işte yanıldığımız nokta o. Örneğin işte iş soğudu falan değil. Şimdi normalleştirme evresine geçtiler. Örneğin havuz medyasından çok savununun reaksiyonel, daha fazla reaksiyonel olduğunu gördüler. Örneğin bir partiyi, 100 yıllık bir partiyi mafyayla önce ele geçirmeye, sonra kolluk kuvvetleriyle müdahale etmenin sakıncalarını gördüler. Şimdi meseleyi soğutuyorlar. Çünkü ilk adımı aldılar. Yani binayı teslim aldılar. Şimdi normalleştirerek milletvekillerine, işte gelin biz de olun, bir dahaki seçimlerde yine biz oluruz, işte şey bizde, devlet aklı, ya inanabiliyor musunuz, devlet aklını bir siyasetçi savunabiliyor. Devlet aklının olduğu yerde, yani demokrasinin olmadığı yerde, derin devletin olduğu yerde siyaset olmaz. Onlar birbirini etkileyen unsurlardır. Birisi güçlenmişse, yani illegal yapı güçlenmişse, legal yapı yani siyaset zayıflar ve zayıfladığını açık bir şekilde ifade ediyor. Burada tam da sizin söylediğiniz gibi parti içerisinde en küçük bir yarış falan yok. Eğer olsa il başkanlarından destek alırlardı. Yok, belediye başkanlarından destek alırlardı. Yok.
0: Onu şunun için söyledim Burhanettin Bey. Hani evet. Şimdi önümüzde bir, herkes seçime odaklanmış, bu seçim odaklı gibi görünüyor ama onun ötesinde bir anayasa değişikliği var. Orada da sayı önemli.
3: Evet, evet.
0: O sayıya ulaşma. Evet. Şimdi bir dün bugün Özgür Özel için hazırlanan bu alelacele hemen Ankara'ya gönderilmesi, o da bir şeyin parçası. İşte dokunulmazlığı kaldırıp
3: içeri geliyoruz aslında.
0: Buyurun.
3: Benim söylediğim şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içerisinde bir problem yok. Çünkü bir bütünlük var, hiç olmadığı kadar 47 yıl sonra birinci parti olmuş. Örgütleri ilk defa bu kadar birlikteler, görevden almalar, şunlar bunlar hiç olmadı bu dönemde. Ancak mecliste varlar. Mecliste 27 kişi şu anda, 60'la başlamışlardı hatırlıyorsanız.
0: Evet, 70 işte sayıları falan söz ediliyordu.
3: Çünkü bir kısmı duygusal, beni Kemal Kılıçdaroğlu yazdı diyor. Bir kısmı ben bundan sonra burada siyaset yapamam. Bir kısmı artık bölgemde siyaset yapamam, bir daha seçilemem diye düşünen, yani daha bireysel düşünenler vardır. Fikren destek verenler de vardır. Ama sonuç itibariyle buradaki hesaplama partiyi etkisiz kılma, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını azaltma yönelik bir operasyon. Yani parti içerisinde bir yarıştan ziyade Buttan ekibi burayı olabildiğince zayıflatma. Şimdi siz, ben şunu atacağım, bunu disipline vereceğim, arınacağım dediği insanlar kendi döneminde belediye başkanlığı olmuş, kendi döneminde milletvekili olmuş insanlar. Yani sonuç itibariyle burada herhangi bir suçun olmadığını, arınma meselesinin bu ülkede yargıyı ele geçirenlerin yarattığı bir durum olduğunu gayet de iyi biliyor oradakiler. Gayet de iyi biliyor. Eğer bir hukuksal bir düzenleme, bir şey olacaksa önce kimlere geleceğini onlar da gayet iyi biliyor. Ama tüm bunlara rağmen bunları söylemelerinin en önemli üç yanı var. Bir tanesi, demin de söylediğim gibi, partiyi olabildiğince zayıflatmak toplum nazarında, yani mevcut iktidarın devamını sağlamak. İkincisi, anayasa tartışmaları içerisinde sayısal olarak bir noktaya gelmek. Çünkü 400 lafları geçmeye başladı. Daha önce referanduma gidilir mi derken, şimdi referandumsuz anayasa değişikliği konuşulmaya başladı. Üçüncüsü de sandık meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en iyi örgütlenmiş parti şu anda. Biz uzun zamandır sandık çalışması yapıyoruz. Sandığa binlerce insan görevlendirildi, denemeler yapıldı. Şimdi o tehlikede. Onun tehlikede olmasının sorunu da şu: sandıklar güvensiz hale getirilecek. Şimdi bu kadar mesele hayati bir haldeyken, memleket meselesiyken, demokrasi meselesiyken, sistem değil rejim değişikliğine vesile olacak bir durumdayken, vallahi bizim için ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de bir başka biri ilgilendiriyor. Burada mesele memleket meselesi. Buradaki yaşananlar tam da sizin söylediğiniz gibi hem dışarıdan işte kredilerin açılması, Trump'ın övgüleri hem de içeride iktidarını devam ettirmek üzere her türlü kötülüğü, her türlü fenalığı yapabilecek bir yapının şu anda hakim olması.
0: Bir son olarak şunu da sorayım. Hep zihinlerde var. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılacak ve tutuklanacak. Bu kötü senaryoya

0: bile gidersen gitsin dedi. Sonra sağlıkta şiddet alabildiğini arttı. Aynı mesele. Önce kötülüyor. Her şeyi kötüleyerek bir hale getiriyor ve sonra olağanlaştırıyor. Buttan meselesinde de buttan gelecek, buttan gidecek. Amaç olağanlaştırmak. Şimdi de bu tartışma başladı. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde birinci partisinin genel başkanını içeri atmak, bunu tartışmak yani çok tehlikeli ve aynı zamanda demokrasinin yok sayılması unsuru. Yani bir suç unsuru, bir bilmem ne varsa onu soruşturması olur. Ama daha hiçbir soruşturma başlamadan sadece birileri olmuş etmiş falan dediği noktada, hiçbir şey olmadı bir noktada, tutuklanacaklar işte, partiden bunlar atılacak, sonra da dokunulmazlıkları kaldırılacak falan tartışmaları, yine söylüyorum, bu kötülüğün senaryolarından ilk başlangıç. Bu algıyı toplumda kabul
1: Korkutmaya mı
0: ettirmek,
1: çalışıyorlar şimdi tamamen?
0: anormallikleri normalleştirmek. Yapabilirler mi, yapamazlar mı? Vallahi o noktada çok değiliz. Yani bizim yaptığımız şey şu: genel başkanımız parti binasına geldiklerinde, nasıl ki hemen o gün meclise yürüdüyse, bayramlaşmadan Anıtkabir'e yürüdüyse, 19 Mart'ta Saraçhane'ye gelip bir hafta nasıl kaldıysa, biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Yine söylüyorum, bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına ne kaldırabileceği, ne de tek başına kendi sorunu olan bir durum değil. Bu tümüyle bir memleket meselesi. Üzüldüğüm tek şey, bunca yıl emek vermiş insanlar, milletvekilliği yapmış, ne bileyim, genel başkanlıkla şereflendirilmiş insanların bu kötülüğe alet olmaları, bu kötülüğün içerisinde olmaları. İnanın en çok ona üzülüyoruz. Yoksa işte Ekrem İmamoğlu bir yılın üzerinde cezaevinde, bir sürü belediye başkanı, bürokrat arkadaşlarımız cezaevinde. Varsın, biz de girelim yani. Ama bunlar kim affedecek? Yani bunların evlatları bunlardan pişman olacak, üzülecekler. Yani hiç mi bunun hesabını yapmıyorlar? Ya bu nasıl bir gözü körlüktür? Örneğin Deniz Gezmişler'in asıldığı dönemde milletvekili olanların hiç duydunuz mu siz? O dönemde o asılmasını el kaldıranlardan bir tanesi televizyona çıkıp da benim babam milletvekiliydi, şöyle yaptı diyebildi mi? Ya tam da öyle bir dönemi yaşıyoruz biz. Ergenekon'da insanlar nasıl mağdur edildi gördük. 15 Temmuz'a gelinen süreçte ne hissedilerse verdik diyenler, nelere mal oldu, yüzlerce insanın ölümüne vesile oldu. Bugün de aynı şeyler yaşanıyor. İşte en basitinden partide işten attıkları insanların geçimlerini sağlayabilecek mi? Çocuğum var, kirasını ödeyecek mi? Bu kadar vicdansızlık bir yerde başladığı zaman, salgın misali, herhalde gözleri kör ediyor. En çok ona üzülüyoruz yani.
1: Peki. Çok teşekkür
0: Çok
1: ediyorum
0: teşekkür ediyorum. İyi
1: katıldığınız için.
0: yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'la konuştuk. Önemli açıklamalar yaptı. Olan biteni 3 maddede topladı. O 3 maddeyle birlikte aslında ne yapılmak istendiğini de söyledi. En çok üzüntüsünü de butlanı fırsat bilerek yapılanlar olduğunu söyledi. Şimdi Burhanettin Bulut ulaştığımız anda kesmiştim. Devam edeyim. Hani bu Cumhuriyet'in ilk kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti ırk ayrımcılığı üzerine kurulmuştur yalanı var ya, tarihsel bir yalandır yakın dönemde. Aslında Atatürk pan-Türkizme çok ciddi anlamda mesafe koymuş bir isimdir o dönemde. Ve hatta Zeki Velidi Toga'nın Türkiye'den gönderilmesi de bunun uçlarından birisidir. Zeki Velidi Togan Türkiye'ye Atatürk gittikten sonra gelebilmiştir. Atatürk 17 Ocak 1923'te İzmit Kasrı'nda gazetecilerle konuşuyor. Falih Rıfkı Bey diyor ki, Paşa Hazretleri, meclis bahsinizde bir şeyimiz daha var. İstanbul'dayken bir yabancı muhabirle görüşmüştüm. Vatandaşlığı kabul eden Hristiyanlar, mesela İstanbul'da yoğun Yahudiler var vesaire var. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bunu reddetmiyor. Vatandaşlar seçilirse onları meclisten çıkarmak için bir sebep yok. Asker de olmasınlar, mebus da olmasınlar diyor Fahri Rıfkı Bey. Atatürk karşı çıkıyor. Hayır, asker de olabilirler, mebus da olabilirler. Tarihin kendi gerçeklikleri böyle ama dediğim gibi bu öyle bir hale getirilmiştir ki ulus devletini zedelemek, ulus devletini yıprat

0: yaratmak için ırk ayrımcılığı üzerine kurulduğu yalanı üzerinden bugüne kadar çok fazla şey yapılmıştır bu ülkede. Devam edeceğiz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçildi. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandı davada 2 yıl 6 ay hapis ve 562 bin lira adli para cezası aldı. Davada Saran Grup CEO'su Azade Zeynep Haksal ve Esport Genel Müdürü Emre Eren hakkında beraat kararı verildi. İBB davasının görüldüğü Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan Birnoğlu Duruşma Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününün kutlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı davanın görüldüğü salonda görevli jandarma personelinin bir kısmı hakkında idari soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi. İran'ın yeni dini lideri Mujtaba Hamaney yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'i Orta Doğu'daki savaşta kesin bir darbe aldıktan sonra İranlılar arasında bölünme yaratmaya çalıştığını söyledi. Doğu illerindeki bir Tugay'da görev yapan bir as subayın Aras sesi nedeniyle tartıştığı Tugay komutanı tarafından darp edildiği, hakaret ve tehdide maruz kaldığı iddiaları gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan olayla ilgili Tugay komutanı hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafak ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
0: Torba yasa diye bir gerçekliğimiz var. İçine ne atılırsa oluyor. Aslında bir anlamda da çorba yasa da denilebilir. Bir torba yasa daha çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. İçinde varlık barışından teminatsız tecile kadar birçok kalem var. Çalışanları ilgilendiren maddeler de var. Onları öğrenmek için sosyal güvenlik uzmanı, Radyo Sputnik programcısı Melis Elmen canlı yayında. Alo.
3: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin.
3: Hoş buldum Sayın Hoş. Nasılsınız? Her şey herkes için iyidir inşallah.
0: Öyle olması için çabalıyoruz. Şu torba yasanın içeriğine bakabildiniz mi?
3: Evet, tabii tabii.
0: Bu torba yasa çalışanlar açısından ne söylüyor? Ama böyle orada ben baktım birçok şeyi böyle yine kanun 6183 demiş, teminatsız tecil demiş, bir şeyler demiş ama bunu böyle çok anlayabileceğimiz şekilde birkaç maddede söyleyebilir misin?
3: Tabii tabii. Şimdi resmi gazetede yayınlandı. Zaten daha önce de konuşuyorduk. Bu düzenlemeyle birlikte ne oldu? Kamu alacaklarının taksitlendirme süresi uzadı.
0: Ne demek bu kamu alacakları?
3: SGK borcu diyelim. Vergi borcu diyelim.
0: Trafik cezası falan. Bütün böyle bu borçlar mı?
3: İlgilendiren her şey. Yani para alınması için yapılmış bir taksitlendirme uzamasıdır. Ama şey değildir, faiz silimi, af ya da vesaire değildir. Yani anlamı tamamen şudur. Sadece kamu alacağınız, kamu vereceğiniz diyeyim, onların alacağı, sizin vereceğiniz diyelim. 36 ay az geliyordu insanlara, 72 aya çıkarıldı.
0: Öncelikle süre uzadı, faiz ya da indirim yok. Sadece ödemek için süre uzadı.
3: Tabii şimdi şöyle örnekleyelim, çok basit olsun. Mesela 100 bin lira borcunuz var diyelim. Bunun 50 bin lirası da faiz diyelim. Yani 150 bin lira borcunuz var değil mi?
0: Evet.
3: 150 bin lirayı gene banka gibi düşünelim, faizlendirerek 72 aya yayıyorlar. Yani daha rahat ödensin.
0: Ha, bu 150 bin üzerine bir de faiz koyup mu 72 ay?
3: Tabii her taksitlendirmenin bir faizi var.
0: Banka değil ki bu, devlet.
3: Evet yani.
0: Ha öyle.
3: Konuşuyoruz ya.
0: Ha öyle, banka gibi. Tamam.
3: Maalesef. Peki,
0: tamam, burasını anladım. Bu çok net.
3: Teminat kısmı rahatladı. Ne oldu? Bunu 50 bin liradan aslında 250 bin liraya çıkarmışlardı. Yani bu ne demek?
0: Evet, ne demek?
3: Bir şeyi taksitlendirmek istiyorsunuz diyelim. Devlet diyordu ki arkadaşım, eğer senin 50 bin liran yok ise ben sana taksitlendirmem. Peki 250 bin liraya çıkardılar. Yani 250 bin liran yoksa da taksitlendiririm. Şimdi de dedi ki 1 milyona kadar eğer paran yoksa gene taksitlendiririm.
0: Neyi? Bedeli bu. Neyi kadar taksitlendiriyor?
3: Yani bu borcumuz var ya bizim devlete, işte ne bileyim SGK, Bağkur, MTV, artık ne ise, vergi vesaire. Eskiden diyordu ki en az senin bankanda 50 bin lira bana göstereceksin diyordu. Gösteremiyorsanız zaten taksitlendiremiyordu. Hadi dedi onu gösterme, 250 yapayım dedi. Şimdi 1 milyon yaptı. Yani 1 milyona kadar kimsenin parası yok ise bile, ya da ne bileyim evi, arabası, gösterebilecek herhangi bir şey, el arabası, çok kamyonu, fark etmez. 1 milyonluk bile etmese yine taksitlendiriyorlar. Ama 1 milyon üstünde borcunuz var ise seve seve onu teminat verip devlete ödemiyorsanız diye, o alsın diye gösteriyordunuz.
0: Bu da böyle. Başka var mı?
3: Yani benim alanımda, yani borç affı olmadığını netleştirmek tekrar istiyorum. Maalesef ki her seferinde bu geliyor. Yani bu bir borç affı değil. Eskiden evet çıkıyordu borç affı, vergi affı, Bağkur affı, faiz affı. Hayır, aff değil, sadece uzun taksitlendirme. Ve teminat bedeli daha yüksek. Yani arabanıza, evinize bir şey koymuyor. Haciz koymadan size 70 kere taksit yapıyor. O kadar.
0: Hepsi bu.
3: Maalesef.
0: Yani, peki var, varlık barışı var.
3: Hikaye çıktı 36'da.
0: Varlık barışı var. Sanayi sicil belgesine sahip olan, fiil üretim yapan şirketler için kurumlar vergisi oranı %12,5 olarak belirlenmiş. Ben onları çalışma hayatı dışında olduğu için sonra...
3: Yok, o konuda da sadece şunu söylemek istiyorum size, eğer müsaade ederseniz.
0: Buyurun,
3: eğer,
0: ne demek?
3: Hani dediğim gibi mali müşavir ve muhasebecilerin, daha doğrusu mali müşavirlerin alanı, ama şöyle bir sıkıntımız var. Şöyle bir şey çıkardılar. Eğer yurt dışından Türkiye'ye geldiğinizi kanıtlarsanız sizi 20 yıl vergi affına soktular. Gelir vergisi affına. Ne alaka? Şimdi biz burada oturuyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de
0: cezasını çekeceksin. Öyle kolay mı?
3: İşte zaten bizden vergi alıp ondan niye almıyor? Çünkü neden? Yabancı yatırımcıyı böyle çekebilecek. İkamet gösterecekler bir tane su faturası ile. Onlar burada bir şey istediğini yapıp her türlü vergi affını yapacaklar, yararlanacaklar. Ama siz maalesef üskünün faturanızı yine vergiyle ödeyeceksiniz. Bu da ufacık böyle niyası olsun hatta.
0: Öyle. Bu her torbada mutlaka çıkan bir yasayla birlikte Türkiye'de olmanın bedelini ağır ödetilen bir madde mutlaka oluyor.
3: Avantajımız çok yüksek, vergi ve SGK borcu olanlar hani 36 ay değil de 72 ayda ödeyecek. Kimsenin bir ne kadar, o kadar faydası. Ödeyemeyen zaten 36 ayda ödeyen zaten ödeyecekti. Ödeyemeyen 72 ayda da ödeyemeyecek zaten, fark etmeyecek.
0: Tamam, o zaman 102 aya çıkar gelecek. Peki, teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Yine.
0: Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kal sevgili Melis.
3: Bay bay. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
0: Şimdi Melis Ermen'le konuştuk. Çalışma hayatını ilgilendiren, resmi gazetede yayınlanan torba yasada ne var diye. Torba yasanın içinde başka şeyler de var. İşte az önce söyledi Melis Ermen de. Türkiye'de yerleşen ve belirli şartları sağlayan kişilerin yurt dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Bir de ne var? Bir de varlık barışı var. Hani ona da değiniriz akışımız içerisinde. Şimdi... Hiç vakit kaybetmeden organik zeka haberlerine doğru gidelim. Gidebiliyor muyuz Özgür? Az önce söyledim ya, varlık barışı düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı ve artık yürürlüğe girdi. İlk kez olmuyor. İlk kez oluyormuş gibi kimsenin davranmasına gerek yok. Daha önce 7 kez oldu. 7 kez bu çok tartışıldı. Varlık barışı, varlık barışı denilen düzenleme ve o düzenlemeyle birlikte kara para, uyuşturucu, baron, hepsi konuşuldu. Sonuçlarının ne olduğu da görüldü. Geldik yine o varlık barışına. O varlık barışı da bugün resmi gazetede yayınlandı. Şimdi varlık barışıyla birlikte aynı zamanda yurt dışından gelenler açısından da onlara gelir 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuldu. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de de şöyle bir durum var. Hani zenginden alıp yoksula vermek diye bir... O Robin Hood muydu Özgür? Robin Hood muydu? Ha, zenginden alıp fakire veren. Bizde tam tersi, fakirden alıp zengine veren bir sistem oluşturuldu. Mekanizma. Dün de anlattım ya, mekanizma var. Bir mekanizma, hayatın her alanında bir mekanizma çalışıyor. Burada da o. Son yıllarda en zengin %10'luk kesimin toplam servet içindeki payı inanılmaz arttı. Mesela 2013'te %62-73 olan oran %68-43'e yükseldi. Vergi adaletsizliği, söyledim az önce, yurt dışından gelip istediği gibi burada vergisiz 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. Türkiye'de nasıl oluyor? Mesela ilk 4 ayda ücretli çalışanlar ve stopaj yoluyla vergi ödeyenler toplam vergilerin %24,3'ünü öderken şirketler sadece %10,2'sini ödedi. Mülkiyet üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı da yalnızca %1,5. Bu yabancı yatırımcı önemli ya, en önemli şey şimdi o yabancı yatırımcı yatırımcı. Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar için konuştu, dinliyoruz.
4: 20 yıllık bir non-dom statüsünden bahsediyoruz. Eğer kişisel servetinizi Türkiye'ye getirirseniz ve Türkiye'de yerleşik olursanız %100'lük bir vergi muafiyeti olacak dışarıdan gelen geliriniz konusunda. Türkiye'de elde ettiğiniz gelire bakacak olursak, finansal varlıklara yatırım yapacak olursanız burada da ciddi bir alan söz konusu. Mesela Türk tahvillerine yatırım yaparsanız %100'lük bir muafiyet var. Kripto varlıklarda zaten vergi yok. Eğer Türk hükümetinin devlet tahvillerine yatırım yaparsanız yine vergi sıfır olacak. Aslında burada neredeyse tamamen vergisiz bir ortamdan bahsediyoruz. Servetinizi Türkiye'ye taşırsanız 20 yıllık bir muafiyet söz konusu olacak. Bu da çok uzun bir süre ve sadece %1'lik bir miras vergisi olacak.
0: %1'lik miras vergisi olacakmış. Özgür, hadi söz sende.

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu. Bugün yine ifadesi yayınlandı, ifadesi görüldü ama önce şu 2 Nisan 2026, yakın tarih daha. Nisan, Mayıs, Haziran, 2 ay. 2 ay önce. Kendi hesabından, kendi el yazısıyla, ıslak imzasıyla bir mesaj yayınlamıştı Muhittin Böcek. Diyor ki Böcek, o zaman da söylemişti, yok Özgür Özel'e rüşvet verdi, oraya para verdi, şuraya para verdi, şuna götürdü. Bütün bu haberlerin yapıldığı sıra sosyal medyasından aynen şöyle yazmıştı. 6 defa aday oldum, 6 mazbata aldım, Allah'ıma şükür hiç kaybetmedim. 6 kez adaylık süreci yaşadım, adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim. Ama bana iftira atmak, karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna, sosyal medya dahil yazar çizen yanlış bilgi verenler ispatlamazsa alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur demişti. Bugün ne diyor? Muhittin Böcek diyor ki seçim döneminde toplam 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon ödeme yaptım. Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre bu parayı götürdüğünü, 950 bin euro verdiğini söylüyor. Kısa bir süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Masanın yanına yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de çantayı size getirdim. Seçim sürecinde katkılarınız olsun dedim. Bunu yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyre'ye destek verilmesi talimatına istinaden yaptım. Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum diyor Muhittin Böcek. 2 ay öncesinde aynen söyledim size, şerefsizim diye altına imza attı ve sonra da bu öneri. Ya şimdi ikisinden biri kesin yalandı tabii ki de. Ama burada şöyle bir şey var ya, kim mesela o parayı verirken tanık olan var mı? Yok. Parayı götürürken birisi var mı? Yok. Parayı alan nerede? E hayatını kaybetmiş biri. Ferdi Zeyrek. Talihsiz bir olayla hayatını kaybetmişti Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek. E o yok. E, hayatını kaybetti. Hayatta değil. İspatı yok. Şimdi bunun üzerinden dokunulmazlığı kaldırılma fezlekesi. Böyle. Devam edelim Özgür.

0: Yabancı gelecek, para ödemeyecek, vergi vermeyecek. Sen yeter ki parayı getir, nereden aldın, nereden kazandın diye sormayacağım diye neredeyse yalvarır hale geldi. Bunu yapan ülke de yok şu anda dünyada. Seyşeller mi var dedin sen Özgür? Hala öyle mi Seyşeller? Orada bile kural vardır yani bildiğim kadarıyla. Hani yani bir şekliyle oraya o parayı kayda geçiyorsan onun bir karşılığı vardır Seyşeller'de bile. Ama Türkiye'de böyle. Bir taraftan hani butlan falan bir sürü şeyler oluyor, oluşuyor. Onun altında bir sürü hesaplar, kitaplar var. Ama bir taraftan da hayat devam ederken o hayatın yüklediği büyük yük var. Her kesim emekli isyan ediyor, işçi isyan ediyor, tarım, çiftçi isyan ediyor. Onlarla ilgili bir şey var mı? Yok. Sadece buğday fiyatı açıklandı. %22 zam yapıldı ve 16.500 lira oldu. Saadet Partisi milletvekili Şerafettin Kılıç'ın gündeminde de o vardı. Dinliyoruz.
1: Buğday fiyatı %22,2 zamla 16.500 Türk lirası olarak belirlendi. Peki gerçek tablo ne? Mazot %36,7 artmış, gübre %47,5 artmış. Bu tablo ile çiftçiye ne kadar çok üretirsen zararın o kadar büyür deniliyor. Yani açıkça üretme deniliyor. Üstelik çiftçiye ürünün parasını 45 günde ödeyecekler. Tarlada bir günde bile çok şey değişiyor. Fakat çiftçiye hem zararına sat hem de 45 gün bekle diyorsunuz. Tarımda kendi kendine yetebilen Türkiye'yi dışarıya bağımlı hale getirdiniz. Çiftçinin borçları katlanıyor, köyler boşalıyor ve bağımlılık artıyor. Tarım milli güvenlik meselesidir. Ürün fiyatları ve 45 gün vade kararlarını derhal revize ediniz.
0: Muharrem İnce de diyor ki bir bardak çayın 50 lira, bir litre mazotun 67 lira olduğu bir ülkede buğday kilo alım fiyatı 16-50 TL olarak açıklanıyorsa o ülkede yoksulluk olur, fakirlik olur, refah olmaz diyor. Yine bir muafiyet getirildi. Eğer bugünlerde, bugün, yarın bir sarı taksinin önünde gülen bir surat görüyorsanız işte o plaka sahibidir. Keyiften. Öyle keyiflendi ki. Neden? Çünkü bu gelir vergisi kanunundaki değişiklikle taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin ticari plakalarını satmaları halinde elde ettikleri kazançlar gelir vergisi ve KDV'den istisna tutulacak. Da niye? Bak herkes ağlıyor, buğday, çiftçi, bilmem ne. Bir tek şimdi taksiciler gülüyor. Gevrek gevrek gülecek kadar da önemli bir karar. Çünkü taksi plakası dediğin ev parası. Öyle az uzun bir paradan da söz etmiyoruz. Ve yani zaten şunu hiç anlamamışımdır. Bir hizmet aracı olan bir şey nasıl yatırım aracına dönüşür? Hizmet, yatırım. İkisi çok farklı bir şeyken taksi plakaları zaten bir yatırıma dönüşmüş durumda. Taksi şoförlerini söylemiyorum. Taksi plakası sahipleri, o yüzü gülenler. O çalışan taksicilerin yine yüzü asıktır. Yapılan değişiklikle sadece taksilerde değil, minibüs, servis aracı, dolmuş, hepsi eğer plakayı satıp bir gelir elde ettiklerinde hem gelir vergisinden hem de KDV'den istisna tutulacaklar. Hani son dönemde böyle bir kıyak anlamında bir toplu bir kesime hatırlamıyorum ben. Şu anda taksicilere minibüs, servis araçlarına getirilen bu muafiyet kadar bir son dönemde yapılan bir kitlesel bir şey hatırlamıyorum. Bu minibüs servis aracı işletmeleri, dolmuşçular ve taksicilere nasip oldu. Devam edelim.

0: boylarından büyük suç iddiaları var. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Cezaevine girdiği çıktı. Bu Engin Polat, Dilan Polat meselesinden söz ediyorum. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar bütün bu suçlamalar etmeler. Ama hani devam ederken de iş yine bir acayip yere geldi. Dün bir cinayet işlendi. O cinayet anında Dilan Polat video paylaştı. Önce bir dinleyelim.
1: Alır buraya polis ambulans. Cam Polat'ı vurdular. Ne olur. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
0: Sırada evde çocuklar var. Bütün bunlar çekiliyor. Yani o durumda video çekip paylaşmak insanın aklına gelebilecek herhalde bir normal bir yerde en son şey olabilir. O yaptı. Bir tarafta bir şey daha söylüyor yine o cinayet olana kadar. Şimdi onu da dinleyelim. Orada tehdit edildiğini söylüyor.
1: Mesaj geliyor. Nilday bilmem yemek borusundan besleyeceksin. Bak ben bunların hiç sesini çıkarmıyorum. O kadar şurama kadar doluyum ki. Bizim bu atılan türlü türlü iftiralarla gerçekten ne işimiz olur? Ya benim şu aldığım mesajları bir bilseniz. Yo alamayacağım tabii. Ya kendimi doğru da ifade edemiyorum. Çıktığımızdan beri sürekli tehdit ediliyoruz. Bir restorana gidiyorum, restoran aranıyor. Otele gidiyorum Urfa'da, Urfa'daki otel aranıp tehdit ediliyor. Bak sizi hiç yansıtmak istemiyorum ama arkadaşlar Urfa'da bir otele gidiyorum, otel sahipleri aranıyor. Evime masajcı geliyor, masajcı aranıyor. Bir yere çıkıyorum, bir saat sonra paylaşım yapabiliyorum.
0: Bu paylaşım yapabiliyorum. Her gittiği yeri böyle paylaşıyor ya. İşte ne oluyor o? O yakalandı. Kuzeni aynı zamanda hem de korumalığını yaptığı kişi Can Polat vuruldu, öldürüldü. Öldüren yakalandı. İfadesinde diyor ki nereden takip ettin, vurdun? Ayrıntısını anlatıyor. Diyor ki Dilan Polat'ın paylaştığı storyler ve paylaşımlar, sosyal medyadaki paylaşımlarından bulduk yerini. Yani bu paylaşım meselesi bir sosyal bağımlılık ya da başka bir hastalık biçimi olarak bakılabilir ama bir taraftan şimdi bir cinayet var. Bir de bu insanlar neden bu kadar çok bu olayların içerisinde, işte yeni nesil çetelerden birisinin bu sefer hedefi olduğunu, onların olduğunu söylüyorlar bu cinayetin. Ama her yeri, hani gittiği her yerden o bir şey paylaşmak, yani konum bildirmek, neredeyse konum bildiriyor. Ama zaten bugünkü o Can Polat'ın annesi de cenazede ağzına geleni söylüyor. Senin yüzünden öldü, sen öldürttün diye söylüyor. Niye? Her gittiği yeri bu paylaşması, bu konum atma meselesiyle. Şimdi bu o anda vurulmuş orada, henüz belli ki yaralı, ambulans aramak yerine oradan hikaye atmak sosyal medyaya. Sonra hatta orada sadece hikaye atılmıyor. Aynı zamanda bir sonraki hikaye için de abonelere özel bir sistem yapılıyormuş oradan. Herhalde abone olanlar mı izleyebiliyor Özgür onu? Tam şeyi böyle söylesene bana sistemi. Ha sadece ona takip etmek değil, bir de abone oluyorsun, bir para veriyorsun, o para karşılığında sana olan bir şeyi paylaşabiliyor, öyle mi? Bunun için de buradan da bir para kazanılıyor. Yani olacak iş değil. Yani onlar da yapılmış. Şimdi daha önce de birkaç kez böyle bir saldırı şeyi olmuştu ama gidiliyor işte bir yerlere, bak bilmem ne restoranındayız, buradayız, yemekleri şöyle, şurası böyle diye bir taraftan hem reklamı yapılıyor, hem orada yemek yeniliyor, hem konum veriliyor. Sonra da ortaya böyle bir cinayet de çıkıyor. Ve hiçbir şey olmamış, bütün bunlar olmamış gibi en mağduru da yine onlar oynayabiliyor. O iddialar dedim ya, bir iddialara bakıldığında hem Dilan Polat'ın hem eşi olan, neydi adı, Engin Polat mıydı? Neyse, Engin Polat'tı galiba. Onların boyunu aşmış durumda. Tuhaf bir durum bu. Devam edelim biz.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaş ve sonrasındaki uzun uzun uzun Trump'ın sürekli uzattığı ateşkes süreci hala devam ediyor. Amerika'da önemli bir oylama vardı Temsilciler Meclisi'nde. Trump'ın İran'daki savaşını için yapıldığı bu oylama ve 215'e 208 oy çıktı ve Trump açısından bir başka durum. Yani artık o Temsilciler Meclisi'ndeki desteğini ne kadar çok kaybettiğini, Amerika kamuoyunun bakış açısını göstermesi açısından da önemliydi. Devam ediyoruz.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde yarın gazeteci arkadaşımız İsmail Arı 75 gün sonra ilk duruşmaya çıkacak. Yargılaması yarın başlayacak. Gazetecilerin Mayıs ayında ne kadar bir gözaltı, tutuklama, saldırı, hedef göstermeye maruz kaldıklarını milletvekili Utku Çakır Özer bir liste haline getirdi. Utku Çakır Özer'in dinliyoruz şimdi.
8: Mayıs ayı basın özgürlüğü raporumuzu tamamladık. Tam 10 gün resmi tatil yaşanan Mayıs ayında dahi gazeteciler en az 40 kez hakim karşısına çıkarak haberini, paylaşımını savunmak zorunda kaldı. İsmail Arı, Merdan Yanardağ, Pınar Bey ve onlarca gazeteci bayramı özgürlüklerinden, ailelerinden mahrum geçirmek zorunda kaldı. Bir gazeteci tutuklandı, o da bayramı yine cezaevinde geçirdi. Gazeteciler Anadolu'nun dört bir yanında Mayıs ayı boyunca hedefe kondular, tehdit edildiler, saldırıya uğradılar. Gazeteci Şule Aydın hakkında bir kişi 81 ilin emniyetine ihbarda bulunduğu ajanlık casusluk suçlamasıyla Şule Aydın hakkında soruşturma açıldı, ifadesi alındı. Yine gazeteci Yusuf Çelik 1 Mayıs yürüyüşüne polis müdahalesi sırasında gözaltına alındı. Aydın'da bir yerel haber sitesinin sahibi saldırıya uğradı. İDV davasını takip eden onlarca gazeteci yine hedef gösterildi. Bir gün muhabiri Sariye Toprak Gülistan Doku cinayeti haberleri nedeniyle ailesiyle birlikte hedefe kondu. Babası, Aile Bakanlığı'nda çalışan babası görevinden uzaklaştırıldı. Yine Mayıs ayında erişim engelleri basın özgürlüğü önünde ciddi bir sıkıntı olarak ortadaydı. Vergi adaletsizliğini vurgulamak için Genel Başkanımız Özgür Özel'in kurduğu akp.com sitesine erişim engeli getirildi. İBB'nin AKP yönetimindeyken ihalelerde oluşan kamu zararlarına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi. Yine belgeli onlarca haber erişime engellendi. Bilmesi, görülmesi, okunması engellendi. Evrensel yazarı Ceren Sözer'i AKP'ye kim oy kaybettirdi diye yazı yazdı. Turkuaz Medya Grubu tarafından açılan davada hazminata mahkum edildi. Yine bir AKP milletvekilinin oğlunun okula bıçak ve silahla gittiği iddialarına ilişkin haber yapan gazeteci Yeliz Ayaz da tutuklanarak cezaevine kondu. Önümüzdeki 5 Haziran'da 2 gün sonra İsmail Arı hakim karşısında çıkacak. Ramazan ayında gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. İkinci bayramını cezaevinde geçirmek zorunda kaldı. Ailesinden, özgürlüğünden mahrum. Bugün 73, hakim karşısına çıktığında tam 75 günü cezaevinde, zindanda geçirmiş olacak İsmail Arı.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam dedi ya. Elimiz yalnız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Onkolog, doçent doktor Yavuz Dizdar diyor ki ben hiç check-up yaptırmam, nedenini de şöyle anlatıyor.
10: Siz hiç check-up'la mı çektirmiyorsunuz?
11: Hayır efendim. Ben hayatımda bir kere yaptırdım. Bir sevgili arkadaşlarım, onlar çok şey yaptılar. Çok celallenmiş bir dönemimdeydim. Kontrol olsun diye benden bir kan aldılar. Onun dışında bir daha ben hayatımda bir şey vermedim.
10: Sağlık ocağına gidip kan falan da mı vermiyorsunuz?
11: Vermem.
10: Hocam B12, demir, hani en
11: hiç
10: basit...
11: Hiç bakmam efendim. Hiçbirine bak. Marifet mi? Bilemem. Benim yaşam tarzım bu, inancım bu. Bir kere yaşayacağız, layıkıyla yaşarız, gereği gibi ölürüz. Ondan sonrasında arkamızdan da laf ettirtmez. Benim inancım bu.
0: bunu söylüyor. Şimdi bu mesele ticarileşmeyle ilgili, bu sağlığın bu kadar çok ticarileşmesiyle ilgili iyi kötü çok şey birbirine karıştı. Yani bir konuda bir teşhis bulunduğu, teşhiste bulunulduğunun da bu ticari bir şey mi gerçekten sağlıkla ilgili bir durum anlaması biraz artık daha da zor. Yani birkaç yerden o teşhisi doğrulatma ihtiyacı duyuyor insanlar. Çünkü bu kadar çok ticarileşince ortada bir güven de sürekli azalmaya başladı. Konumuzu arıyor muyuz? Tamam arayayım. Biz o zaman devam edelim.

0: Kürt. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Eski milletvekili Mahmut Alınak, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası Yargıtay'ca onandı. Alınak, Kars'taki evine giden polisler tarafından gözaltına alındı ve Kars cezaevine götürüldü. Şimdi bugün Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıktı. O kararla birlikte tartışmalar bir kez daha alevlendi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka sistemine son verdi. Tabii erkekler bu anda koro halinde buna çok sevindi ama iptal edilen nafaka hangisi, kimleri kapsıyor çok anlaşılmadı. Sanki bütün nafakalar iptal edilmiş gibi bir izlenim yaratıldı. Bu ne kadar doğru? Tam olarak aslında bu anayasanın iptal ettiği nafaka sistemi hangisi? Onun yanıtını almak için hukukçu Hülya Gülbahar canlı yayınımızda. Alo.
2: İyi yayınlar.
1: Hülya Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bu şimdi nafaka sistemi sona erdi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı bitirdi deniyor ama bu çok doğru bir şey değil herhalde. Böyle bir genel tanım.
2: Tabii ki doğru değil. Boşanma halinde.
1: Neyi iptal etti? Ne devam ediyor?
2: Şimdi cinsiyet belirtmeksizin boşanma halinde eğer bir yoksulluk söz konusuysa, yoksulluğa düşen eşe, burada cinsiyet belirtilmiyor, bir yoksulluk nafakası bağlanır. 175. maddesi medeni yasanın. Orada süre yok ama bir sonraki maddede o nafakanın hangi koşullarda kesileceği anlatılır. Sanki öyle bir düzenleme yokmuş gibi ömür boyu süren nafaka varmış ve bir takım erkek vatandaşlarımız mağdur oluyormuş gibi bir algı yaratıldı ve Anayasa Mahkemesi bugünkü maalesef süresiz ifadesini, iptal kararını verdi. Yani her iki eşe de eğer yoksulluk, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmek söz konusu olacaksa bağlanan bir nafaka. Hem dünyanın hem Türkiye'nin gerçekleri boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın kadın olduğu gerçeği üzerine kurulu olduğu için bu nafaka ağırlıklı olarak kadınlara bağlanan bir nafaka. Yoksulluk nafakası. Ve yoksulluk ortadan kalktığında da kesilen bir nafaka.
1: Şimdi ne olacak?
2: Şimdi çok korkunç bir kaos olacak. Zaten yeni Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri boşanma davaları uzun sürüyor. Tedbir nafakası ve nafaka ödüyor vatandaşlar. Vatandaşlar mağdur oluyor, yeniden evlenemiyor beyanları veriyordu. Bakın burada dikkatinizi çekerim. Vatandaş dediği erkekler, erkek vatandaştan bahsediyor. Çünkü bütün bu süreçlerde mağdur olan kadınlar. Dolayısıyla %99 tedbir nafakası bağlanan kadınlar. Nafaka yüzünden vatandaş mağdur oluyor, evlenemiyor dediği erkekler. Çok belirgin bu. Geldiği günden beri Sayın Bakan bunu arzu ediyordu. Şu anda da 12. yargı paketi gündemde. Dün de onun açıklamaları yapılmıştı. Demek ki atanmış Anayasa Mahkememiz yürütmenin elini kuvvetlendirebilmek için 12. yargı paketi taslağı kamuoyuna açıklanmadan önce bu kararını açıklamak istedi. Ben dikkatinizi çekeyim.
1: Buna bir çerçeve mi çizilecek şimdi bir de?
2: Tabii. Hmm. Zaten yıllardır böyle bir lobi vardı. Bir gün evli kalıp ölünce ömür boyu nafaka ödemeye mahkum zavallı erkekler propagandası yapılıyordu.
1: Var mı böyle erkek?
2: Biz eşitlik için kadın platformu olarak geçen sene bu kampanya tekrar yükseldiğinde biz de bir karşı kampanya açtık. Kaç kişi varsa bize başvursunlar, aramızda para toplayıp biz ödeyeceğiz diye. Yani bir gün evlilik alıp ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilmiş kaç kişi varsa biz hazırız. Biz hala tekrar ediyoruz bu şeyimizi, teklifimizi. Bize gelsinler, biz ödeyelim onların nafakasını. Çünkü o bir gün evlilik almak ve ömür boyu süresiz nafakaya mahkum edilmek diye bir olgu olamaz. O bir günlük evliliğe evlilik diyemeyiz. Büyük olasılıkla onların çoğu dolandırıcılık ya da öldürmeye teşebbüs gibi son derece ağır bir boşanma nedeni olması lazım ki bir gün evlilikten sonra nafaka bağlansın kadınlara. Nafaka bağlanmasının koşulları bakın o kadar zor ki bugün Türkiye'de bir nafaka yani mağduriyetinden bahsedeceksek kadınlar ve çocuklar nafakanın mağduru. Hem nafaka bağlanmıyor, hem bağlanan nafakalar ödenmiyor, hem nafaka zaman içinde enflasyonda yıpranıyor, önemsizleşiyor. Yeniden bir nafaka artırım davası açtığın zaman yıllar sürüyor. Gerçek mağdur kadınlar ve çocuklar burada nafaka meselesinde. Şimdi size tabii bu Anayasa Mahkemesi bileşimi değişti yıllar içinde. 2012 yılında boşanan eşe bağlanan yoksulluk nafakasının yoksulluk koşuluna bağlı olduğu ve ancak karşı tarafın ödeme koşulları varsa bağlandığını ve bunun bir sosyal hukuk devletinin görevi olduğunu, aile dayanışmasının bir sonucu olduğunu söylemiş ve 2012'de bunu reddetmişti. Şimdi 2012'den bugüne ne değişti? Ekonomik koşullar daha da ağırlaştı. Kadın erkek eşitliği daha da ağırlaştı. Yoksulluk ve özellikle de kadın yoksulluğu ve çocuk yoksulluğu mesemlere bakın daha da arttı aradan geçen zamanda. Yani sosyal dayanışmanın bir gereği olan nafakanın orada durması gerekirken hiçbir koşullarda kadınlar ve çocuklar lehine hiçbir iyileştirme olmadığı halde bu nafakanın kaldırılmasında değişen bir tek şey olduğunu gösteriyor bize. Hiçbir araştırma da yapmadılar tabii ki. Değişen tek şey Anayasa Mahkemesi'nin yapısı. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali ile ilgili davalarda Danıştay 10. Dairesi'nin başkanlığını yapan hakim beyefendimiz davaları reddetmiş ve hemen ardından hiç zaman kaybetmeksizin Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı. Dolayısıyla değişen yapısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı vermesi tabii ki bizi şaşırtmıyor.
1: Şöyle bir durum olmuyor mu? Yani siz bunu tamamen bir erkek egemen bir anlayışın çıkardığı bir yasa ya da karar olarak görüyorsunuz. Böyle değerlendiriyorsunuz ama evet. Gerçekten bu bir sosyal mesele olamaz mı?
2: Ne gibi sosyal mesele?
1: Sosyal. Yani gerçekten böyle bir sürekli bu nafaka yüzünden zor durumda olan insanlar olamaz mı?
2: Yani
1: bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir çerçeveyi şimdi şöyle bir şeye dönüşüyor bu ülkede son zamanlarda çok fazla oldu. Anlamakta zorlanıyorum. Ya sokak hayvanlarıyla gidiyorsun. Yok birisi it tapar diyor, birisi mama lobisi diyor. Bir acayip bir yerde. Şimdi nafaka denilen önemli bir sosyal bir durumken şimdi yok nafakadan yana olanlar, yok karşı olanlar diye acayip sesler çıkıyor. İşin gerçekten bir sosyal bir yaraya dokunma kısmı ortadan kalkıyor. O yüzden söylüyorum. Hani ben bir tarafında olarak bunu size sormuyorum. Gerçekten yok, bunun bir çözümü için
2: sizinde gayet rahat çok ciddi bir algı operasyonu yürüyor çünkü burada.
1: Neden yani böyle oluyor onu da anlamıyorum.
2: Çünkü sistemimiz buna yargı, kamu bütçesi dahil kadınlara para vermek istemiyor. Şimdi yani bazı günler 9, bazı günler 11 kadın öldürülüyor. Bakmayın siz o istatistiklere, açıklanan istatistikler. İyi niyetli ama gerçeği yansıtmıyor. 3 ile çarpacaksınız. Bu kadar kadın öldürülüyor bu memlekette. Şimdi bu şeyde, bütün bu koşullarda kadınların güçlendirilmesi için 2026 bütçesinden ayrılan payın ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam ya 31 TL ya 51 TL. Geçen sene bu 25 TL'ydi.
1: Sadece o kadar mı?
2: Tabii ki. TL. 25 TL. Simit fiyatı. Ve onun da önemli bir bölümü kadınlara, kadınların güçlendirilmesi için harcanmayıp bir sonraki bütçeye devredilmişti. Bu yılki bütçeye. Bu yılda 51 lira yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bununla kadınları güçlendiremezsiniz.
1: Bir taraftan da şunu sorayım çok. Ya gerçekten ömür boyu nafaka mı ödeniyor?
2: Yani şimdi bu...
1: Ya şimdi boşanmış bir insan, boşanmış nafaka, sonra evlenmiş. Tekrar evet. O nafaka ödenmeye devam etmiyor herhalde.
2: Şimdi koşullara bağlı. Şimdi kadın tekrar evlendi. Şimdi nafaka, bakın orada bu, gerçekten soğukkanlı konuşmak ve tartışmak gerekiyor bunu. Bu konuyu. Yasa yeniden evlenmek, bir gelir sahibi olmak, piyangodan para çıkması, miras kalması gibi durumlarda zaten kadının nafakasını kesiyor. Kadın yeniden evlendiğinde ya da ölüm halinde ya da ya orada kanunda koşullar var. Bunlar halinde otomatik kesiliyor. Yani nafaka yükümlüsünün hiçbir şey yapmasına gerek yok. Kadın evlendiği anda hiçbir şey yapmadan nafaka zaten kesiliyor. Bir başka maddemiz var. Kadın evlenmeyip evli gibi biriyle beraber yaşıyorsa ve başka nedenlerle işe girdiyse, çalışıyorsa mahkeme kararıyla nafaka zaten kesiliyor. Yani nafakanın kesilmesi için son derece net hükümler var. Benim bir dosyamda kadın eski iş arkadaşıyla iş aramak için yemek yedi diye nafakası kesildi. Ve bunu kendisi Facebook'undan, hesabından fotoğrafla iş arıyorum, eski iş arkadaşımla buluştum, iş aradığımı siz de bilin diyerek kadının kendi paylaştığı altyazısı da bu olan fotoğraf yüzünden kadının nafakası kesildi. Şimdi o yüzden koşulları varsa kanun çok açık ve net olarak bunları sıralıyor ve bunlar zaten yargı sistemimiz tarafından çok net bahaneler olarak kullanılıyor. Bu birinci tarafı, yani ölünceye kadar nafaka. Şimdi bütün bunların hiçbirisi olmayacak. 150 lira, 175 lira, 500 lira bugün çok artmış haliyle 1000 lira nafaka için kadın işe gireceği halde girmeyecek. İş bulduğu halde çalışmayacak çünkü ayda 1000 lira nafaka kesilmesin diye. Yani bu argümanların hiçbirinin bir gerçek hayatta karşılığı yok. Bir iki tane ünlü sanatçının bir an önce eski eşlerinden boşanıp genç sevgilileriyle evlenmek için yaptıkları anlaşmalı boşanmalardaki miktarlara bakarak sanki kadınlar yoksulluk nafakası alıp lüks bir hayat sürüyormuş gibi.
1: O yoksulluk nafakasının bir şeyi var mı? Bir hesaplama yöntemi hukuksal olarak?
2: Tarafların durumuna ve yaşam standartlarına bakılarak şey yapılıyor. Saptanması gerekiyor. Ama tabii ki ona göre saptanmıyor. Şimdi Kadın Dayanışma Vakfı'nın araştırmayla konuşsunlar. Biz araştırmalarla, bilimsel verilerle konuşuyoruz bunları söylerken. Yani sadece kendi tecrübelerimize dayanmıyoruz. Siz de etrafınıza bakın. Sizin etrafınızda, Mustafa Hoş olarak, sizin etrafınızda kaç tane nafaka mağduru kadın ve çocuk vardır? Kaç tane nafaka ödediği için mağdur olan erkek vardır? Ya bizim hayatlarımız böyle kadınlarla dolu. Bizim hayatlarımız bu. Ama bununla da yetinmiyoruz. Araştırmalar. Kadın Dayanışma Vakfı 2019'da bir araştırma yaptı. Ben örnek olarak onu veriyorum. Yoksa bir sürü baronun, konda araştırma şirketinin, bir sürü şirketin araştırması var bu konuyla ilgili. Ben Kadın Dayanışma'yı vereyim. Çünkü onlar güncellediler araştırmasını. 2024'te güncellendi araştırma. 2019'da ilk araştırmada nafaka ortalaması kaçtı biliyor musunuz? 370 TL'ydi. Daha önce Diyarbakır Barosu'nun bir araştırması vardı. 276 TL'ydi ortalama nafaka. Kadın Dayanışma Vakfı'nın 2019 araştırması 370 TL'ydi. Şimdi bugüne geldik. 2024'te bu miktar ne olmuş biliyor musunuz? 500 ile 1500 arasındaki nafaka ortalaması 1179 lira olmuş. 2019'daki 370 TL'yi dolara çevirseniz 2188 dolar yapıyor bugün. TL yapıyor, pardon, 2188 TL yapıyor. Bugünkü ortalama nedir? 1179. Yani zaten var olan da enflasyonda eritilmiş durumda nafakanın. Şimdi ben size bir şeyi daha söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Nafaka herkese bağlanmıyor.
1: Kime bağlanıyor?
2: Nafaka alabilmek için.
1: Yani her boşananda nafaka olma zorunluluğu diye bir şey yok.
2: Yok tabii ki. Hı-hı. Nerede? Şimdi nafaka bağlanması için zaten özel bir çırpınmanız, perişan olmanız gerekiyor davalarda. Şimdi yani kusurunuz olmayacak. Yani siz kusursuz olacaksınız ve erkek ağır kusurlu olacak o boşanmada. Eşit kusurlu olduğunda da nafaka bağlanmıyor. Yani kusur olacak. Yani erkeğin kusurlu bir şekilde boşanmaya sebebiyet verdiği kanıtlanmış olacak ki kadına nafaka bağlansın. Ve birinci kural bu. Yani her kadına bağlanmıyor zaten. İkinci kural, kadın bu boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek. Şimdi kadın refah içerisindeyse, yoksulluğa falan düşeceği yoksa nafaka zaten bağlanmıyor yine. Bir yandan asgari ücretle de olsa çalışan bir kadına nafaka bağlanması istisnai bir olay. Bağlanmıyor. Çalışıyor zaten kadın diyor. Kadın çalışırsa zaten bağlanmıyor. Kadının mal varlığı varsa var, zaten bağlanmıyor. Şimdi öyle bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız ki sanki boşanan her kadına otomatik olarak onu yatlarda ve katlarda yaşatacak gelsin sevgililer, gelsin genç erkek arkadaşlar yemeklerde
1: tam da böyle anlaşılıyor şu anda. Gelen mesajlardan da, dinleyicimizden gelen mesajlardan da onu görüyorum. Tam da söylediğiniz gibi algılanıyor.
2: Böyle algılatmak istiyor. Aha, durum bu değil. Durum bunun tam tersi. Şimdi bu yani bu bir algı operasyonu. Vicdanlı olmak gerekiyor burada. Meseleye objektif bakmak gerekiyor ve adil olmak gerekiyor. Adalet, eğer koşulları varsa nafakanın sadece ölünceye kadar değil, öldükten sonra da devam etmesini gerektiriyor. Bugün Aile Bakanı'nın geldiği Belçika'da, bugün Almanya'da, bugün İngiltere'de, bir dünyanın birçok ülkesinde eğer koşulları varsa nafaka öldükten sonra da devam eder. Yani şu kadın 65 yaşında boşanılmış, 65 yıl hayatının 45 yılını ev içi emek harcayarak geçirmiş, erkek dışarıda, kadın evde çalışmış, sonra erkek ölmüş ve kadının nafakası kesiliyor. Adamın terekesinden alınır ve hakim karar verir buna, koşulları varsa. Burada cinsiyet de gözetmemek gerekiyor. Adil olmak lazım. Yani 70 yaşında kadın o yaştan sonra üniversite bitirip işe mi girecek? Varsa orada bir mal varlığı, hükmedilmiş bir nafaka, terekeden bu kadının nafakasının ödenmesi gerekiyor. Şimdi bu tekil tekil olaylarda adalet duygusu gerektiren bir şey. Adil olacağız. Şimdi bu nafaka mağdurlarının en çok yaptığı çarpıtmalardan birisi de aslında çocuklar için ödedikleri nafakayı kadınının hesabına yatırdıkları için kadına ödedikleri nafaka gibi yansıtmaları. Bakın orada da bir tuzak oldu. Geçtiğimiz yıllarda en bize dost, kadınlara dost, kendi çocukluğunda babasının nafaka mağduru olmuş gazeteci arkadaşlarımız bile o tuzağa düştüler. Kadın sevgilisiyle el ele nafaka arttırım duruşmasına geldi. Hakime, hakim hanım, nafakayı arttırın, nişanlımla evlenemiyorum dedi. Bir de fotoğraf koymuşlar arkadan, sokakta yürüyen bir çift fotoğrafı. Bu beyefendi kanal kanal gezdi, bunu anlattı.
1: Şimdi bakın, tabii bu
2: bu olayı bitireyim. Bu olay çocuğun nafakası.
1: Zamanım bitti çünkü.
2: Çocuğun nafakası. Bu tuzağa düşmemek lazım. Konuşulan nafakaların önemli bir bölümü, şikayet edilen nafakaların önemli bir bölümü çocuğa ödenen nafaka.
1: Tamam. Şöyle sonra devam ederiz. Başka bir programda yine bunu biraz konuşmak, tartışmak lazım. Aktarmak da lazım. Hani çünkü gerçeğiyle söylenen aynı olmuyor. Ya da birkaç tane örnek, ekstrem örnek genelde herkesmiş gibi olduğunda
2: tabii
1: başka bir şey doğuyor. Bir de Türkiye'de gerçekten aslında daha çok tartışmalıyız, konuşmalıyız. Tartışmak konuşmayı unutturup sürekli kavga ettiriyorlar. Ondan da kurtulmak
2: tabii,
1: lazım.
2: Tabii. Bu nafaka meselesinde niye bizlerin sesi duyulmuyor? Yani sağ olun, siz bir alan açtınız. Bugün Anayasa Mahkemesi kararı vermese bir sürü bizim dost dediğimiz medyada bile bu konu yer almayacak. Çünkü herkes diğer güçlü koronun haklı olabileceğini düşünüyor. Doğru değil ki. Bir gerçek ancak bu kadar tersine çevrilebilir bu nafaka konusunda. Daha çok konuşuyor olsak kamuoyu ve kamuoyunu doğru bilgiyle donatmak konusunda yükümlülüğü olan gazeteci arkadaşlarımız daha adil bir yerden konuya yaklaşabilecekler. Yapılmış araştırmalardan bahsediyorum işte.
1: Tamam, onları da konuşuruz. Benim süren bitti.
2: Araştırma yok.
1: Hidan, benim süren bitti.
2: Tamam. Tekrar görüşmek
1: tekrar,
2: üzere.
1: Tekrar konuşacağız. Tekrar, çünkü
2: tabii,
1: bunun
2: tabii,
1: anlaşılabilir hale
2: gelecek bu konu. Gelecek.
1: Konuşuruz.
2: O zaman peki, tekrar konuşuruz. İyi çok, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Hoşçakalın. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Avukat Hülya Gülbahar konuştu. Nafaka meselesinden ne olduğunu, ne gittin ama o kadar çok şey de birikmiş ki doğal olarak anlattı. Anlatması da gerekiyor. Erkeklerin bundaki şikayetçi durumlarının da evet hukuksal bir tarafı var ama bunun daha çok konuşulması, tartışılması lazım. Tek taraflı yok ben böyle istiyorum kararları başka sosyal sonuçlara yol açacak ve açıyor da zaten. Devam edelim.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Polisin dur ihtarına uymadı. Alkollü araç kullandı. Drive attı. Abartılı egzoz kullandı. Ne dedim ben? Drift. Drift attı. Abartılı egzoz kullandı. Yüksek sesle müzik dinledi. Bütün bunları aynı anda Trabzon'da bir kadın yaptı ve 1 milyon 200 bin lira ceza yedi. Arabayı bıraktı gitti yani. Devam edelim Kemal.
4: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
5: Bozulmasın anam.
1: Rock'ın kraliçesi denilen, öyle bilinen Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahneye çıktı ve o sahnede sözde Namus şarkısını söylerken ekranda öldürülen kadınlar vardı.

Şebnem Ferah'ın sesini duyduk ve onunla da bugünü bitiriyoruz. Yarın yokum ben çünkü Petersburg'daki ekonomi forumu var. Onun canlı yayını olacak. Rusya lideri Putin.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken, ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ile %30,8 ile Tunceli ve %30,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ile %12,4 ile Diyarbakır ile Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6'yla Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9'la Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5'le Gümüşhane ve %53,4'le Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana. Bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken, bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehirse %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşten sonra uykuya dalmakta zorlanıyor ya da can sıkıcı kas ağrıları mı yaşıyorsunuz? Uzmanlara göre farkında olmadan kendi sağlığınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarımızın fiziksel sağlığımız üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını düşünebiliriz. Özellikle de bu alışkanlıklar yaygınsa. Ancak ilişkili riskleri bilmek, olumsuz sonuçları önlemeye ve genel yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Geriatri uzmanı olan Dr. Lee Linkusit, birçok insan 70'li, 80'li, 90'lı yaşlarına kadar sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek istiyor. Ancak bunu sabote eden bazı davranışlarınız olabilir, diyor. Öğrenci olun, çalışıyor olun ya da emekli olun. Ekranlardan kaçınmak neredeyse imkansız. Özellikle yeni sezonu çıkan dizileri arka arkaya izlemek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak uzmanlara göre uzun süreli dizi izleme sırt ağrısına yol açabiliyor, yalnızlık hissini artırabiliyor ve uyku düzenini bozabiliyor. Ekranlardan yayılan ışık beynin uyanık kalmasına neden olan uyku hormonu melatoninin salgılanmasını baskılıyor. Yetişkinlerin optimal sağlık için gecede en az 7 saat uyuması gerektiği belirtiliyor. Uyku uzmanı Dr. Birion Ken, yatmadan 1 ila 2 saat önce ekran kullanımının bırakılmasını öneriyor. Ken, 7 saatten az uykunun idare etmeyi sağlayabileceğini ancak bunun ideal olmadığını ve ertesi gün verimliliği düşürdüğünü ifade ediyor. Kilo kontrolü sağlamak amacıyla öğün atlamanın faydalı olduğu düşünülebilir. Ancak uzmanlar bunun aşırı yemek yemek kadar zararlı olabileceğini belirtiyor. Yetersiz beslenmeye bağlı düşük kan şekeri, yorgunluk, baş dönmesi ve halsizliğe yol açabiliyor. Ayrıca öğün atlamak, karbonhidrat ve şeker ağırlıklı sağlıksız gıdalara yönelmeyi arttırabiliyor ve bir sonraki öğünlerde aşırı yemeğe neden olabiliyor. Uzman diyetisyen Amanda Spina'ya göre, uzun süreli açlık durumunda vücut önce glikozu tüketir, ardından yağ yakımına geçer. Süre uzadıkça kas dokusunu da enerji için parçalamaya başlayabilir. Bu durum kas kaybına ve böbrekler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Uzmanlar sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmayı, öğün saatlerini planlamayı ve önceden besleyici yemekler hazırlamayı öneriyor. Ve gün boyu masa başında çalışan kişilerin doğru oturuş pozisyonunu sürekli koruması zor olabilir. Ancak uzun vadede kötü duruş ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlara göre kötü duruş sırt ve boyun ağrılarına, kas sertliğine, mide yanmasına ve hatta mesane üzerindeki baskı nedeniyle bazı idrar sorunlarına neden olabilir. Ayrıca uzun süreli kas zorlanmaları iltihaplanmaya bağlı olarak astrit riskini artırabilir. Doğru oturuş için sırtın sandalyeye tam yaslanması, belin hafif desteklenmesi, dirseklerin yaklaşık 90 derece açıyla konumlanması ve ekranın göz hizasında olması öneriliyor. Araştırmalara göre her 8 kişiden biri aşırı düşünme eğilimi gösteriyor. Uzmanlar bu durumun genellikle olumsuz düşüncelerle bağlantılı olduğunu ve depresyonla anksiyete riskini artırabileceğini belirtiyor. Harvard araştırmalarına göre sürekli tekrarlayan olumsuz düşünceler, bilişsel gerileme ve hafıza sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu bireylerde Alzheimer hastalığıyla bağlantılı proteinlerin daha yüksek seviyelerde görüldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, dikkat dağıtıcı aktivitelerle meşgul olmanın veya düşünceleri bir başkasıyla paylaşmanın bu riskleri azaltabileceğini belirtiyor. Sosyalleşmenin, mutluluk hormonu olarak bilinen oksitosin üretimini artırdığı ve zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağladığı vurgulanıyor. Genel olarak uzmanlar günlük alışkanlıkların küçük gibi görünse de uzun vadede sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre farkında olmadan yapılan bazı alışkanlıklar uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ekran bağımlılığı, öğün atlamak, kötü duruş ve aşırı düşünme bu risklerin başında geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul kültürel ve tarihi geçmişini yansıtan sayısız esere ev sahipliği yapıyor. O eserler arasında görkemli duruşlarıyla zamanın aynası olan saat kulelerinin yeri bambaşka. Şimdi İstanbul'un saat kuleleriyle büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz.
2: Saat kültürü dünyada ilk olarak doğu medeniyetlerinde geliştirilmişse de saat kulesi yapma geleneği batı uygarlığında ortaya çıktı. Osmanlı'da batılılaşma hareketi başladığında kentler saat kuleleriyle süslenmeye başladı. Özellikle de 2. Abdülhamit döneminde. 1901'de onun tahta çıkışının 25. yılı şerefine hemen her kente saat kulesi inşa edildi. Saat artık sadece çağdaşlaşmanın bir gereği değildi. Ayrıca merkezi otoritenin kentte yükselen simgesiydi.
1: İhtişamlı mimarileriyle görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, bulundukları şehirlerin en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Saat kulelerinin Anadolu'nun içlerine kadar yayılmasının en önemli sebebi ise 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde valilere saat kulesi yapımı ile ilgili göndermiş olduğu fermandı. Saat kulesi yapımı Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam etti. Birçok şehrin meydanına saat kuleleri inşa edildi. İstanbul'da ise günümüzde 5 saat kulesi bulunuyor.
2: Dolmabahçe Saat Kulesi. İstanbul Boğazı'nın tadını en çok çıkaran belki de Dolmabahçe Saat Kulesi'dir. Bir yanı Bezmi Alem Valide Sultan Camisi, öte yanı ise Osmanlı'nın son sarayının saltanat kapısı. Saray ve cami Sultan Abdülmecit zamanında eş zamanlı inşa edildi ve 1854 ila 1855 tarihlerinde açıldı. Saat Kulesi ise 1895'te Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırıldı. Saray mimarı Sarkis Balyan tarafından neo-barok ve ampir tarzında yaptırılan kule 27 metre yüksekliğinde. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Saat Kulesi şehrin simgelerinden biri olarak hala ayakta ve tarih kokan atmosferini korumakta. Kule, köşelerinde birer fıskiyeli havuzun olduğu bir platform üzerinde 4 katlı olup kademeli olarak daralmaktadır. Kulenin tüm cepheleri birbirine eşittir. Sadece zemin kattaki açıklıklardan biri kapı olarak değerlendirilmiştir.
1: Tophane, Nusretiye Saat Kulesi. Yıllar boyu denizden gelen ziyaretçileri karşılarken İstanbul'a atılan ilk adımlara şahitlik eden Tophane Saat Kulesi, aynı zamanda şehrin keşfedilmeyi bekleyen simgelerinden biridir. Neoklasik tarzdaki tarihi saat kulesi, yapıldığı dönemde deniz önüne kadar uzanıyordu. Nusretiye Camii'nin güneybatısında yer alan Tophane Saat Kulesi, Beyoğlu semtindeki Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde, İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin arasındaki şehrin ilk saat kulesi meydanının merkezinde konumlanıyor. Tophane Saat Kulesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırıldı. İstanbul'un ayakta kalan en eski saat kulelerinden biri konumunda. Yukarı doğru kademeli olarak daralan saatli bölümle beraber 4 katlı bir yapıya sahip.
2: Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi. Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1899'da yaptırılan Saat Kulesi, Şişli Etfal Hastanesi ya da resmi adıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yer alıyor. Sultan 2. Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan, 12 Şubat 1898'de 8 aylıkken difteriye yakalanır ve ölür. İkinci Abdülhamit, Hatice Sultan'ın hastalığını teşhis eden fakat tedavi fırsatı bulamayan Bahriye Kolağası, Doktor İbrahim Bey'in önerisi üzerine bir hastane yaptırma kararı alır ve 17 Şubat 1898'de çocuk hastanesinin yapılması emrini verir. Haziran 1899'da açılan hastanenin bahçesine yapılan mescit ve saat kulesi ise 19 Ağustos 1907'de hizmete girmiştir.
1: Kulenin Art Nouveau tarzını Osmanlı mimarisiyle harmanlayan tasarımı dönemin saray mimarı İtalyan Raimondo Daronco'ya ait. Uygulamada ise hastanenin baş mimarı Mahmut Şükrü Bey'in katkısı büyük. 20 metre yüksekliğe sahip kare planlı kule, kırmızı tuğla ve beyaz mermerin uyumunu öne çıkarırken zarif süslemeleri ve kubbe formundaki çatısıyla dikkat çekiyor. Zamanla yıpranan yapı 2013 yılında restore edilerek eski ihtişamına kavuşuyor. Bugün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde ziyaretçileri karşılıyor ve Osmanlı mirasını yaşatmaya devam ediyor.
2: Yıldız Saat Kulesi. Yıldız Sarayı kompleksine ait olan Saat Kulesi, Yıldız Cami avlusuna girişte batıda sağ tarafta yer alır. Sultan II. Abdülhamit tarafından 25. Saltanat yılı kutlamaları için yaptırılmıştır. 1889 yılında yapımına başlanan ve 1890 yılında tamamlanan kulenin mimarisi, neogotik, Türk ve oryantalist mimari üslupların uyumlu biçimde bir araya getirilmesinden oluşan eklektik bir anlayışa sahiptir.
1: Kule 3 katlı inşa edilmiştir ve sivri dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Kubbede 4 yönde dilimli kemerli pencereler kullanılmıştır. Zemin katın her cephesinde üzerlerinde kitabe şeritlerinin yer aldığı sivri kemerli birer sağır pencere nişi bulunmaktadır. İkinci katın cephelerinde 3 dilimli kemerlere sahip pencerelerin altına daire şeklinde gül pencereler yerleştirilmiştir. Bu pencereler 3. katta kaş kemerli pencereler üzerine alınmıştır. Bunlardan saraya dönük olan kuzey cephedeki pencereye saat konmuştur.
2: Üzeri sivri ve dilimli bir kubbeyle örtülü saat kulesinin dekoratif çatısı üzerinde bir pusula, zirvesinde ise rüzgar gülü bulunuyor.
1: Büyükada Saat Kulesi. Geldik en az gösterişli ama önünde en çok fotoğraf çektirilen İstanbul Saat Kulesi'ne. Büyükada'nın simgelerinden yalnızca biri olan Büyükada Saat Kulesi'nin meydana ne zaman yerleştirildiği hakkında tartışmalar mevcut. 100 Saat Kulesi ve 100 Mimari Şaheser isimli kitabın yazarı Meltem Cansever, kulenin 1923 yılında yerleştirildiğini iddia ediyor. Anadolu Saat Kuleleri hakkında çalışmaları bulunan Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hakkı Acunsa bu tarihin 1912 yılı olduğunu savunuyor.
2: Büyük İskele Caddesi'nden yukarı tırmandığınızda meydanın ortasında yer alan Saat Kulesi, koni biçiminde kubbesi ve köşelerini süsleyen ahşap görünümlü plakalardan oluşmuştur. Eski fotoğraflarda kulenin taş bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Aynı fotoğraflar, saatine metal bir destekle yapının dışında asılı olduğunu gösterir.
1: İstanbul'un saat kuleleri yalnızca zamanı gösteren yapılar değil, aynı zamanda şehrin tarihi ve mimari mirasının zarif simgeleridir. Osmanlı'dan günümüze uzanan bu kuleler, estetik detaylarıyla geçmişin izlerini taşırken, her vuruşta İstanbul'un köklü hikayesini hatırlatır.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İlk ayakkabıyı kimin ne zaman giydiği bilinmiyor ancak ilk insanla birlikte bunun bir gereklilik haline geldiğini söylemek mümkün. Mağara devri insanları taşa, toprağa karşı ayaklarını korumak için ağaç kabuklarından, yapraklarından ve hatta hayvan derilerinden ilkel ayakkabılar yaptı. Ve ayakkabının günümüze uzanan serüveni başlamış oldu.
2: 1938 yılında Fort Rock mağarasında bulunan ada çiğ kabuğundan yapıldığı tahmin edilen sandalet, araştırmalara göre bilinen

0: Bir süre sonra bu sandaletler güneşe karşı birer siperliğin ötesine geçti ve statü göstergesi haline geldi. Kadınlar sandaletleri birbirinden farklı ürünlerle süslerken, erkekler de deri kayışlarla değişik motifler yapardı. Ham deriyle başlayan ayakkabı macerası zamanla yeni malzemelerle farklı bir boyuta geçti.
1: Ayakkabının geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte yakın tarihine bakıldığında önemli kırılma noktaları dikkat çeker. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren ayakkabı üretimi büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Sanayileşmeyle birlikte el işçiliğine dayalı üretim yerini fabrikasyon üretime bırakmıştır. Türkiye'de 1930'lu yıllarda kurulan Beykoz Kundura Fabrikası bu dönüşümün en önemli örneklerinden biridir. Bu fabrikayla birlikte ayakkabı üretimi hızlanmış, standartlaşmış ve daha geniş kitlelere ulaşmıştır.
0: Ancak bu gelişme beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Özellikle kösele ve el emeğine dayalı ayakkabı üreten zanaatkarlarla kauçuk ve lastik ayakkabı üreten fabrikalar arasında rekabet ortaya çıkmıştır. Kösele lastik savaşları olarak anılan bu süreçte daha ucuz ve dayanıklı olan lastik ayakkabılar yaygınlaşmış, geleneksel üretim yapan ustalar zor durumda kalmıştır. Bu durum dönemin gazetelerine de yansımış ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur.
1: Osmanlı döneminde ise ayakkabı üretimi ve satışı daha çok küçük esnaf üzerinden yürütülüyordu. İstanbul'da Kapalı Çarşı ve Beyoğlu gibi merkezlerde bulunan kunduracılar ve ayakkabı mağazaları hem üretim hem de satışın kalbi konumundaydı. Özellikle Beyoğlu'ndaki mağazalar Batı etkisini hissedildiği modern ayakkabıların sergilendiği yerlerdi. Bu mağazalar ayakkabının sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda zarafet ve statü göstergesi olduğunu da ortaya koyuyordu.
0: Ayakkabının kullanım süresi de geçmişte oldukça uzundu. İnsanlar ayakkabılarını uzun yıllar kullanır, eskidikçe tamir ettirirdi. Eskici dükkanları ve ayakkabı tamircileri bu nedenle oldukça yaygındı. Yarım pençe gibi terimler ayakkabının sadece alt kısmının yenilenmesini ifade eder, bu zanaatin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterirdi. Ancak günümüzde tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bu tür tamir kültürü giderek azalmıştır. Ayakkabı boyacılığı da İstanbul'un sokak kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Boyacılar ellerindeki sandıklarla sokaklarda dolaşarak ayakkabıları temizler ve parlatırdı. Bu meslek hem estetik hem de sosyal bir anlam taşımaktaydı. Parlak ayakkabılar kişinin dış görünüşüne verdiği önemi gösterirdi.
1: Ayakkabının tarihsel gelişimi yalnızca üretim ve kullanımla sınırlı değildir. Aynı zamanda dilde de önemli bir yer edinmiştir. Ayakkabı sözcüğünün kökeni Türkçe'de ayak kelimesine dayanır ve ayağa giyilen nesneleri ifade eder. Zamanla bu kavram genişlemiş ve farklı türleri tanımlamak için yeni kelimeler ortaya çıkmıştır. Bu sözlükte yer alan bazı terimler kundura, iskarpin, çizme ve potindir. Ayakkabı geçmişten günümüze yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve dilsel bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte İstanbul'da gelişen ayakkabı üretimi, mağazacılığı, boyacılığı ve tamirciliği sanayileşmeyle birlikte dönüşmüş ancak izlerini günümüze kadar taşımıştır.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizler olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.

Herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Yapay zeka günlüğünde efendim. Bir yapay zeka günlüğünde daha size yapay zekayı anlatacağız ama bugün biraz yapay zekadan zaman çalıp teknolojiden de bahsedeceğiz. Çünkü enteresan teknolojik gelişme haberleri var. Bunları da vermezsek olmaz diyelim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi bugün şu teknoloji haberine girelim. Teknoloji haberi şu: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıklamalar yaptı. Yani şöyle açıklamalar yaptı. Dedi ki 5G hizmetinin şu andaki performansına ilişkin sorulara cevap vermiş efendim. 5G'ye doğru zamanda geçmeye gayret ettiklerini, 5G donanımlarının daha ucuz olmasını ve ülke ekonomisine yük getirmemesini istediklerini ifade etmiş. Şimdi ilk önce onun söylediklerini söyleyelim, sonra da onlara cevaplarımızı ileteceğiz tabii ki. 5G ihalesiyle hazineye 3 milyar 534 milyon dolar katkı sağlandığını söylemiş. Ondan sonra ülkemizin tamamını 2 yıl içinde kapsayacak demiş. İlk sinyallerin verilmeye başlandığı 12 Nisan itibariyle 12 milyon, özür dilerim, 1 Nisan itibariyle 12 milyon kullanıcımızın 100 milyona yakın GSM abonesinin, hani ya 12 milyon kullanıcı bu işi kullanmaya başlamış ama 100 milyona yakın da GSM abonemiz var diyorlar. 12 milyon civarında abone hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim demiş. Şimdi işin daha enteresan taraflarına geliyoruz tabii. 5G'ye geçiş sürecinde gelen erişim şikayetlerinin baz istasyonlarına uzaklıkla ilgili bir konu olduğunu belirtmiş. Bunun üstüne çok tepineceğiz ya. Neyse, bu hizmetin her geçen gün iyileştiğini söylemiş. Şimdi hikaye şu efendim. 81 ilin tamamını kapsadık diyor. 81 ilin tamamında birkaç baz istasyonu açıp 5G sinyalini görünür hale getirmek 81 ilin tamamını kapsamak değildir. 81 ilin tamamını kapsamak 81 ilin coğrafi ve nüfus açısından çoğunluğunu kapsamaktır. 81 ilde sinyal var başka şeydir. 81 ilin tamamını kapsadık 5G hizmeti alıyor demek bambaşka bir şeydir. Bir ilde, birkaç merkezde, noktada, birkaç meydanda, birkaç baz istasyonu çevresinde 5G gördüğünüzde o ilin gerçekten kapsandığı anlamına gelmez bu söylenenler. Haritaya bayrak dikmişsinizdir ama şebeke kurmuşsunuz anlamına gelmez. Şimdi bu bakan diyor ki 2 yıl içinde ülkemizin tamamını kapsayacak. Hemen ardından da 81 ilin tamamını ve ilçelerin büyük çoğunluğunu kapsadılar diyor. Şimdi bu iki cümle yan yana gelince bir başarısız bir açıklama çıkıyor, başarısız bir şey çıkıyor ortaya. Yani ülkenin tamamını 2 yıl içinde kapsanacaksa bugün kapsanan şey ne? İl merkezi mi, ilçe mi, nüfusun yüzde kaçı, coğrafyanın yüzde kaçı, açık alanlar mı, kapalı alanlar mı? Mesela 700 MHz düşük bantlardan mı kapsadılar, 3,5 GHz gerçek yüksek kapasiteli 5G ile mi kapsadılar? Şimdi bu soruların hiçbirine cevap vermiyorsunuz, 81 ilin tamamını kapsadık diyorsunuz. Bu teknik bir konuşma değil, bu bir reklam spotu. Yani Anadolu Ajansı bu açıklamayı yaptı, tabii ki Anadolu Ajansı'ndan bu açıklama yapıldı. Şimdi 12 milyon kullanıcı 5G'ye geçti, bugünlerde 30 milyonu aştı demeniz nasıl bir şey? Yani 5G alabilen telefonu olan insanlar o orada 5G sinyalini gördüler, tamam, ama bu 5G kullandıkları anlamına mı geliyor? Yani mesela 100 megabitin üstünde mi kullanıyorlar, ya da bize söylediğiniz gibi 500-600 megabitlerde mi kullanıyorlar? Hani kullanıyorlar da neyi kullanıyorlar? Gelelim bir sonrakine, bir sonraki söylediğine. 3,5 milyar dolar katkı diyor. Bu vatandaşın internet kalitesiyle alakalı bir şey değil. Devlete kullanım için verdikleri KDV dahil 3 milyar 534 milyondan bahsediyor. Burada 400 MHz frekans için böyle bir para verildi. Şimdi devlet bütçesine bu gelir olabilir. Ama işte o yüksek frekans bedelleri, ki bunlar yüksek bedeller, operatörlerin yatırım iştahını, baz istasyonları yoğunlaştırmasını vesaireleri gerçekten de iç mekan kapsamasını zorlayacaktır. Hazineye para girdi cümlesiyle vatandaş çok iyi 5G alıyor cümlesi aynı şey değildir, aynı yerde kullanılamaz. Bu bir maliye başarısıdır. Mühendislik ve hizmet kalitesi meselesi değildir. Şimdi üçüncü noktaya gelelim. Baz istasyonlarına uzak oldukları için çekemiyor diyor. Şimdi baz istasyonlarına uzaklık mazeret konusu değildir. Şebeke planlama kusurudur.
vatandaşın görevi baz istasyonlarına yakın durmak, yakın oturmak ve yakın yaşamak değildir. Devletin ve operatörlerin görevi nüfusun yaşadığı, çalıştığı, seyahat ettiği yerlerde yeterli sinyal gücü vermektir. Yeterli kapasite, yeterli düşük gecikme sağlamaktır. Şimdi şikayetler baz istasyonlarına uzaklıkla ilgili demek aslında biz yeterince baz istasyonu kuramadık demektir. Bazı yerlerde planlamamız eksik demektir ya da operatörlerin planlaması eksik demektir. Bunu doğal afetler zamanında çıkında anlatın bakalım. Ya doğal afet oldu ama hep baz istasyonlarına uzak yerlerde oldu. Onun için konuşturamadık biz insanları mı diyeceksiniz? Bir sonraki noktaya geçelim. 5G kapsamasıyla 5G kalitesi karıştırılıyor ama bilerek ve isteyerek karıştırılıyor. Gerçek kalite için RSRP, işte RSRQ, SINR gibi o hücre yükü, kanalın band genişliği, upload hızı, ping hızı, jitter hızı, paket kaybı bunların bakılması lazım. Bakanın açıklamasında bunlar yok. 30 milyon abone geçti diyor. 30 milyon abone geçince 5G'ye geçmiş olmuyoruz. 30 milyon abone 5G logosunu görüyor ama kaçı 100 megabitin üstünde istikrarlı download edebiliyor? Kaçı 120 megabit milisaniyenin altında acaba? Ve kaçında pocket loss dediğimiz o kayıp paketler sıfıra yakın? Şimdi bunları söylemeden 5G süper, biz acayip 5G yaptık, logoyu çıkartabiliyoruz demek olmaz. Gelelim bir sonraki noktaya. Bağımsız ölçümlerde tam kapsama masalı desteklenemiyor ne yazık ki. Yani birçok ülkede ya birçok yerde yapılan şeylerde 81 ilde 30 bin kilometrelik bir alanda ölçümleme yapılmış. 5G kapsama çalışmasına da en büyük şey operatörler, bazı operatörlerde olduğu söyleniyor. Ama yani kapsama oranları kullanılan sinyal eşiğine göre yaklaşık %71-76 oranında gözüküyor. Diğer operatörler için daha da düşük bunlar, bu rakamlar. P3'ün çalışması bu. Siz de gidip bakın lütfen bunlara. Şimdi 700 MHz ile kapsama yapmak kolay. Neden? Frekans düştükçe daha uzağa gider frekans. Konuşma kapsama alanını genişletirsiniz. 3,5 GHz ile, yani bunun yaklaşık 5 katı yüksek frekanslarda 5G deneyimi vermek zordur. Şimdi gelelim bunun ne fark ettirdiğine. 700 ile 3,5 GHz arasında bantlara bakıldığında işte bunların verildiği tamam söyleniyor. Ama şimdi mesela 700 MHz verdiğinizde evet çok uzaklara siz şey verebiliyorsunuz. Kapsama verebiliyorsunuz. Ama 3,5 GHz olmayan yerlerde yüksek bant genişliğinde internet veremiyorsunuz mesela. 5G logosunu çıkarttığınız her yer sizin yüksek kapsama yaptığınız, yüksek hızlı internet verdiğiniz yerler anlamına gelmiyor. Bir de sonuna gelelim. 3 operatör çok iyi hazırlandı. Demek hangi operatör nerede ne kadar iyi hazırlandı? 3 operatörün spektrum miktarı aynı değil ki. Ya mesela Turkcell 700 MHz paketinin yanında 3,5 GHz'e yakın 4 blok aldı. Türk Telekom 2 blok aldı. Vodafone 1 blok aldı. Yani kapasite mimarisi bakımından da operatörden operatöre bir değişiklik var. Ya buna rağmen hepsini tek cümlenin içine sokup çok iyi hazırlandılar falan demek çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Yani bakan karşısında bu işi bilmeyen insanları bulmuş, onlara gelmiş, söylemiş de söylemiş. Onlar da tamam da filan diyememişler tabii. Ne zaman dedikleri görüldü ki. Neyse efendim. Bu konuyu ben sizlere böyle sıcağı sıcağına sunmak istedim. Şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Oradan esas konumuza, bugünün yapay zeka konusuna geçeceğiz. Yapay zekada çok enteresan bir açılım yapacağım size. Basında yapay zeka kullanımı ne olur, ne olmalı konusunu konuşacağız. Haydi müzik arasına gidelim. Esas programımıza başlayalım.

0: Efendim, yapay zeka günlüğünde ben Saat Ayan sizlerle birlikteyim ve şimdi basında yapay zeka kullanımı üstüne böyle yaklaşık 600 sayfalık bir çalışma yaptım gerçekten de. Nasıl basın yapay zekayı kullanmalı, neresinden tutmalı, ne yaparsa doğru olur, ne yaparsa yanlış olur gibi soruların cevaplarını çıkarttım. Hatta bunu bayram zamanı o bayramdaki boşlukta bir kitaba dönüştürdüm. Bu kitabı da yakın zamanda sizlerle paylaşacağım inşallah. Ya şöyle yayın evlerinden falan çıkartmayacağım. Bunu ben her zaman öyle yapıyorum. Yazdığım böylesi bilgilendirici kitapları kendi internet siteme koyuyorum. Herkes buradan alıyor. Yayın evleriyle, editörlerle vesairelerle uğraşmak benim için, yani o benim hızımda çok doğru bir şey olmuyor. Neyse. Şimdi şöyle, sizler için kitabın içinden sorular çıkarttım. Nasıl sorular çıkarttım? 147 tane soru çıkarttım. Bu soruların da minik cevaplarını çıkarttım. Sizlerle böyle birkaçını bugün paylaşmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Şimdi aslında soru şöyle başlıyor. Kitabın girişi de böyle başlıyor. Yapay zeka, gazeteciliği bitiren bir kopuş mu? Yoksa tarihsel teknolojik dönüşümlerin yeni bir halkası mı? Temel soru bu aslında. Cevap şu. Şimdi yapay zeka gazeteciliği tek başına bitiren bir felaket olarak görülmemeli. Sakın ha. Burada değiliz. Daha çok gazeteciliğin tarih boyunca yaşadığı büyük teknolojik kırılmaların ve yeni ve çok güçlü bir halkası olarak görülmeli. Matbaa, telgraf, fotoğraf, radyo, televizyon, internet nasıl gazeteciliği ortadan kaldırmadıysa, yapay zeka da gazeteciliği doğrudan ortadan kaldırmayacak. Ama işte diğerleriyle arada şöyle bir fark var. Yapay zeka yalnızca haberin yayılma biçimini değil, haberin hazırlanma, düzenlenme, özetlenme, görselleştirme ve dağıtılma biçimini de etkiliyor. Bu yüzden meseleyi gazetecilik öldü kolaycılığıyla değil, gazetecilik hangi yeteneklerini yeniden tanımlamak zorunda sorusuyla ele almalıyız. Geçelim bir sonraki konuya. Şimdi haber üretimi dedik, ucuzlayacak yapay zeka sayesinde. Peki haber üretimi ucuzladığında haberin değeri artar mı, yoksa hakikat daha mı değersiz hale gelir? Hemen bunun cevabına bakalım. Şimdi internet mesela haberin dağıtım maliyetini dramatik bir şekilde düşürdü. Şimdi yapay zeka da haberin üretim maliyetini düşürüyor. Başlık, spot, özet, çeviri, işte ne bileyim sosyal medya metni, görseller, video senaryoları, seslendirme, bunların hepsini yapay zeka ile çok kısa bir zamanda hop hop hop diye yapabiliyorsunuz. Şimdi bu ilk bakışta çok büyük bir verimlilik gibi gözüküyor ama işte risk burada başlıyor. Hangi risk biliyor musunuz? Haber metni çoğaldıkça haberin anlamı zayıflıyor. Yani yapay zeka çağında ham haberin değeri azalıyor ama doğrulanmış, bağlamlandırılmış, insani ve editoryal süzgeçten geçmiş haberin değeri artacak. Yani haberin sayısı artması bizim için iyi bir şey değil. Haberi yapay zeka ile işleyip daha iyi hale getirmiş olanların değeri artacak esas. Yani ucuzlayan şey metin üretimi olacak. Pahalılaşan şey de bağlam, editoryal ve okurun size duyduğu güven olacak. O sorumluluk duygusu, editoryal sorumluluk duygusu pahalanacak. Peki, o zaman yine temel giriş sorusuna bakalım hep beraber. Yapay zeka eğer haberi yazabiliyorsa gazeteciye neden ihtiyaç var ya da var mı? Cevap çok basit aslında. Bunu bütün bazı gazeteci arkadaşlarımız da bunu atlıyorlar. Bunu defaatle söylemekte büyük fayda görüyorum. Yani gazetecilere neden ihtiyaç var biliyor musunuz? Çünkü gazetecilik yalnızca cümle kurma işi değildir. Yapay zeka düzgün cümleler kurur, özet çıkartır, bir metni farklı tonlarda yeniden yazar. Ama neyin haber değeri taşıdığına, hangi bilginin eksik olduğuna, hangi kaynağın sorunlu olduğuna, hangi metnin yayınlanmasının etik sonuçlar doğuracağını yapay zeka karar veremiyor. Gazetecinin rolü bu nedenle yazan kişi olmaktan soran, ayıklayan, doğrulayan, bağlam kuran ve son kararı veren kişi olmaya kayacak. Makine metni kuracak güzel ama gazeteci o metnin hakikatle ilişkisini sorgulayacak. İşte bu çağda gazetecinin değeri klavyeye bastığı harf sayısıyla değil, sorduğu sorunun kalitesiyle ölçülecek. Ben size söyleyeyim, yapay zeka geldiği zaman en çok üzülenler böyle hop işte bugün maç kaçta, işte bilmem ne geldi, Erdoğan şunu dedi, bakalım ne dedi, bak tıklayın bakalım diyenler çok üzülecekler. Çünkü piyasadan spatula ile kazanacak onlar. Ve geriye zeki, halkını düşünen, sorumlu editörler kalacak. Hadi hep beraber bekleyelim bunu. Zamanında biri dediydi dersiniz. 4 Haziran 2026'da adamın bir tanesi radyoda bunları söylediydi dersiniz. Diyeceksiniz. Ben size söylüyorum. Peki o zaman internetten girelim şimdi. İnternet gazeteciliği sadece özgürleştirdi mi? Yoksa doğrulama refleksini de zayıflattı mı? İnternetten başlayalım. Şimdi internet gazeteciliği büyük ölçüde hızlandırdı. Evet, demokratikleştirdi. Eskiden mesela sabah gelirdik biz, bir haber verirdik. O akşama kadar editörlerin elinden geçerdi. Sonra gazete sayfalarına girerdi. Sayfalarda yeri, yurdu, başlığı falan değişirdi. Ben bu arada bu aşamaların hepsinde çalıştım. Yani muhabir olarak da çalıştım en altta. Editör olarak da çalıştım. Sayfada da çalıştım. Sayfa editörü olarak da çalıştım. Bir ara işte büyük gazetelerin birçoğunun ön sayfalarının editörlüğünü de yaptım. Ama işte burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Haber artık yalnızca gazete sayfasında, televizyon bülteninde, ajans akışında olan bir şey olmaktan çıktı. Sitelerde var, sosyal medyada var, bloglarda var, mobil bildirimlerde var, arama motorlarında sürekli dolaşan bir akışa dönüştü. Şimdi bu dönüşüm bir yandan daha fazla insanın haber üretmesini sağlarken diğer yandan haber merkezleri üzerinde bir hız baskısı yarattı. İnsanlar şöyle demeye başladılar. Bakın, sizin haberlerden nefret etmenizin sebebi bu. Diyorlar ki gazetecilerin bazıları, bazı basın organları, önce yayınla, verelim biz, sonra düzeltiriz diyorlar. E bu normalleşti. Böyle bir şey olmaz. Kervan yolda düzülür. Kervandan bahsederken, ama haber yolda düzülmez. İnternet gazeteciliği özgürleştirmedi. Aynı zamanda doğrulama refleksini, editoryal sabrı ve haberin olgunlaşma süreçlerini çok zayıflattı. Peki masa başı haberciliği. Şimdi en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu. Ben dışarı çıkan haberci çok az görmeye başladım. Peki internet muhabiri güçlendirdi mi yoksa sahadan kopardı mı sorusu var masanın üstünde. Şimdi internet muhabire inanılmaz bir kaynak bolluğu sundu. Arşivlere ulaşabiliyorsunuz, kurum açıklamalarına ulaşıyorsunuz, sosyal medya paylaşımları görüyorsunuz, veri tabanları var devletin, onun bunun. Ondan sonra uluslararası kaynaklara bakıyorsunuz. Süper bir şey bunlar. Fakat aynı süreç muhabirin sahadan, sokaktan, mahkemeden, belediyeden, fabrikadan, mahalleden kopardı. Habercilik giderek ekran karşısında yapılan telefon, e-posta, sosyal medya, ajans akışı vesaire gibi masa başı faaliyetlere dönüştü. Eskiden içeride oturan haberci göremezdiniz siz. Şimdi içeride herkes o kadar mutlu ki masanın başında. Oo bak bu bunu demiş. Yaz, bu bunu söylemiş. Takla attır koy. Hep böyle gidiyor habercilik. Oysa gazeteciliği bedensel bir tarafı vardır. Beklemek vardır. Görmek vardır. Tanık olmak vardır. Ortamın havasını hissetmek, insanların ses tonundaki değişikliği fark edip orada sesi titredi bunun, ben bu konuda onun üstüne gitmeliyim demek vardır. İşte yapay zeka bu fiziksel tanıklığın yerine geçemez. Bunları asla anlayamaz. En fazla masa başı yükünü azaltıp gazeteciyi yeniden sahaya gönderebilir ki bu yapay zekanın iyi bir şeyi olur. Peki gelelim şimdi yine bizim gazetelerin, herkesin ama herkesin, bütün internetçilerin yaptığı şeye, kopyala yapıştır kültürüne. Yapay zeka kopyala yapıştır haberciliğini azaltır mı yoksa daha parlak hale mi getirir? Soru bu. Cevaba gelelim. İnternet döneminin en büyük yozlaşmalarından biri kopyala yapıştır kültürü oldu. Ajans metinlerini al, kopyala yapıştır. Basın bültenlerini al, kopyala yapıştır. Başka sitelerin haberleri al, kopyala yapıştır. Sosyal medyada paylaşımlar olmuş, al, kopyala yapıştır. Oo ne güzel dünya, ne güzel gazetecilik. İşte yapay zeka bu sorunu azaltır gibi gözükse de aslında daha tehlikeli hale getiriyor. Çünkü artık aynı metin 10 farklı başlıkla, 15 farklı tonda, 25 farklı üslupla yeniden yazılabiliyor. Böylece metine bakan dışarıdan özgün bir metin gibi görüyor onu. Ama fikir, emek, haber değeri bakımından aslında o bir kopya. Bu nedenle işte yapay zeka çağında o kopyalama, intihal dediğimiz şey yalnızca aynı cümleyi çalmak değil, başkasının emeğini yapay zeka ile cilalayıp kendi üretimi gibi yeniden sunmak anlamına gelmeye başladı. Peki şimdi yapay zekanın üretim sürecine girmesinden biraz bahsedelim isterseniz. Yapay zeka gazetecilikte yalnızca haber yazdırmak mıdır? Cevap çok net. Hayır. Yapay zekanın gazetecilikteki etkisi bir modele haber yazdırmakla sınırlı değil. İşte metin yazma var bunun içinde, özetleme var, çeviri var, başlık üretimi var, veri analizi var, arşiv tarama var, transkripsiyon var, birisi konuşmuş onu yazıya çevirmek gibi, görsel üretim var, seslendirme var, video senaryosu hazırlamak var, sosyal medyaya bunların uyarlanması var. Var da var, o kadar fazla noktada yapay zeka habere temas ediyor ki inanamazsınız. Ha bunu şu anda bazı insanlar kullanmıyorlar. Belki bilgisizliklerinden, belki vesairelerden. Ama böyle bir şey var. Siz bunu dinleyiciler olarak, habere maruz kalan insanlar olarak bilin istiyorum. Şimdi yapay zeka tartışması sadece yazı yazan bir robot tartışması değil. Haber merkezinin iş akışını, editoryal sorumluluğunu, kaynak kullanımını, hız anlayışını ve içerik ekonomisini etkileyen daha büyük bir dönüşümden bahsediyoruz burada. Temel çizgimiz şu olmalı bizim. Yapay zeka araçtır. Ama haber merkezine girdiği anda üretim kültürünü değiştirme potansiyeli taşıyan bir araçtır. Bizim habercilikteki üretim kültürümüz değişecek. Peki o zaman şimdi gazetecilerin en çok sorduğu ve gazetecilere de en çok sorulan bir soruya gelelim beraber. Yapay zeka gazeteciyi güçlendirir mi yoksa metin operatörüne mi çevirir? Şimdi cevabı aslında tahmin edebileceğiniz gibi. Yani yapay zekayı doğru kullanırsanız gazeteci güçlenir. Deşifre etme, işte özetleme, çeviri yapma, veri tarama filan gibi o angarya işleri gazetecinin haber için aslında beyninden geçen kıvılcımları yakalayabilmek için o angarya işlerin onun üstünden alabilir. Fakat yanlış yönetildiği durumda metin operatörüne dönüştürme riski de var. Bu durumda artık gazeteci haberin peşine düşen kişi değil, yapay zeka çıktısını düzenleyen, başlığı seçen, SEO, Search Engine Optimization, arama motoru optimizasyonlarını yapan, sosyal medya metni hazırlayan bir ara elemana dönüşür. Biz onlara gazeteci demiyoruz, onlara operatör diyoruz, ara eleman diyoruz. Masada oturup şu sitede bu haber çıkmış, buna takla attırayım diyen insanlar gazeteci değildir. Olmayacaklar da. Size bunun sözünü veriyorum. Burada asıl belirleyici olan teknoloji değil, medya kurumunun ekonomik ve editoryal niyetidir. Eğer yönetim bunu daha az insanla daha çok içerik üretelim falan diye okursa yapay zeka gazeteciliği güçlendirmez, mesleğin de içini boşaltır efendim. Mesleğin içine deyince anladınız siz onu zaten. Peki yapay zeka mesela belgeler var değil mi? Büyük belgeleri okuyunca haber kendiliğinden çıkar mı? Ben size bunun örneklerini vereyim. Mesela işte mahkeme tutanakları, mahkeme zabıtları vesaireler filan. Bu mesela butlan kararı çıktığında böyle ortaya çıkan belgelere inanamazsınız. Boyutlarına inanamazsınız ve o anda o hızla o belgeleri okuyup onlardan anlam çıkartmak gerçekten çok zordu. Peki bu belgeleri aldınız, yapay zekaya verdiniz. Burada o yapay zeka oradan oğlum bak burada süper bir haber var diyebilir mi? Diyemez. Hayır. Büyük belgelerin yapay zeka ile taranması haberin otomatik olarak ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Yapay zeka mesela o sızıntı dosyalarında, mahkeme kayıtlarında, zabıtlarında, ihale belgelerinde, şirket raporlarında, meclis tutanaklarında isimleri araştırır, tarihleri araştırır, para miktarlarına bakar, tekrar eden ifadelere bakar, olası bağlantıları bulur. Yapar bunu. Şimdi gazeteciye bu zaman kazandırır. Ama işte eskiden olsa bu ne bileyim 100 sayfalık bir mahkeme zaptını okumak öyle kolay bir iş değildir. Bunu her zaman yapan insanlar bile 100 sayfalık bir zaptı öyle saatler mertebesinde okuyamaz. Çoğu zaman günlere kayar bu. Ama işte ortaya böyle size bazı veriler çıktığında, mantıklı veriler çıktığında zamanınız hızlanır. Evet yani. Ama yine haber denmez buna. Onlar bulgudur. Bulgular haber değildir. Bulguları habere dönüştürdüğünüz zaman onlar haber olur. Belge madeni kazılmış olabilir yapay zeka tarafından ama bulunan şey altın mı, Çakıl mı? Yoksa böyle elmas gibi görülen cam parçaları mı filan? Bunları gazeteciler ayırabilir. Ama hangi gazeteciler? İşte orası da başka bir şey.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
0: Peki, veriler dedik. Veriler arasındaki her bağlantı haber anlamına mı geliyor? Hayır. Veriler arasındaki her ilişki haber değeri taşımaz. Yapay zeka, şirket ortaklıkları, yönetim kurul bağlantıları, ihaleler, bağışlar, siyasi ilişkiler, kamu harcamaları, finansal hareketler falan, bunların arasında örüntüler bulabilir, desenler bulabilir. Ama işte o desenleri görmekle gazetecilik yapmak aynı şey değil. Ya öyle bir isim görürsünüz ki orada, o isim aslında o işte bilmem neyle bilmem neyin ilişkisini ortaya çıkartır. O korelasyonu hala insan kafası yapıyor. Yapay zeka komplo üretemez. Bakın, komplo teorileri her zaman kötü değildir. Siz komplo teorilerini üretirsiniz, teoriden gerçekten de analize geçtiğinizde bu sizi bir yere getirir. Ama yapay zeka bunu yapamaz. Yapay zeka bunu daha hızlı yapmanız için size fırsat tanır. Şimdi gelelim bir kelimeye. Bu kelimeyi biliyor musunuz? OSINT diye bir kelime var. OSINT. OSINT ne demek? Open Source Intelligence. Yani açık kaynak veriler. Açık kaynak veriler şudur. Mesela TÜİK. TÜİK ne yapıyor? Bize her ay işte enflasyonu açıklıyor. İşte ne bileyim, doğum oranlarını söylüyor. Türkiye'de kaç kişinin adı Ahmet'miş, kaç kişinin adı Veli'ymiş falan, bunları söylüyor. Şimdi bunların içindeki bütün o datalar aslında OSINT'tir. Açık kaynak verisidir. Bu veriler orada durur. Siz bu verileri alırsınız, toparlarsınız ve o verilerden dişe dokunur haberler çıkartırsınız. Mesela benim TÜİK'ten çıkarttığım haberi söyleyeyim ben size. Böyle TÜİK'e bakıyorum, bütün verileri teker teker inceliyorum. Herkese açık veriler bu arada. Bunu ben de inceleyebilirim, siz de inceleyebilirsiniz. Onların içinde ben bir şey gördüm. Şöyle bir şey gördüm. Bir ürün, Toret, o ne derler ona, hani şey, şöyle tutuyorsunuz, üstüne biniyorsunuz, ayağınızdan böyle fıt fıt fıt iterek gidiyorsunuz ya, o. Onun değeri mesela bir ay önce 5.000 küsür lirayken bir ay sonra 300 küsür liraya düşmüş ve enflasyona çok ciddi bir etki yapmış. Tamamen açık kaynak. Ben bunu yapay zeka ile değil, çıplak gözle buldum bundan yaklaşık 1,5 sene önce. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben bunu dedim ki, ya böyle böyle bir şey nasıl var? Yani bir şeyin değeri bu kadar nasıl düşer de enflasyona peynirden, zeytinden daha fazla etki yapar dedim. O ortalık karıştı. O işte şey, yaklaşık 5 milyon kere falan paylaşıldı. Ortalık birbirine girdi. İşte bakanlar makanlar falan işin içine girdi. Sonra ortaya çıktı ki o işte yanlışmış, kalem hatasıymış bilmem ne. Ama sonra ne oldu? TÜİK enflasyonun o verilerini, o veri setlerini kapatmaya karar verdi. Açık kaynak verilerini kapatmaya karar verdi. Şimdi gelelim bunun yapay zeka tarafına. Şimdi OSINT deyince, yani açık kaynak istihbaratı deyince, çağdaş gazetecinin en güçlü alanlarından biridir bu. Ya bunun içinde sosyal medya videoları var, işte ne bileyim uydu görüntüleri var, size söylediğim gibi devletin açıklamaları var vesaireler var filan falan. Yani yapay zeka ile bunları sınıflandırabilirsiniz, sıralayabilirsiniz.